0: Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız, dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamaney ise yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi korkuttu. Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınındaysa Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de orman yangını çıktı. 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazözle müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Balıkesir'in Kepsut, 6 Eylül, Dursun Bey ve Susurluk ilçelerinde otluk ve zirai alanlarda çıkan yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki bir market deposunda yangın çıktı. Depoda bulunan yağlar nedeniyle yangının büyümesiyle bölgeye su tankerleri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Sağlık Bakanlığı yaz sıcaklarına karşı beslenme ve su tüketimi uyarısı yaptı. Günde ortalama 2,5 litre su tüketilmesi ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Sıcağa bağlı hastalık belirtilerinde de vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması istendi. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde 7 Filistinli daha katledildi. Bölgede abluka nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim sorunları da her geçen gün büyüyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının çoğu hizmet veremiyor. Mevcut araçlarsa ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yoğun olarak paylaşmaya gayret ettiğimiz bu programlarımızda bugün de yine geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının en önemli mihenk taşlarından bir tanesini, medikal ozon tedavisini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Tabii ki ozon kelimesini duyduğumuzda birçok dinleyicilerim aklına işte çamaşır suyu mudur yoksa atmosferdeki ozon gazı birçok şeye gelecektir ama bizim medikal tedavide kullandığımız ozon çok farklı uygulamaları olan, çok farklı özellikler olan bir tedavi modülüdür. Medikal ozon tedavisinin tanımına girecek olursak, ozon uygulaması saf medikal oksijen kaynağından elde edilen oksijenin tıbbi ozon cihazı aracılığıyla gaz formunda, dikkat buyurun, ozon oksijen karışımına dönüştürülmesi ve bu karışımın çeşitli yollarla hastaya uygulanması esasına dayanan bir uygulama yöntemidir. Tarihte ozon gazının varlığını tarif eden ilk kişi elektrik konusunda çalışmalar yapan Martinus van Marum 1750-1837 yıllarında yaşamış ve ilk defa ozon gazının varlığını tarif etmiştir. Marum, John Cuthbertson ile birlikte yüksek elektrik akımı üzerine deneyler yaparken havada belirgin bir koku olduğunu fark etmiş. Başlangıçta bu kokunun elektriğe bağlı olduğunu düşünmüş. Ancak sonrasında bunun havada oluşan bir gazın varlığına işaret edebileceğini tespit etmiştir. Bu gazın ozon gazı olarak tanımlanması ve kanıtlanması ise İsviçre'de yaşayan Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein tarafından, dikkat buyurun, 1840 yılında gerçekleşmiştir. Bu gazın isimlendirilmesine Grek dilinde koku, kokmak anlamına gelen ozein yani ozon ifadesi kullanılmıştır. Ozon gazının antimikrobiyal yani hastalık yapan mikropları öldürme etkisi 1856 yılında keşfedilmiş ve klinik uygulamalarda kullanılan aletlerin, işte ameliyathane aletleri gibi, sterilizasyonda, dezenfeksiyonda kullanılmaya başlanmıştır. 1857 yılında Werner von Siemens, ozon üreten jeneratörler üzerine çalışmalar yapmış ve günümüzde de kullanılan, iç içe geçen iki silindir arasından oksijen geçirilip yüksek elektrik akımı verilmesi prensibine dayanan ozon jeneratörlerini icat etmiştir. Ozonun içme suyunun dezenfeksiyonu, istenmeyen koku ve tatların giderilmesi amacıyla kullanımı 1860 yılında başlamıştır. Brody 1872 yılında su içinde çalışan bir ozon jeneratörü üzerine çalışmalar yapmış. İlk ozon jeneratörünün patenti ise 1900 yılında Nikola

Tesla tarafından alınmıştır. Özellikle de Bir Dünya Savaşı'nda ozon kullanarak gangren ve savaş yaralarını başarılı bir şekilde tedavi etmişlerdir. Diş hekimliğinde kullanılmış. 1975 yılında özellikle glutatyon enzimi üzerinden eritrositleri aktive ettiği kanıtlanmış. Ozonun vücuttaki fizyolojik olarak yaptıkları cerrahi uygulamalarda ozon kullanımı başlanmış. 1981 yılında ozonun düşük dozlarda kullanımının yara iyileşmesini hızlandırdığını göstermiş. Özellikle eklem içerisinde ozon uygulaması 1981 yılında geliştirilmiş. Yine Dr. Knoh 1987 yılında cerrahi müdahale planlanan bağırsak iltihabı kolit hastalarında ozonun rektal yolu uygulanması ile başarılı sonuçlar elde etmiş. 1989'da omurga bölgesine ozon uygulanmış. 1990 yılında ozonun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini bilimsel olarak kanıtlamışlar. 1991 yılında diş hekiminde kanal tedavilerinde ozon uygulamasından faydalanılmış. 1998-99 yıllarında Dr. Bocci, Dr. Leon ve Dr. Peralta ozonun serbest radikallere karşı antioksidan sistemleri aktive ettiğini bilimsel olarak ortaya koymuş ki biz bundan çok istifade ediyoruz. Günümüzde 2000'li yıllarda medikal ozon tedavisi vermemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi vücuttaki serbest oksijen radikallerine karşı yani onların vücuda vermek istediği zararlara karşı antioksidan sistemleri aktive etmek. İşte bunu medikal ozon tedavisi yapıyor. 2001 yılında da ozon uygulanan hayvanların sıtma etkeni karşılaştırıldığında bu etkenin hayvanların kan hücrelerinde çoğalamadığını gösterilmiş ve birçok araştırma 2010'lu 20'li yıllarda da devam etmektedir. Ozonun etki mekanizmasına baktığımızda aslında şöyle diyebiliriz. Ozon uygulamasında kullanılan medikal ozon yüksek oranda oksijen ve düşük oranda ozon içeren bir karışımdır. Bu karışım dozajına bağlı olarak en az %95 oksijen, en fazla %5 ozon olmak üzere ama genellikle rutinde de şöyle yapıyoruz. %98-99 oranında oksijen yani O2 ve %1-2 oranında da ozon içeriyor. Oksijen ozon taşıyan ortamı sağlarken etkili birleşen ozon olup medikal ozon vücut sıvılarıyla etkileşime girerek terapötik etkilerini gösteriyor. Yani bizim medikal ozon tedavisinde verdiğimiz ozon gazı aslında ozon tabirinden dolayı sizi şaşırtmasın %98-99 oranında oksijen içeriyor. Bunu da aman unutmayalım. Diğer taraftan özellikle ozonun bazı medikal olarak faydaları var. Ama bunlarla ilgili olarak asıl önemli olan konuya değinelim. Ozonla alakalı olarak uygulama yöntemleri. Biz hekimler geneliksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında medikal ozon tedavisini çok yoğun kullanıyoruz. Medikal ozon tedavisinin yoğun kullanıldığı birçok hastalık var. Onları paylaşacağım ama özellikle COVID zamanında, COVID pandemisi zamanında ozon gazının faydalarından da medikal ozon tedavisinde de yoğun bir şekilde faydalanıldı. Ve bu aşamada hem koruyucu olarak hem hastalığı geçirme aşamalarında hatta komplikasyonlarında medikal ozon tedavisi uygulayan birçok özel klinikler, özel muayenehaneler oldu. Bu sebepten dolayı da biz medikal ozon tedavisini 2020'li yıllarda hele 2014'ten 15'ten sonra geneliksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliğinin çıkıp bunların sertifikasyon programları yapılıp medikal ozon tedavisi uygulayan sertifikalı hekimler hem devlette hem de özelde çalışmaya başlayınca vatandaşlarımız, hastalarımız, danışanlarımız medikal ozon tedavisine daha rahat ulaştılar. Peki medikal ozon tedavisi öncelikle şunu söyleyelim. Bu uygulamalar sırasında kullanılacak olan tıbbi ozon cihazının muhakkak tıbbi cihaz yönetmeliği uyarınca ürün takip sistemi dediğimiz ÜTS'sine kayıtlı olması zorundur. Bunu bir defa paylaşalım. Evet, medikal ozon tedavisinin uygulama yöntemlerinden bir tanesi majör otohemoterapi dediğimiz olay. Yani majör medikal ozon tedavisi. Nasıl oluyor? Kişinin damarından yani venöz damarından, venöz yoldan yaklaşık 50 ile 250 mililitre arasında kan alıyoruz. Bu tıbbi ozon cihazı üretilen uygun doz ve hacimdeki ozon gazı ile bu aldığımız kanı karıştırıyoruz.

ve ozona dayanıklı ama tek kullanımlık steril malzemeler kullanılarak ozonla karıştırılmış kanı kişinin kendi kanını yine damar yoluyla yani venöz yolla yani intravenöz yolla kişiye, danışana, hastaya geri veriyoruz. Yani kişinin kendi kanını alıp yaklaşık 50 ila 200 tahmini 120-130 mililitre arasında kanı alıyoruz. Bunu istediğimiz yoğunluktaki biz buna gama diyoruz. Ozona tabi tutup çok kısa bir sürede yine aynı damardan kişiye belli bir süre zarfında yaklaşık 30 ila 45 dakika arasında vermeye gayret ediyoruz. Sonuçta kullandığımız kan kişinin kendi kanı. Sadece yaptığımız kanı dışarı alıp ozon gazına tabi tutup muamele edip kişiye tekrar vermek. Bunun adı majör otohemoterapi. Kısaca majör ozon terapisi diyoruz. Bunun diğeri de minör dediğimiz otohemoterapi var. Minör otohemoterapi venöz yoldan yine damar yolundan yaklaşık 2 ile 10 mililitre kan alıyoruz. Enjektörlere koyuyoruz bunu. Tıbbi ozon cihazı aracıyla üretilen uygun doz ve hacimdeki ozon gazıyla bunu karıştırıyoruz. Ve ozona dayanıklı tek kullanımlık steril malzemelerle, steril koşullarla dikkat buyurun bu sefer minörde intramüsküler. Yani halk arasında kabadan derler ya intramüsküler yoldan kişiye geri veriyoruz. Yani majör ve minör medikal ozon tedavisinde biz kişinin kendi kanını alıp ozona tabi tutup kişiye tekrar geri veriyoruz. Bir diğer uygulama şekli rektal insüflasyon dediğimiz rektal uygulama. Rektal insüflasyon tıbbi ozon cihazı ile üretilen uygun doz ve hacimdeki ozon gazının kendisini ozona dayanıklı tek kullanımlık steril malzemelerle rektal yoldan uygulanması işlemidir ki özellikle kan görmek istemeyen, kanla çalışmak istemeyen, damar yapıları çok ince olan, iğne korkusu olan ya da sık sık ozondan dolayı biraz hani ne nasıl denir canı yanan ya da artık yaptırmak istemeyen kişilere rektal yoldan ozon tedavisi uygulanmakta. Rektal yoldan yapılan ozon tedavisi ilerideki cümlelerimizde de bahsedeceğiz. Şimdiden söyleyelim. Rektum kanlanması, doku beslenmesi çok yoğun olan bölge olduğu için aynen damardan ozon verilmesi gibi aynı şekilde rektal olan da çok sistemik etkisi yüksek, faydaları yüksek, verimli yüksek bir nedir? Medikal ozon uygulama yöntemidir. Demek ki majör, minör ve rektal. Şimdi bahsedeceğimizde yine hanımefendilerde özellikle vajinal inflasyon dediğimiz tıbbi ozon cihazı ile üretilen uygun doz ve hacimdeki ozon gazının ozona dayanıklı tek kullanımlık steril malzemelerle vajinal yoldan uygulanması işlemidir. Nadir de olsa uygulanan bir yöntemdir. Bir diğer yöntem özellikle şeker hastaları, diyabetik yaralar, ülserler. Özellikle uzun süre yataklarda kalmaya, uzun süre hasta yataklarında, karyolarında basınca bağlı olarak meydana gelen hasta yaralanmaları, hasta yaralarında dokunun kanlanması ve beslenmesi bozukluğuna meydana gelen iyileşimi zor olan dirençli yaralarda. Uygulanmak noktası çok sevdiğimiz bir yöntem, torbalama yöntemi. Tahmin edeceğiniz gibi aslında kabaca bir torbanın içine ozon gazı koyup buraya ilgili yaranın olduğu parmak, el, dirsek, ayak, ayak bileği, vücudun herhangi bir ekstremite kısmı bu torbanın içinde ozon gazıyla muamele edilir. Torbalama yöntemi ekstremitenin belli bir bölgesine ya da tamamına ozon torbası içinde ozon gazı uygulayarak haricen yani ne damardan ne intramüsküler ne vajinal rektal haricen uygulanan gerçekleştirilen bir işlem. Ekstremite yaralanmalarında hasarlı bölge alındıktan yani debride edildikten sonra tercihen ozonlu salin solüsyonu ile ıslatılıp ozon torbası aracılığıyla ozon gazına maruz bırakılmalıdır. Uygulama sonunda ozon gazı tıbbi ozon cihazı aracıyla ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Yani ozon gazını torbada kullandık. Ondan sonra tabii ortama vermeyeceğiz. Neden? Çünkü ozon gazı yakıcı bir gazdır. Zarar verici bir gazdır. O sebepten de solunmaması gerekir. Buna da tabii dikkat edilecek.
Diğer bir yöntem kupa yöntemi. Çok fazla kullandığımız bir yöntem değil. Kupa yöntemi vücudun farklı bölgelerinde bulunan lezyonlara çeşitli kupalar aracıyla ozon gazı uygulanması işlemidir. Yara debride edildikten sonra tercihen ozonlu salin solüsyonu ile ıslatılır. Ve ozona dayanıklı cam veya silikon kupalar tek kullanımlıktır bunlar. Kullanılarak uygulama gerçekleştirilir. Kupalar ile vakum uygulanarak hasarlı dokuda kan akışı arttırılır ve iyileşme hızlandırılır. Bu da kupa yöntemi. Geldik ozonun biraz daha invazif, yani biraz daha cerrahi girişim gerektiren uygulama yöntemi intradiskal. Yani özellikle disklerin, yani omurgadaki vertebraların başlıklarına verilebilen, başlık aralarına verilebilen bir uygulama. Intradiskal uygulama steril koşullarda ve görüntüleme teknikleri, özellikle skopi, fluoroskopi gibi görüntüleme teknikleri eşliğinde bu konuda çok becerikli ilgili uzman hekimler tarafından intervertebral, yani vertebraların arasındaki disklerin içine doğrudan ozon gazı enjekte edilmesi işlemidir ki ülkemizde çok güzel yapılmakta. Yine bir uygulama kas iskelet sistemi uygulamaları. Kas tendon, tendon kılıfı, bağ, eklem içi, eklem çevresine enjeksiyon yöntemiyle ozon gazı uygulanmaktır. Enjektöre ozon gazı çekiyoruz. Bu ozon gazını kasın içine, tendon kılıfı içerisine, bağlara, eklem içine, eklem çevresine enjeksiyon yöntemiyle verebiliyoruz. Yine bir yöntemde ozonlanmış çeşitli sıvılar, en çok da serum solüsyonu uygulamaları. Bu uygulama şeklinde ozonlu serum fizyolojik doğrudan damar yoluyla hastaya verilir. Bu yöntem dünyada uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Ama biz daha çok major medikal ozon tedavisi dediğimiz yöntemi daha çok tercih ediyoruz. Kişiden dediğimiz gibi major otohemoterapi de kişiden belli bir miktar, bu da tahmini olarak 100-120-130 civarında, 50 ile 250 diye teorik olarak geçer. Alınan kanı ozonlayıp kişiye tekrar verme işlemi. Major medikal ozon tedavisi bizim daha çok tercih ettiğimiz bir yöntem. Özellikle aynen homeopati, prolioterapi, nöral terapi gibi medikal ozon da artık hekimler tarafından bilinmekte. Hekim arkadaşlar tarafından eğitimlere gelinmekte. Bu eğitimler neticesinde teorik ve pratik uygulamalar yapılıp sonrasında sınava girmekteler ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine medikal ozon uygulama sertifikası verilmekte. Ve bu uygulamaları artık yapabilmektedirler. Bu noktada tabii medikal ozon tedavisinin hangi hastalıklarda uygulandığını bir konuşmamız lazım. Ozon uygulaması özellikle belli endikasyonlarda ön plana çıkıyor. Özellikle de bunlar hem rehabilitasyonu, hem iyileşmeyi, hem de genel olarak beden, zihin ve ruhsal sağlığı destekleyici yöntemli olarak medikal ozon tedavisinin şahlandığı yerler. Tabii hastalığı ortadan kaldırır, efendim tek başına tedavi edilir gibi beyanlar da doğru değildir. Bunlar zaten adı üzerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaların hepsinde olduğu gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarından bir tanesidir. Romatoid artritte kullanılır. Candida'da kullanılır. Herpes zona zoster enfeksiyonlarında ağrı azaltmakta kullanılır. Bel ağrılarında kullanılır. Paravertebral kas enjeksiyonu yapılarak. Boyun ağrısında yine kaslara enjeksiyon yapılarak kullanılabilir. Diz osteoartrozunda, yani eklem içi enjeksiyon şeklinde kullanılır. Fibromiyajilerde, karpal tünel sendromunda, golfçi dirseği, tenisçi dirseği, yani lateral ve medial epikondilitte, ankilozoan spondilit dediğimiz eklem iltihaplarında, Sjögren dediğimiz göz ağzı kuruklukta giden romatizmal hastalıkta, bağırsağın inflamatör hastalığı ülseratif kolitte daha çok rektal, Crohn hastalığında yine inflamatör bağırsak hastalığı yine rektal, egzamalarda, dermatitlerde, akne rozeada, psoriasis sedefte, astımda, KOAH'ta, baş ağrılarında, MS'de, obezitede yağ yıkımına bağlı olarak, karaciğer sirozunda, aterosklerozis obliterans dediğimiz çeşit damar tıkanma durumlarında, halsizlik, yorgunluk, enerji vermek için, meme kanseri hastalarında, prostat kanseri hastalarında
endikasyonları medikal ozon tedavisinin vardır. Kronik ve periferik

obstrüktif dahil arter hastalığı, plantar fasit, özellikle aterosklerotik vasküropati, diyabetik ayak ülserleri, osteoartrit dediğimiz kemik iltihapları, apse ve fistüllerde, enfekte yaralarda, 12 mukoz, viral enfeksiyonlarda, çeşitli hastane enfeksiyonlarda da tedavi destekleyici olarak ozon uygulaması yapılabilir. Diğer taraftan da bunlar özellikle medikal ozon tedavisi uygulayacağımız daha ciddi vakaları muhakkak uygulama merkezlerinde, yani biraz daha tam donanımlı merkezlerde yapmakta fayda var. Mesela serebrovasküler hastalıklarda, kalp yetmezliğinde, peritonitlerde, osteomiyelitlerde, viral hepatit enfeksiyonlarında muhakkak uygulama merkezlerinde üniteler için belirlenen durumlarda ilgili uzman hekimlerle beraber eşlik ederekten uygulamalar yapılabilir. Özellikle şunu da söyleyelim, kontraindikasyonları ve uygulanmayacak durumları var mıdır? Mutlak vardır. Mesela bunların en başında glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği, yani bakla yiyememek, yeşil bakla yiyememek, favizm dediğimiz hastalıkla kesinlikle yapılamaz. Çok ciddi sıkıntılar olur. O nedenle hani biz danışanlarımıza hastalığı önce sorarız. Favizm, yeşil bakla, glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği yapılamaz. Basilar gravis dediğimiz kontrolsüz hipertiroidi vakalarında yapılmaz. Gebelikte yapılmaz. Şiddetli hipertansiyon, yani dediğimiz malign hipertansiyon da yapılmaz. Aktif ve masif kanaması olan hastalarda yapılmaz. Derin tronstopeni, yani trombosit düşüklüğü 50 binin altında mililitre düşük olanda yapılmaz. Çünkü ozon zaten kanama zamanı uzatır, kanamayı arttırır. Zaten trombosit düşük, asla yapılamaz. Serebrovasküler kanama, akut miyokard enfarktüsü gibi hastalıkların akut döneminde yapılmaz. Akut alkol intoksikasyonunda yapılmaz. Özellikle gaz embolisi riski nedeniyle intraarteriyel ve intravenöz direkt medikal ozon gazı uygulamaları yapılmaz. Kanama pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda, kronik hastalığı olan hastalarda genel ilaç etkileşimi konusunda, özellikle de demir eksikliği olan hastalarda, intravenöz bakır, hemokrotimiz hastalarda muhakkak ozon uygulamasına ilgili takip eden doktorun onayıyla ve bu konuda uzman hekimlerin görüşü alınarak ozon uygulaması dikkat edilerek yapılmasında çok büyük fayda vardır. Ama glikoz 6 fosfat dehidrogenaz favizmde, hipertiroide basido graviste, gebelikte, malign hipertansiyona, kanama bozukluklarında, aktif masif kanaması olanlarda, trombosit sayısı 50 binin altında olan masif trombositopeni de, serebrovasküler kanamalarda, akut miyokard enfarktüsü gibi kalp krizleri hastalığın akut döneminde, akut alkol intoksikasyonlarında asla ozon tedavisi uygulanmaz. Bunu net olarak söyleyelim. Kontraindikasyonları bu şekildedir. Evet, ozon gazı özellikle bunlara da dikkat edilerek yapılmalıdır. Medikal ozon tedavisi ülkemizde de birçok merkezlerde yapıla gelmektedir. İster majör ozon tedavisi olsun, ister minör ozon tedavisi olsun, ister torbalama yöntemi olsun, ister ozonla alakalı olarak çeşitli işte kas içerisinde, vertebra içerisinde uygulamaları olsun. Medikal ozon tedavisi muhakkak tecrübeli, sertifikası olan, eğitim almış hekimler tarafından muhakkak gözlem altında hasta takip edilerek yapılması gereken tedavi modülleridir. Bunlar da tedavilerin sıklığı, tedavilerin frekansı, tedavilerde uygulanan ozon gazlarının, gamalarının ne şekilde yapılacağını ileriki haftalardaki konu başlıklarında tekrar paylaşmaya gayret edeceğiz. Bugün genel anlamda medikal ozon tedavisine genel bir bakış, genel bir giriş manasında bir sohbetimiz oldu. Bir sonraki hafta Şifanın İzinde programında yeni bir konu başlığıyla yayına gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum kıymetli dinleyicilerim.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki inciler için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal Hayat Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Bitlis'in Ahlat ilçesine uzanacak Türk İslam sanatının, estetiğinin ve mimari dehasının bin yıllık mühürlerini konu edeceğiz. Van Gölü'nün kuzeybatı kıyısında tarihin adeta taşa kazındığı bir açık hava müzesi niteliğindeki Ahlat, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO tarafından hem Dünya Mirası geçici listesinde hem de acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesinde aynı anda yer alır. Akademik çalışmalarda Ahlat, Orta Çağ dünyasının en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olarak tanımlanır. Taş işçiliğinin doruğa ulaştığı Selçuklu Meydan Mezarlığı'na adım attığınızda sizi karşılayan devasa şahideler, Türklerin Anadolu'daki tapu senetleri hükmündedir. Bu mezar taşları, boyutları, süslemeleri ve üzerlerindeki kitabelerle bir açık hava sanat galerisinde sergilenen, dünyada eşi benzeri bulunmayan eserler niteliğindedir. Ahlat'taki tarihi doku, 12 ile 15. yüzyıllar arasında zirve noktasına ulaşır. Özellikle Selçuklu Meydan Mezarlığı yaklaşık 210 bin metrekarelik devasa bir alana yayılır ve 8 binden fazla mezarı bünyesinde barındırır. Bu mezarların içinden yaklaşık 1000 tanesi boyları 4 metreyi aşan abidevi şahidelerle donatılmıştır. Her bir taş o dönemin estetik anlayışını, dini inancını ve zanaat gücünü yansıtır. Taşların üzerindeki geometrik desenler, bitkisel motifler ve ince işçilikle kazınmış yazılar bizlere o dönemin ruhunu fısıldar. Ancak bu mirası sadece taşların kendisiyle sınırlı görmek konuya bakışımızı kısıtlar. Çünkü bu taşları var eden, onları yüzyıllarca ayakta tutan ve bugün hala yaşayan Ahlat taş işçiliği geleneği arkasında çok köklü bir miras barındırır. Geleneksel Ahlat taş işçiliği bölgenin jeolojik yapısından beslenen kadim bir bilgiyi temsil eder. Nemrut Dağı'ndan çıkarılan volkanik tüf taşları bu sanatın ana malzemesidir. Bu taşlar çıkarıldığında yumuşaktır ve kolayca işlenebilir. Ancak hava ile temas ettikçe sertleşerek birer anıta dönüşürler. İşte bu noktada UNESCO'nun bu işçiliği neden acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine aldığını anlamak kritik bir önem taşır. Bu sanatın icrası sadece bir taş kesme işlemi değildir. O taşın çıkarılmasından tasarlanmasına, üzerine işlenen motiflerin anlamından kullanılan aletlerin yapımına kadar devasa bir bilgi kültür birikimini içerir. Bu kadim bilginin kökeni Türklerin tarih sahnesine çıkışından itibaren varlığını bildiğimiz Balbal adı verilen Türkistan mezarlarına dayanır. Anadolu'ya ayak bastıktan sonra da ustalar çıraklarını bu gelenekle yetiştirir. Ancak modernleşme ve teknolojik değişimler bu ısta-çırak ilişkisini antik teknikleri tehdit eder. Bu nedenle UNESCO bu yaşayan mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için küresel bir koruma kalkanı oluşturmuştur. Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarının bazılarının boyu 4 metreyi aşar. Bu taşlara işlenen kandil, hayat ağacı, ejderha gibi semboller veya karmaşık geçmeli desenler Türk İslam sanatının matematiksel mükemmelliğini gözler önüne serer.
Bu ustalığın Anadolu Selçuklu ve beylikler dönemlerinde çeşitli şehirlere yayıldığı, yüzyıllar süren bir kültür aktarımının taşıyıcısı olduğu söylenebilir. Ahlat taş işçiliğinde kullanılan teknikler, bölgedeki kümbetlerin, camilerin ve sivil mimari örneklerinin de temelini oluşturur. Bir taş ustası elindeki çekici ve kalemiyle sadece bir yüzeyi süslemez, aynı zamanda bir kültürel kimliği nakşeder. Bu işçilik sayesinde ahlat, Orta Çağ'da Kubbetül İslam ünvanını almış üç şehirden biri olmayı başarır. Bu unvan, şehrin ilim, kültür ve sanatta ne denli ileri bir seviyede olduğunun tescilidir. UNESCO'da buradan hareketle 2000 yılında ahlat eski yerleşimi ve mezar taşlarını dünya mirası geçici listesine kaydeder. Batı Anadolu'daki Likya tipolojisine benzeyen ancak tamamen özgün bir gelişim gösteren bu mezar yapısı, ahlatı dünya kültür tarihi için vazgeçilmez kılar. Ancak geçen asırlar içinde başta rüzgar olmak üzere doğa şartları bu eserler üzerinde tahribat yaratır. Bu noktada restorasyon çalışmalarının ve koruma projelerinin önemi devreye girer. Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla çeşitli

0: akademik kuruluşlar tarafından yürütülen projeler, taşların temizlenmesi, sağlamlaştırılması ve kitabelerin okunması üzerine yoğunlaşır. Geleneksel ahlat taş işçiliğinin korunması, sadece fiziksel yapıların korunması değil, aynı zamanda o ruhun yaşatılmasıdır. Bugün ahlatta hala bu sanatı sürdüren, elinde kalemiyle tüf taşını nakış gibi işleyen ustalar bulunur. Bu ustalar mimari restorasyonlarda en önemli aktörlerdir. Yeni yapılan yapılarda da bu geleneksel dokunun korunmaya çalışılması, şehrin kimliğini yaşatma çabasının parçasıdır. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine almasıyla birlikte bu işçiliğe dair farkındalık çok artmış, akademik düzeyde belgeleme çalışmaları da hız kazanmıştır. Bu sayede unutulmaya yüz tutmuş teknikler ve motiflerin anlamları da yeniden gün yüzüne çıkarılır. Sonuç olarak ahlat, taşın ve tarihin hafızasıdır. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın sessiz tanıkları olan o devasa şahidelerle o taşları yontan mahir ellerin geleneği, Türkiye'nin dünya mirasına sunduğu en değerli hazinelerden biridir. Bu miras, geçmişle gelecek arasında kurulan sağlam bir köprüdür. Bir yanda 1000 yıl öncesinden kalan fiziksel varlıklar, diğer yanda bu varlıkları üreten zekanın ve sanatın devamlılığı söz konusudur. Tarihin tozlu sayfalarından süzülüp gelen bu sanatsal zenginlik, bizlere kim olduğumuzu ve neler inşa edebileceğimizi her an hatırlatmaya bugün de devam eder. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

Karşılaşırsak yine seninle, ne istersen sor, anla, söyle. Sakın eski günlerden

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen geminin olduğunu açıklayan devrim muhafızları bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından ABD İran'a yeni bir saldırı daha başlattığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişim durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamane ise yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi korkuttu. Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınında ise Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleket

Samsun Terme ilçesine uğurlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İzmir'de kendilerini internet üzerinden yetkili beyaz eşya servisi olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Türkiye'den 200 lise öğrencisi Srebrenica soykırımının yıl dönümünde Bosna Hersek'te düzenlenen anma törenlerine katıldı. Gençler taşınan tabutlara omuz verdi, acıyı Srebrenica anneleriyle birlikte yaşadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün bisiklet turu düzenlenecek. Katılımcılar saat 10'da Taksim Meydanı'ndan verilecek startın ardından belirlenen güzergahta pedal çevirecek. 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz olacak. Hatlar gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak. Bursa'nın Kestel ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde 7 Filistinli daha katledildi. Bölgede abluka nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim sorunları da her geçen gün büyüyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının çoğu hizmet veremiyor. Mevcut araçlarsa ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

dersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasının en bilinen toplumsal öykülerinden biri olan mizahla dramı ustalıkla birleştiren Buzlar Çözülmeden filminden söz edeceğiz. Buzlar Çözülmeden filmi aslında Cevat Fehmi Başkurt imzalı bir tiyatro oyunu. 1965 yapımı bu siyah beyaz klasik, yolları kardan kapanan bir Anadolu kasabasına gelen ve çevredekiler tarafından kaymakam sanılan iki akıl hastasının hikayesi. Kasabalılar bu yabancıları yeni yöneticiler olarak bağırlarına basınca dürüstlük ve adalet üzerine hem trajik hem de düşündürücü olaylar yaşanır. Fikret Hakan'ın hayat verdiği kaymakam karakteri, kasabadaki düzensizliğe, kara borsaya ve yolsuzluğa karşı tek başına tavizsiz bir mücadele başlatır. Filmin en can alıcı anlarından biri, köyde yaşayan genç kızın sahte kaymakama bakarak söylediği "Ne dediğini anlamıyorum ama çok güzel konuşuyorsun" sözüdür. Bu naif cümle, halkın kendisine içtenlikle hitap eden, güven veren bir sese duyduğu derin özlemi de yansıtır. Fikret Hakan'ın 1965 yapımı bu filmde ciddi ve otoriter performansı, izleyiciye bir insanın ciddiyet ve samimiyetle neleri değiştirebileceğini de hissettirir. Filmde geçen "Dünyanın bu halini görüp de deli olmamak mümkün mü?" sorusuysa, dışarıdaki karmaşaya ve adaletsizliğe karşı kasabada kurulan o delice düzenin aslında ne kadar insani olduğunu da hatırlatır. Karlar eriyip gerçekler ortaya çıkana kadar süren bu kısa dönem, dürüstlüğün ve doğruluğun toplumda her zaman iz bıraktığını gösteren unutulmaz bir örnek film olarak da hafızalarda kalır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu. Ülkenin güneyindeki birçok noktadan patlama sesleri duyuldu. İran saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamane ise yazılı bir açıklama yaparak babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. Sayın dinleyiciler, 31 yıldır dinmeyen bir acı Srebrenica soykırımı. Bosna Hersek soykırım kurbanlarını bu yılda gözyaşlarıyla andı. Kimliği tespit edilen 10 şehit daha Potoçari'de toprağa verildi. Türkiye adına anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş, Türkiye'nin soykırımı asla unutturmayacağını bir kez daha vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıklayarak bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bursa'nın Kestel ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan Kamerun bandıralı kuru yük gemisi kurtarıldı. Geminin 1775 tonluk toz gübre yükü tahliye edildi. Yüzer hale getirilen gemide şimdi hasar tespiti yapılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde düşecek. Spor. Sayın dinleyiciler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan iki takım daha belli oldu. Bu gece oynanan maçlarda sonuçlar şöyle. Norveç 1, İngiltere 2, Arjantin 3, İsviçre 1. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verecek. Saat 9.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun sadece bir oyun olmaktan çıkıp küresel bir tutkuya dönüştüğü o eşsiz dönemden ve o dönemin kralı Pele'den söz edeceğiz. Pele belki futbolu icat etmedi ama bu oyunu bir sanat dalına dönüştüren ilk büyük usta oldu. Zaten onun kariyeri bugün bile imkansız görünen başarılarla doludur. Örneğin henüz 17 yaşında bir çocukken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı goller resmen futbol tarihinin akışını değiştirdi. Tam 3 kez Dünya Kupası kazanan tek oyuncu olmasıysa onu erişilemez bir zirveye taşıdı. Kariyeri boyunca kaydettiği 1281 golü de düşünürsek artık Pele'nin konumunu belirlemek hiç de zor olmayacaktır. Pele'yi Pele yapan unsurların başında zamanının çok ötesindeki atletik yapısı geliyordu. Modern futbolun gerektirdiği hızı, gücü ve tekniği daha 1960'larda kendi vücudunda toplamıştı. Bugün Pele'yi modern yıldızlarla kıyaslamak aslında bir anlamda zaman yolculuğu gibidir. Diğerleri futbolun mükemmellik sınırı iken Pele o sınırın bizzat yaratıcısı oldu. Gerçek manada bir savaşı durdurabilen ve ülkesinde milli servet ilan edilen bu efsane 10 numaralı formayı sahadaki liderin simgesi haline getirdi. 2022 yılında aramızdan ayrıldığında futbol hem öksüz hem yetim kalsa da Pele'nin büyüklüğü futbol topunun dokunduğu her yerde yaşamaya devam ediyor. Özetle Pele, her çocuğun attığı o ilk goldeki sevinçte gizli olan ölümsüz bir futbol mirası oldu. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Alman Die Welt zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı arasındaki güçlü ilişkinin damgasını

0: vurduğunu işaret etti. Avrupalı liderlerin Amerikan başkanını memnun etmeye çalıştığı vurgulandı. Erdoğan'ın ise Trump'ın yıllardır iyi ilişki sürdürdüğü az sayıdaki politikacıdan biri olduğunu hatırlattı. Fransız L'Express dergisi Trump'ın zirveye yalnızca Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle geldim cümlesini öne çıkardı. Trump'ın Avrupalı liderlere yönelik mesafesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan samimiyetine dikkat çekti. L'Opinion gazetesi de Trump'ın Türkiye ve Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesi İsrail'de endişeye yol açtığını yazdı. Yunan Tanea, Türkiye ve Yunanistan'ın ittifak içindeki rollerini karşılaştırdı. Türkiye'nin ittifak için gerekli bir müttefik olduğuna dikkat çekti, Yunanistan'ın ittifak içinde stratejik önemini artırması gerektiği belirtildi. Lübnan basınından El Nahar da F-35 konusunun gündeme gelmesinin İsrail'de korkuya yol açtığını yazdı. İsrail, Türkiye'nin askeri yükselişini izliyor dedi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyleyerek zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı.
1: Mükemmel bir organizasyon. Bu organizasyondaki başarı ve gelenleri mutlu ve rahat hissettirmeyle alınan kararlardaki olumluluk arasında da doğrudan bir bağlantı var. İnanılmaz derece samimi ve içten tebrikler aldım. Bütün bakan arkadaşlar, bütün liderler, hepsi zirveyle ilgili.
0: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından akıllarda Türkiye'nin organizasyondaki başarısı kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Zirvesi'nin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı.
1: Çünkü bütün liderler çok çeşitli zirvelerle gidiyorlar. Ulaşım bir problem, erişim bir problem, konaklama bir problem, basın bir problem, ortam bir problem, ısıtma bir problem, soğutma, her şey problem olabiliyor. Ama insanlar olayın önemine binaen katlanıyorlar. Ya şurada 1,5-2 gün duracağız diyorlar, gidiyorlar. Türkiye bunu gerçekten keyifli bir ortama dönmeyi başardı.
0: Havalimanından zirveye ulaşım, toplantı salonları, ikili görüşme odaları, sunulan yemekler tam not aldı. Ancak zirvede yalnızca liderler düşünülmedi.
1: 35-40 lideri bir şekilde memnun edersiniz. Ama onun arkasında kalan yüzlerce kişiden oluşan heyetler var. Binlerce kişilik basın mensupları var. Görev alanlar var, gelenler var. Yani kapıdan geçişi problemdir. Bakın polislerimizin, güvenlik görevlilerimizin davranışından hizmet eden garsonlarımızın kalitesine varana kadar bütün detaylar inanılmaz şekilde düşünülmüş, hesaplanmış, getirilen yemekler, ikramlar, inanılmaz müthiş bir atmosfer oluştu.
0: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonla görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı sürerken Hürmüz hattında gerilim yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış bir rotada ilerlemeye çalışan bir geminin uyarı ateşiyle vurulduğunu ve durdurulduğunu açıkladı. Bunun ardından Boğaz tüm gemi geçişlerine kapatıldı. Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar kapalı kalacak mesajını paylaştı. Açıklamada düşman bu olayı bir bahane olarak kullanıp herhangi bir hata yaparsa şiddetli bir karşılık verilecek. Amerikan Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır denildi. İran'ın müdahalesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri bölgeye saldırı düzenlediğini duyurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın İslamabad mutabakatını ihlal ettiğini öne sürdü. Buna karşılık Amerikan Başkanı Trump'ın talimatıyla saldırı olduğunu açıkladı. Saldırının bir hafta içindeki üçüncü saldırı dalgası olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarıyla İran'ın güneyindeki Bender Abbas, Sirik, Cast kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri devreye girdi. Amerikan Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, İran'ın kendisine yönelik suikast girişiminde bulunma olasılığına karşı talimatlar verdiğini duyurdu. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda. Bunları derhal binlercesi takip edecek tehdidinde bulundu. Trump, Amerikan ordusunun İran'ın tamamını yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. İran dini lideri Müçteba Hamaney, eski dini lider Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni kapsamında mesaj

0: yayımladı. Babasının intikamının alınacağının sözünü vererek, intikam milletimizin isteği ve mutlaka yerine getirilmeli dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçları işledikleri iddia ediliyor. 31 yıldır dinmeyen bir acı Srebrenica soykırımı. Bosna Hersek soykırım kurbanlarını bu yılda gözyaşlarıyla andı. Kimliği tespit edilen 10 şehit daha Potoçari'de toprağa verildi. Türkiye adına anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş, Türkiye'nin soykırımı asla unutturmayacağını bir kez daha vurguladı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli av tüfeğiyle havaya ateş açmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeliyle mahalle muhtarına ateş etti. Yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti.
1: Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz. 307 kişiyle ilgili 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bazen birden fazla operasyon yaptığımız oluyor bir organize suç çetesine. Yani 478, bunların bir kısmı ulusal çapta, bir kısmı yerel çapta olan organize suç örgütleri. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. Açıklamayı Bakan Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Bakan Uraloğlu, Halkalı Arnavutköy metro hattında ücretsiz ulaşım uygulamasının da sürdüğünü hatırlattı. 20 Haziran'da başlayan uygulama kapsamında hat 31 Temmuz gün sonuna kadar ücretsiz kullanılabilecek. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Toplam 2400 megawattlık YEKA yarışmalarına ilişkin ilan resmi gazetede yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yatırımlarla enerji dönüşümünün hızlanacağını açıkladı. 21 yarışma ile 2400 megawattlık yeni kapasite yatırımcılara sunulacak. Bunun 900 megawattını güneş, 1500 megawattını rüzgar projeleri oluşturacak. Başvurular 13 Ekim'de bakanlık merkezinde kabul edilecek. Lise hayali kuran binlerce öğrenci için tercih dönemi yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı hem öğrencilere hem de velilere rehberlik etmek amacıyla Rota Marif platformunu hayata geçirdi. Platform üzerinden liselerin bilgilerine ulaşılabiliyor. Puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve fiziki imkanlar incelenebiliyor. Öğrenciler okul seçimi yapıp taslak tercih listelerini de platform üzerinden hazırlayabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere çocuklarının eğilimini dikkate almalarını önerdi. Nöbet usulü ve vardiyalı çalışan kamu personeli için çocuk bakımında yeni dönem başlıyor. Yeni düzenleme ile 7 gün 24 saat hizmet verebilecek esnek çocuk bakım evlerinin önü açıldı. Ayrıca 30 kamu görevlisinin yazılı talebi halinde kurumlar bakım evi açmakla yükümlü olacak. Düzenleme doktor, hemşire, polis, asker ve vardiyalı çalışan diğer kamu personelinin çalışma saatleri dikkate alınarak hazırlandı. Bakım evleri esnek çalışma düzenine uygun hizmet verebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla yurtlardaki yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı. Bakan Osman Aşkınbak, gençlere yönelik yatırımları Muğla ziyaretinde anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destansı direnişi de hatırlatan Osman Aşkınbak, Türk milleti tanklara meydan okudu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hain planlara geçit verilmediğini vurguladı. İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinliyi daha katletti. 28 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.221'e yükseldi. Abluka bölgede sağlık krizinin de her geçen gün daha derinleşmesine yol açıyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının %70'i hizmet dışı. Teknik arızalar ve yedek parça eksikliği nedeniyle araçlar artık çalışmıyor. Mevcut araçların ise günlük ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı belirtiliyor. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da devam ediyor. İsrail, Ramallah, Nablus ve Cenin'de birçok noktaya baskın düzenledi. Biri çocuk, 4 Filistinliyi yaraladı. Filistin topraklarını ziyaret eden Amerikan Kongre üyesi Roe Hanna, İsrail ordusu tarafından alıkonuldu. Hanna o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediği ve Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin hakaretlerine maruz kaldığı belirtildi. Hanna büyük bir hata yaptılar diye yazdı. New York Times'ta yer alan haberde bir Amerikan Kongre üyesini 90 dakika boyunca çaresiz hissettirebiliyorlarsa işgal altındaki Filistinlilerin her gün nasıl hissettiklerini bir düşünün sözlerine yer verildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Sumi kentini hedef aldı. Saldırılarda biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarına cevaben Kiev'e saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna'da Azak Denizi'nde yer alan 21 Rus tankerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıların insansız hava araçlarıyla yapıldığı belirtildi. Moskova yönetimi bu saldırılarda bir denizcinin hayatını kaybetti ettiğini açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Ankara'daki NATO zirvesi dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara zirvesinin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı dalgası başlattı. Çankaya Belediye Başkanı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. LGS tercihleri yarın başlıyor. Sayın dinleyiciler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan iki takım daha belli oldu. İngiltere Norveç'i 2-1 yendi, adını yarı finale yazdırdı. Sabaha karşı Arjantin ile İsviçre çeyrek finalde karşılaştı. Kazananı uzatmalar belirledi. Arjantin İsviçre'yi 3-2 yendi ve yarı finale yürüdü. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verecek. Saat 9.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçını da farklı kazandı. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 25 yaşındaki kaleci Al Jazeera ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Anadolu Efes, Birleşik Amerikalı Mike James'i, Beşiktaş erkek basketbol takımı ise Birleşik Amerikalı forvet Dequan Jeffries'i kadrosuna kattı. Wimbledon'da tekler finallerinin ilki tamamlandı. Kadınlarda iki Çek raket kupa için kozlarını paylaştı. Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Linda Noskova kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Wimbledon erkekler finali ise bugün Alexander Zverev ile Jannik Sinner arasında oynanacak. Saat 18'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarında olacak.
2: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

0: Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve güney kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya ve Çankırı 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Denizli ve Siirt 39, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Düzce ve Kastamonu 31, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Anadolu Otoyolu Kavşağı, İzmit Doğu Kavşağı mevkii kesiminde eski beton direkleri yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Alaca-Zile yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

0: yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün tüm sürücüleri kendileri içinde bulabilecekleri ciddi bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Kararsızlık. Hiç son anda otobandan çıkış yapan, sola sinyal verip sağa dönen, yolda giderken iyice yavaşlayarak hangi sapağı kullanacağına karar vermeye çalışan sürücüyle karşılaştınız mı? Bir sürücü durma, yavaşlama, hızlanma, fren yapma veya dönme konusunda kararsız kalırsa trafik kazasına neden olabilir. Karar vermekte zorlanan sürücülere yola çıkmadan önce kullanacakları rotayı belirlemelerini söylemek çok kolay ve doğru. Yolunu kaybeden sürücüler genellikle kararsız olur ve rotalarını yola çıkmadan önce netleştirirlerse problemi ortadan kaldırabilirler.

0: seçenek belirlemek, seçim yapmak ve aksiyon almak. Tereddütte kalan sürücü seçenek üretiyor ama seçim yapamıyor. Bu tür sürücülere tavsiyem seçenek yapma adımını zorlaştıran dış etkenleri ortadan kaldırmaları. Cep telefonu kullanımı, yolcularla konuşmak, araç içinde gıda yeme içme, yüksek sesle müzik dinlemek gibi etkenler dikkat dağıtarak seçenek yapmayı zorlaştırır. Bunları ortadan kaldırın. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1 stüdyolarından sesimizi duyuruyoruz. 12 Temmuz Pazar günündeyiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Bugün neleri konuşacağız? Dünya gündemiyle başlayacağız birlikteliğimize. Akabinde yine dünya genelinde gerçekleşen ilginç hadiseleri ya da not düşürülmesi gereken konuları bizlere araştırıyor değerli konuğumuz. Bu konular üzerinde bir hasbihal yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Daha sonrasında yapay zeka başlıklarıyla sürdürüyoruz içeriklerimizi. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları veya teknolojinin önde gelen liderleri bu sahada yeni atılımlarda hangi yolculuklara çıktılar? Bununla ilgili detaylı bir bilgi aktarımı da yapmaktayız. Yine son bölümde de kültür sanat haberleri buluşturacağımız, sizlere aktaracağımız bir diğer konu başlıkları olacak. Tüm bu içeriklere geçmeden önce bir gazete manşetlerine bakalım.

İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Teknoloji düşünmeyi unutturdu, ekran arttı, başarı düştü. Telefonu bırak, disiplinle çalış. LGS'de 500 tam puan alan Buğlem Yılmaz, Muhammed Yusuf Soysal ve İpek Sarıtaş, disiplinli çalışmak kadar cep telefonu ve tablet kullanımına sınır koymanın da önemli olduğunu söyledi. Dijitalleşen dünya hayatımızda neleri değiştirdi? Teknoloji bize ne kattı, bizden ne götürdü? Uzmanı değerlendirdi. Biyoistatistik ve tıp bilişim uzmanı Dr. Hüseyin Kutlu, dijitalleşmenin etkilerini anlattı. Teknolojik yenilikleri sorgulamadan hayatımıza aldık. Öğrencilerin akıllı telefonda geçirdikleri her 100 dakika not ortalamasında 6,3 puanlık düşüşe yol açtı. Dijitalleşmenin en hararetli savunucularından İsveç bile ekrandan kitaba mottosuyla eskiye dönmeye karar verdi. Gıdada hile rekoru etti. Tarım Bakanlığı 6 ayda 640 bin gıda denetimi yaptı. En fazla tahşiş ette görüldü. Et ürünlerinde sakatat ve tek tırnaklı, zeytinyağında tohum yağı, baharatlarla da boya bulundu. Yüzlerce hileli ürün ve marka ifşa edildi. 19 milyon şişe dönüştü. 1 Temmuz'da başlayan depozito yönetim sistemi DOA tuttu. Kullanıcı sayısı 1.9 milyonu buldu. 10 günde 19 milyon ambalaj toplandı. Atıl ofisler konut oluyor. Atıl durumdaki ofislerin konuta dönüştürülmesine izin çıktı. Konut sayısı arttıkça kiralarda gerileme yaşanacak. Çekmece'de 15 milyar dolar var. Yeni telefon alanların çekmeceye kaldırdığı kullanılabilir durumdaki 60 milyon cihaz 15 milyar dolarlık kayba yol açıyor. Çocuğa kreş, polise lojman, emniyet mensuplarının beklediği lojman müjdesi geldi. Küçük çocuklu memurlar için de destek paketi hazırlandı. Çalışan aileler için kreş desteğinin kapsamı genişletildi. En az 30 personelin talebiyle kreş açılabilecek. Kreşler vardiyalı çalışan polis, doktor, hemşire ve askerlerin çocukları için 7 gün 24 saat hizmet verecek. Polisler için de İstanbul'un yanı sıra kiraların yüksek olduğu Bodrum, Fethiye ve Antalya

gibi yerlerde de lojman yapılacak. Meclis paketler için mesai yapacak. Bu ay sonunda tatile girmesi beklenen meclis, terörsüz Türkiye çerçeve yasası sebebiyle mesaisini Ağustos başına kadar uzatabilir. Genel kurulun gündeminde en düşük emekli aylığı, 12. yargı paketi ve öğrenci affı teklifleri de yer alıyor. Çankaya'da ne suç ararsan var. CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve 36 şüpheli hakkında örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Güner'in Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığı operasyonda gözaltı sayısı 30'a yükseldi. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Sıradaki gazetemiz Akşam Gazetesi. Türkiye merkezi güç oldu manşetini görüyoruz gazetede. Analistler Ankara'daki NATO zirvesiyle birlikte Türkiye'nin vazgeçilmez bir güç olduğu konusunda birleşti. Yabancı düşünce kuruluşları NATO zirvesini analiz etti. Atlantic Council Türkiye Direktörü Defne Arslan, Ankara yalnızca NATO'ya ev sahipliği yapmadı, aynı zamanda küresel güvenlik mimarisinin kavşak noktası olduğunu da gösterdi. McDonald Lurer Enstitüsü'nden Doktor Balkan Devlen, Türkiye Avrupa savunma mimarisinin merkezi unsurlarından, savunma sanayi, insan gücü ve coğrafyası onu vazgeçilmez kılıyor. Clatham House Podcast yayınından Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmasıyla oluşacak boşlukların önemli bölümünü Türkiye doldurabilir. Türkiye'siz bir NATO kesinlikle daha kırılgan olur dedi. İstanbul'da polise lojman seferberliği haberine yine yer verilmiş. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yıl İstanbul Emniyeti'ne araç almak yerine polisler için lojman sağlayacaklarını açıkladı. İstanbul'da lojman alımına gidelim, polislerimize tahsis edelim dedik. 600 lojmanla başlayacağız. Filomuzu yenilemek için her yıl araç alımı yapıyorduk, bu yıl yapmayacağız. Polisimizin mesaisini rahatlatmak için çalışma saatlerinde düzenleme yapacağız. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışmaya ödeme yapılacak. Kadın aracısı tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'nun Portekizli manken Tessy Ramos Correa ile buluşmasına aracılık yapan Nadella Moldova tutuklandı. Jandarma çatışmada şehit oldu. Eskişehir'de akli dengesi yerinde olmayan İbrahim Günsel'in tüfekle çevreye açtığı ateşte jandarma çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Srebrenica'da öfke ve acı, 10 Boşnak şehit daha toprağa verildi. Srebrenica'da Sırp birlikleri tarafından dünyanın gözü önünde katledilen 8372 Boşnak şehit, soykırımın 31. yılında gözyaşlarıyla anıldı. Çankaya rüşvet operasyonu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda CHP'li Başkan Güner de dahil 36 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında suç örgütü kurma, örgüte üye olma, rüşvet alıp verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları da yer almakta. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molası verelim. Akabinde de bahsetmiş olduğumuz konularla söyleşimize başlayalım.

0: gündem hafta sonuna yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir şarkı molasından sonra konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Dünya gündemini değerlendireceğimizi ifade etmiştik her pazar olduğu üzere. Yine bu alanda değerli yorumlarına başvuracağımız konuğumuzla telefon attığımızda kendisini takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Büşra Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bir önceki hafta NATO zirvesiyle ilgili detaylı bir yorumlarınıza başvurmuştuk. Neler bekleniyor, genel çerçeve tablo nedir, o resmi biraz daha detaylandırmaya çalıştık. Şimdi artık 7-8 Temmuz sonrasında tamamlandıktan sonra elimizde daha fazla veri var. Yaklaşımlarla ilgili genel çerçeveyi belki biraz daha açabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi özellikle de Sayın Hocam, bir Ankara zirvesi bildirisi yayımlandı. Tabii her NATO sonrasındaki bildiri gibi madde 5 vurgulanmış tekrar, birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır diye. Rusya açık şekilde uzun vadeli bir tehdit olarak tanımlanıyor bu bildiride. 2025'te Avrupa müttefikleri aynı zamanda da Kanada'nın savunma harcamalarını $139 milyar artırdığı belirtiliyor. $50 milyar üzerinde yeni bir savunma alanı alım için açıklanmış. Avrupa'nın NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleneceği beklediğimiz üzere vurgulanıyor. Çok sayıda bu şekilde madde ama 6 paragrafta bunun bir özetini görüyoruz. Tabii burada biraz da İran'ın tepki verdiği de bir madde vardı. Hürmüz Boğazı'nda çünkü seyri sefer serbestisine saygı göstermesi isteniyor diye İran'a da bir not düşürmüştü. İran bununla ilgili bir tepki mesajı paylaştı. Ama genel anlamda sizin NATO'nun gerçekleşme şekliyle ilgili, yaklaşımla ilgili hususu nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyoruz.
1: Şimdi gerçekten küresel anlamda çok büyük bir ilgi gördü bu zirve. Bizim aile meclislerimizde de öyle pek tabii ki. Yani sokakta da konuşuldu, akademide de konuşuldu. Elbette bunu hak eden bir konu şüphesiz. Sizin soru sıranızla gideyim izin verirseniz. Doğru, NATO'nun temel anlamı 5. maddesinde özetleniyor. Bu bir savunma ittifakı. Bir müttefik başka bir ülke tarafından saldırıya uğrarsa bütün ittifak harekete geçecek. Yani bunun özü, felsefesi ve anlamı bu. Dolayısıyla bu üyelerin güvenlik sağladığı, üyelere güvenlik sağlayan bir örgüt olmasının anlamı. Dolayısıyla bunu vurgulamak lazım.

0: Çünkü acaba NATO test mi edilecek? Beşinci madde işler mi işlemez mi tartışmalarını biz çok yoğun olarak görüyoruz. NATO 3.0 diyoruz ya Büşra Hanım.
1: Evet.
0: Rutte de bu yönde bir açıklama yaptı. Bunu ilk defa duymuyoruz tabii NATO 0.3'ü. NATO dönüşen dinamik bir organizasyon. Şöyle kısaca bir hatırlayalım. NATO neden kuruldu? Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı bir savunma örgütü. Soğuk Savaş'tan sonra Sovyetler Birliği ortadan kalktığında bir anlam arayışına girdi. Acaba NATO'ya gerçekten ihtiyaç var mı? Çünkü karşımızda bir düşman yok. Ancak bu 02 dediğimiz şey NATO kendisine bir görev tanımladı. Bu da küresel güvenlik kısaca. Peki 03 dediğimiz şey ne? Rutte'nin neden bunu tekrar dile getirdiğini şöyle bir değerlendirecek olursak. Diyor ki biz savunma dengesini yeniden düzenledik. Ne demek bu savunma dengesi? Aslında ittifak içinde ABD'nin daha çok rol üstlendiği alanlar var. Nedir bu? Hem komuta kademesinde hem de örgütün finansmanı noktasında. Şimdi ABD 70'li yıllardan beri bunu dağıtmak istiyor. Bunu biliyoruz. Savunmayı hepimiz eşit şekilde kullanıyoruz. Ancak maliyeti eşit şekilde dağıtmıyoruz. ABD'nin temel noktası buydu. Trump aslında bu noktada çok büyük bir başarı elde etmiş oldu. Nedir bu? İttifakın savunma giderlerini Avrupalı müttefiklere dağıtmak. Onlara daha fazla pay vermek. Yani külfet dağılımı diyorlar buna. Külfeti eşit şekilde dağıtalım üyeler arasında. Avrupa nasıl duruyordu? Avrupa'nın durduğu nokta şuydu. Evet bu ABD'nin inisiyatifiyle başlayan bir girişim. Ancak evet Avrupa'da bundan çok ciddi olarak güvenlik elde ediyor. Ancak biz kaynaklarımızı refaha ayıralım. Trump'ın büyük bir başarısı şudur. Lahey'de alınan %5'i elde etme noktasında Ankara bir uygulama alanı anlamına gelmişti. Yani üyeler az önce dediniz ya Avrupalı ve Kanadalı müttefikler yani esasında ABD dışındaki üyeler diyelim buna daha ciddi bir külfet altına girmeyi taahhüt etmiş oldu. Yalnız burada çok önemli bir şey var. %5 dedikleri yani kendi gelirlerinin gayri safi milli hasılalarının %5'i oranında arttırmak elbette ki yeknesak bir hedef değil. Çünkü herkesin gayri safi milli hasılası farklı. Ancak yükü oransal olarak eşit dağıtmaktır. Ve bu aslında Ukrayna meselesiyle oldukça ilgili. Neden? Çünkü Lahey'de yani bir önceki zirvede dendi ki %5'in içine 3,5 ve 1,5 dağıtalım. Nedir bu? 3,5 savunma harcaması, 1,5 da altyapı harcaması. Bu 3,5 ve 1,5'un içinde neyi sayıyorlar Büşra Hanım biliyor musunuz? Ukrayna'ya yapılacak olan yardımı da sayıyorlar. Yani üyelerden birisi Ukrayna'ya bir yardımda bulunduğunda, finansal anlamda yardımda bulunduğunda, savunma giderlerini karşılama noktasına bir destekte bulunduğunda aslında NATO taahhütlerini yerine getirmiş oluyor.
1: Biz, daha birlik görüntüsü verebildi mi sizce o zaman bu bildirinin çıktısıyla da baktığınız zaman NATO bir bütün olarak gösterebildi mi bütün hepsine yan yana?
0: Bunu hedefledi ve ben bunu nispeten elde ettiklerini düşünebilirim çok rahatça. Çünkü daha fazla oyuna girdi Avrupalı ülkeler. Hem finansman açısından hem de şimdi bakın bir önceki hafta sanırım sizinle konuşmuştuk bu konuyu. Komuta kademesi ve sahada görev alma konusunda Avrupa'ya çok daha fazla iş düşecek. Ne dedik? Konvansiyonel savunma yani geleneksel klasik savunma konusunda Avrupa daha büyük bir rol oynuyor. Burada Fürümüz'e değindiğini bence bu oldukça önemli. Seyri sefer konusu yani boğazların gemi trafiğine açık olma ilkesi aslında uluslararası hukukun temel ilkelerinden biridir. Ve bütün boğazları kapsar. Ama Hürmüz vurgusu aslında Trump'ın ağzına böyle bal çalmak değil ama gönlünü yapmak. Bu daha doğru bir ifade. Trump'ın gönlünü yapmaktır. Çünkü özellikle orada bir mesele var. Ve Trump hem NATO'yu dahil etmek istiyor hem de Avrupa bunun dışında kalmak istiyor. Ne kadar diplomatik bir ifade dikkatinizi çekerim. Hürmüz'deki isteği.

0: sefer önemlidir, sağlansın, devam etsin. Bunu sağlayacağım demiyor. Bunun ama güvenliğini temin edeceğim de demiyor.
1: İran açısından daha sert sözlerin kullanıldığı bir zirvede oldu. Donald Trump tarafından İran'a yönelik yapılan ateşkesin bittiğini açıkladı. Yine çatışma burada fitillendi diyelim ki F-35'ten bu Türkiye'nin teslim edilmesiyle ilgili bir tablo daha olumlu bir şekilde konuşulduğunda aslında İsrail'den de bir varyansın tepkiler ortaya çıktı. Netanyahu Amerikan basınına çıktı, bir konuşma yaptı. NATO zirvesi sırasında Amerikan Savaş Bakanı'nın İsrail'e gideceği bir ara duyuruldu. Bu konuyu görüşmek üzere, o da şaşırtıcı bir gelişmeydi ama bu İran'daki gerginlikten dolayı tekrar onun iptal edildiği söylendi. Bununla ilgili bir şekilde ateşkesin tekrar bir düzene girmesiyle ilgili bir tabloda sizce ne kadar mümkün olur? Çünkü İran burada bir vize vermiyor Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer bağımsızlığı ile ilgili tabloda. Bu İran'ın sözüne ait olabilecek bir güzergahtır diye hala ısrarcı bir yaklaşım da var. Bir çıkmaz korunuyor baktığımız zaman.
0: Zirve dönüşünde yaptığı bir basın açıklamasında ve kendi sosyal medya hesabında yaptığı açıklama doğru. İran'a yönelik zirve sonrasında. Şöyle düşünebiliriz, sorunuza katılıyorum. Burada aldığı bir taahhüt müydü acaba gibi. Dolayısıyla İran meselesi NATO'nun gündeminde demek herhalde hata olmaz, yanlış olmaz. Bu NATO'ya pratik bir taahhüt gibi düşünmemeliyiz bunu ama basına yansımayan kısımlarda konuşulan, gündeme gelen konulardan birisinin bu olduğunu çok rahat düşünebiliriz. Çünkü Ukrayna'da benzer şekilde. Şimdi biz NATO 03 diyoruz ya, NATO'nun güvenlik alanı veya NATO'nun görev tanımı var. Ukrayna yasal olarak bunun içinde değil ama şimdi NATO zirvelerine alınan kararlar aslında NATO'nun yetki alanını genişletmek gibi düşünün. Burada her bir müttefikin elbette ki zirveden beklentileri var. Aldıkları ve alamadıkları var. Türkiye'de bunlardan birisi. Şimdi siz hatırlattığınız F-35 meselesini Türkiye yaptırım listesinde aynı zamanda katladı. F-35 programından dışlandı. S-400'lerle oldukça ilişkili. Dolayısıyla burada bir ABD-Türkiye ilişkileri açısından bir pazarlığın olduğunu, bir alışverişin yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Tabii yakın bir gelecekte biz S-400'ler konusunda nasıl karar alacağız, bunu izlememiz gerekiyor. Bir de şöyle bir not paylaşmak istiyorum Müşra Hanım.
1: Lütfen.
0: Diyor ki Trump, evet benim bu konudaki düşüncem budur. Ben böyle bir karar alma niyetindeyim. Ancak ülkesine döndüğünde kurumların çalışmasının saygıyla karşılanması gerektiği söyleniyor. Yani bir kongre kararı var, saygı göstermek lazım. Adalet Bakanlığı var, kararına saygı göstermek lazım. Yani aslında kurumları çalışan ülkelerde devlet adamlarının diplomasiyle nasıl geniş bir oyun alanı bulduğunu gösteriyor bu dizi. Böyle konudan konuya geçtiğimi hissediyorum ama çok yoğun bir gündem. Sorularınız çok yoğun, dolayısıyla böyle biraz hızlı dolanmış olabilirim, sizi beni toparlayın.
1: 35'ten çıkarılması mimarlarından senatör Türkiye'de olumlu konuştu. Bu da bir anda dikkat çekti. O yüzden belki o kurumların çalışması ile ilgili tabloda yine Donald Trump'ın işini zorlaştırabilecek bir husus karşımıza çıkar mı bilemiyorum ama tabii Türkiye karşıtındaki lobilerin de yoğun çalışacağını görmekteyiz. Açıkça da kendi televizyonlarında bunu beyan ediyor bu ülkeler. Özellikle İsrail ve Yunanistan'dan bahsediyoruz. Şimdi Sayın Hocam, bir de bu zirvede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaran'ın da görüşmeleri vardı. Donald Trump'la da bir araya geldiler ve buradan teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığını gördük. Yani Trump en azından bunun bir kongreye duyurulduğunu, bildirildiğini söyledi. Rubio aracılığıyla da bu teyit edildi. Macron da Suriye'den geldi ki geliş şekli de zaten çok konuşuldu, seçmiş olduğu araç sebebiyle. Siz Suriye noktasında ne söylersiniz? Buradan Lübnan'a geçeceğim çünkü. Lübnan'daki saldırılar devam ediyor ama yine Trump'ın İran'la ilgili tablo çözülene kadar İsrail'e biraz bekle dur dediği de duyuruldu, bir şekilde açıklandı. Yani beklemede kal mesajını dinlediği ifade ediliyor İsrail'in. Bölgedeki bir sakinliğin korunması ile ilgili tablo ne kadar ümit

0: var gösteriyor size.
1: Suriye aslında soğuk savaş sonrası diyoruz ya böyle çok rahatça, soğuk savaş sonrası. Soğuk savaş sonrası dediğimiz dönemin aslında çok güzel bir göstergesi. Suriye, Orta Doğu'da Sovyetler Birliği'nin etkisi sonrasında ABD iktidarları değiştirerek esasında öngörmüş olduğu kendi düzenini sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ne demek istiyoruz burada? Suriye'de bir rejim değişimi istendi, sağlandı. Suriye'de vekil güçler savaşı yönetiliyordu, sonuçlandırıldı ve bugün Cumhurbaşkanı olarak karşımızda duran kişi ABD liderinin Golan Tepeleri İsrail'in anlamına gelecek sözlerini çok uslu bir şekilde dinledi. Şimdi diplomatik krize sebep olacak böyle bir çıkışı bir ülkenin tırnak içindeki Cumhurbaşkanı uslu bir şekilde dinledi. Dolayısıyla biz şunu öngörmeliyiz. Aslında Suriye'de ABD'nin hedeflediği denklem oluşmuş oldu. Şimdi bu bir gerçek. Zaten ABD'nin bütün öngörüsü, NATO'nun bütün amacı, Avrupa Birliği'nin kendi savunma mimarisini yaparken de bir gözünün mutlaka olduğu merkez ABD. Hı hı. Elbette ki inanılmaz büyük kaynaklarla bunu sağlıyorlar. Bu müttefiklerine çok büyük yük bindiriyor. Bunlardan birisi de Türkiye. ABD'nin ve NATO'nun kendi küresel savunma mimarisi müttefiklerine yük bindirirken, biz Avrupa'yı konuşurken, Türkiye pek tabii ki bundan payını alıyor. Çok ciddi bir üye, çok ciddi bir askeri gücü ifade ediyor Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin nasıl davranacağı, Orta Doğu'daki siyasi görünümün nihai olarak nasıl sonuçlanacağı konusunda Türkiye hem söz hakkı sahibi hem de üzerine misyon yüklenen bir üye. Buradan, bu NATO zirvesinden bize bir yeni misyon çıkar mı? Türkiye'ye ne tanımladılar? Tartışacağız bunu belli ki.
0: Peki 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde 15 ya da 16 Temmuz'da İtalya'da, Roma'da tekrar müzakerelerin bir sonraki turu için devletlerin bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail'i burada temsilen de ABD olacak masada. Eğer bir aksi bir durum olmazsa, henüz net değil çünkü bir tarih İtalya'dan duyuruldu ama netleşmediği de söylendi. Pilot bölgelerden İsrail'in çekilip burada Lübnan Devleti'nin yerleşeceğiyle ilgili bazı haberler duyuruluyor ama Türkiye'de de çok açık bir şekilde yetkili makamlardan söylenilen bir şey var. Netanyahu'nun liderliğinde bir İsrail'de seçim sürecini kazanabilmek için sürekli farklı bir düşman algısı üretildiği söyleniyor. O yüzden de bu seçime kadar yine bu çerçeve anlaşması olsa dahi bu zamana kadar nasıl ihlal ettiyse bunun devamını getirebileceğine yönelik de bir genel bir kanaat de var anladığım kadarıyla. Siz nasıl bakıyorsunuz? Lübnan'daki gelişmeler daha olumluya gidebilir mi? Yoksa hiç öyle bir tablo yok mu?
1: Ben uzak Türkiye'den baktığım zaman Lübnan'a ve Orta Doğu'ya şöyle görüyorum, şöyle değerlendiriyorum. Orta Doğu'da zayıf devletleri yer yok. Yani dünyada yok pek tabii. Hı hı. Ama Orta Doğu'da eğer merkezi devlet zayıfsa, merkezi hükümet zayıfsa, şunu kabul etmek zorunda. Toprak bütünlüğü söz konusu değil. İç işlerine karışılması normaldir. Şimdi Lübnan'da bunu görüyoruz. Yani bir tarafta İran'ın etkisi ve bölgedeki vekil kuvvetler, öbür tarafta İsrail'in ben savunmamı sağlıyorum, ben ulusal güvenliğimi gerçekleştiriyorum söylemiyle bölgede fiziksel varlığı. Lübnan'ın bu süreçleri kontrol etme kabiliyeti yok. Bunu görmüş olduk. Çok açıkça bunu görmüş olduk. Peki ne kabiliyeti var? Kendi toprakları içinde mücadele eden aktörler arasında bir denge oluşturmak ve orada bir yerde konumlanmak. Nihai hedefi elbette ki topraklarının, başka devletlerin veya vekil güçlerin etkisi altında olmaması. Şu an bence Lübnan'da bunu bekliyor. Yani İran'a karşı ben senin vekil güçlerini topraklarımda istemiyorum de deniyor. İsrail'e ben senin işgaline karşı tek başıma direneceğim de deniyor. Ve bu güvenlik denklemini Dileyelim ki Lübnanlı dostlarımız olduğu için, dileyelim ki Lübnan topraklarının bağımsızlığını sağlayabilsin ve bölgede ne İsrail'in işgali söz konusu olsun, bu uzun bir süre devam edeceği benziyor, ne de başka bir vekil güçlerin çatışmasına sahne olsun. Çünkü sivil ölümler çok yüksek Orta Doğu'da Büşra Hanım. Yani biz çok alışığız sayılara ama her bir sayı bir yaşam ve bir aile demek, bir insan demek. Ancak şöyle bir gerçek var. Tabii ki devletler, hükümetler iktidarda kalmak için küresel krizleri kullanır. Düşmanla korkutur seçmenini. Ancak İsrail açısından bölgede güvenliğini sağlamak için agresif olmak zorunda olduğu bir noktaya taşıdı kendini İsrail. Yani diyor ki ben kendi güvenliğimi sağlamak için hem Lübnan'a operasyon düzenlemeliyim, hem Filistin'in kuruluşunu engellemeliyim, hem İran'la mücadele etmeliyim, hem Türkiye'nin bölgedeki etkisi konusunda kendisini güvensiz hissettiği açıklamalar yapıyor, hem de Türkiye'yi düşmanlaştırmalıyım noktasına geldi, evrildi İsrail. Ya bu çıkmaz onun için. Bu çıkmazdan kurtulması lazım. Bu hem bölgede güvenliği getirecek, hem İsrail halkını da huzuru getirecek, hem uluslararası ihlallerin ve insanlık açısından çok utanarak bahsettiğimiz gündemlerin ortadan kalkmasını sağlayacak. Yani İsrail'in bir an önce normalleşmesi küresel barış için oldukça önemli. Hı hı.
0: Sayın Hocam, burada aslında çok vaktimiz kalmadı ama yine de değinmeden geçiremeyecek kadar son derece önemli bir konu var. Ona dair de direkt size bırakmak istiyorum yorumlarınızı. 8 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu bir karar var. Kıbrıs'ta 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik akıl dışı iddialar ve iftiraların bulunduğu bir karardan bahsediyoruz burada. Tabii Türkiye'den de fazlasıyla tepki var bu hususa. Yine bir Rum kesiminin ve arkasındaki bir takım lobilerin yaptığı çalışmaların tuzağını düşürmüştür diye de değerlendirildi Türkiye Cumhuriyeti'nden. Bu konuya dair neler söylersiniz?
1: Şimdi masada değilseniz menüdesiniz şey vardır ya, böyle mottosu. Bu birazcık bununla ilgili bir şey. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti diyoruz biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz. Ancak uluslararası hukuk orayı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıyor, görüyor. Bu yapının, bu devletin Avrupa Birliği'ne üyeliği noktasında biz doğru pozisyon almadığımız için bugün Avrupa Birliği'nin karar süreçlerinde Kıbrıs'ı temsil eden kişilerin etkisinin bu pratik bir karşılığı yansıması. Tabii ki bu karar, parlamentonun kararı bir şey bağlamıyor. Tabii ki bu bir yaptırımı beraberine getirmeyecek. Elbette ki bu tarihsel gerçekliğin çok dışında bir şey. Ya bunu tartışmak bile çok yersiz. Çünkü bu yıllar sonra üzerinden yıllar geçtikten sonra gündeme bu şekilde gelmesi tamamen işin siyasi olduğunu, diplomatik bir manevra olduğunu, içeride bulunanların, yani Avrupa Birliği içinde olanların parlamentosuna gündem önerme yetki alanına sahip olanların elbette ki diplomatik manevrasıdır. Bunu tartışmak çok yer. Evet. Yani biz buradan kendi askerimizi, ordumuzu insani açıdan, ahlaki açıdan koruma refleksi göstermiyoruz. Bu bir uluslararası ilişkiler değerlendirmesidir. Ancak şunu söylemek lazım. Bu meseleleri, bu tepkileri hem gündemde tutmamak lazım, hem de buna çok sert bir cevap vermek lazım. Bu sert cevaptan elbette ki kastım fiziksel bir hareketi geçme değil ama kendi usulünde diplomatik açıdan Avrupa'nın bir yanlışa düştüğünü, Avrupa'nın bir ahlaki çıkmaza girdiğini, Avrupa Birliği'nin bu açıdan ahlaki bir çelişki yaşadığını en üst perdeden dile getirmek lazım. Yani bu konuda susmamak gerekiyor. Çünkü diplomaside siz iddialar karşısında sessiz ve hareketsiz kalırsanız bu iddiaların gerçekliğine kanıt olarak kullanılır. Evet. Dolayısıyla Türkiye doğru bir şey yapıyor. En üst perdeden bunu reddediyor. Ancak Avrupa'da bir yanlış yapıyor. Türkiye gibi bir müttefiki ile ilişkilerinde çok yersiz ve yakışıksız iddiaları bu denli üst perdeden dile getirmiş oluyor.
0: Yani yıl 1974'e götürüyor bizi bu karar ama malumunuz şu an yanı başımızda Filistinlilere yönelik yapılan işkenceler var. New York Times gazetesi muhabiri Christoph tarafından

0: belgelenerek fotoğraflarıyla nasıl istismarlarda bulunulduğu Stiehlitz hapishanelerinde açıklanmıştı. Bu büyük bir yankı uyandırmıştı. O zaman daha fazla ses duymak isteriz Avrupa Parlamentosu'ndan. Yine İtalya'da yayınlanan Le Presso dergisi var. Burada da yine Filistinlere saldıran askeri üniformalı istilacı bir yerleşimcinin, Yahudi yerleşimcinin fotoğrafını kapağa taşıması İtalya-İsrail arasında da gerilime sebep olmuştu. Özellikle yabancı basından örnekler vererek bu konuyu söylüyorum. Çünkü Türk medyasında da keza buna dair fazlasıyla içerikler var ama İsrail-Türkiye ilişkileri açısından daha farklı değerlendirilebilir. Avrupa Parlamentosu'nun biraz da bunları göz önünde bulundurarak ilerlemesi lazım. Yakındakine gözlerini perdeleyerek bir iftiralar zincirine eğilip çalışması doğrusu tatsız ama dediğiniz şekilde de takip etmek arzusundayız bizler de. Bu konuyu daha fazla da sürdürmek de istemem. Öyle bir haber değeri var. Niyazi Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Önümüzdeki
1: İyi
0: hafta
1: yayınlar
0: yine
1: diliyorum.
0: farklı içeriklerle dünya gündemini takip etmeyi sürdüreceğiz. Değerli hocamız Ardahan Üniversitesi'nden de Doktor Niyazi İpek.

0: Gündem hafta sonunda birlikteliğimizde dünya sahasından devam edeceğiz haberleri aktarmaya. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuz. Dünya bu hafta ne konuştu diyebiliyoruz. Dünyanın bu hafta bizim ilgimizi çekebilecek hangi hususlarda eylemlere giriştiğini söyleyebiliyoruz. Nihal Hanım hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi hangi haberle başlayalım? Çok heyecanlıyım çünkü fazlasıyla haber var.
1: Fazlasıyla var. Bir iki tane daha ekledim sabah sabah magazin olsun diye. Öyle ağır başlamayalım istedim. Çünkü hoşuma gitti. Dünya Kupası'nın finali işte 19 Temmuz'da oynanacak. O sahanın, oynanan işte sahanın çimleri satışa çıkmış. Hmm. New York, New Jersey stadı $450 ile $3000 arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak demişler maçtan sonra tabii.
0: Harika.
1: Doğal olarak.
0: Amerika hiç şaşırtmıyor bu konuda.
1: Küçük parçalar halinde. Belki almak isteyen olur diye şimdiden dedim söyleyeyim. Böyle şeyler de satılıyor. Tabii paketin içinde işte hatıra biletleri metal olarakmış onlar. İşte bir mini Dünya Kupası'nın final topu replikası. İşte ve de bu çimler $3000 kadar fiyatlardaki seçeneklerle satışta olacaklarmış. Her birinden de 2026 adet üretilecekmiş doğal olarak ve tüm ürünler satılırsa da $11.2 milyon bir gelirden bahsediyorlar.
0: İlk böyle ilgililere duyurulur.
1: Evet, bunu ekleme yapayım. Bir de Avrupa'da en ucuz tatil Türkiye'de diye bir son Eurostat verisi gelmiş bugün gündeme. 100 avroya denk geliyormuş genel olarak Avrupa paketi. Birkaç ülke var gerçi

0: şey yapmış, böyle en ucuz ülke olarak listeye girmiş. Tabii en pahalısını da söyleyeyim bu arada. Tahmin eder misin acaba, ya da önden bir sorayım sana.
1: En pahalı. Avrupa en içerisinde pahalı. Bakıyoruz değil mi?
0: Avrupa içerisinde bakıyoruz ama şöyle, işte İtalya var, İspanya var, Yunanistan, Portekiz, Hırvatistan ve Fransa var. Bu da biz varız işte. Bunların içinde en pahalısı, hadi bekletmeyin, Fransa olmuş.
1: Fransa mı? Ben evet. Açıkçası İngiltere açısından düşmüştüm ama listede göremeyince Fransa demek ki.
0: Evet, yani 7 ülke içinde en pahalısı. Onlarda da 116 avroya çıkmış bu ortalama. Ardından İtalya. Hani tatil planı yapanlar varsa Avrupa için.
1: Ciddi bir fark var ama hakikaten. Nasıl? Türkiye ve Fransa açısından euro karşılaştırmasını yaptığımızda ciddi bir fark var. İstatistik olarak 116'dan bizimki 56'ydı galiba.
0: Evet, bizimki 56. Tabii şey detaylarına girmiyorum artık. Hani oteldi, yeme içmeydi.
1: Evet. Ortalama belli bir standart tutturuluyor herhalde diye tahmin ediyorum.
0: Evet, merak edenler nasılsa araştırırlar.
1: İyi gezmeler dileyelim.
0: Şimdi bir The Atlantic bir dosya konusu yapmış. Ağustos 2026 işte kapak konusu diyebiliriz. Bu bütün dünyayı ilgilendiren bir şey diye düşündüğüm için bir aslında genelleme üzerine de konuşmak mümkün diye düşündüm. İnsanlar artık daha az kitap okuyor. Bunu biliyoruz mesela. Bu başlığı biliyoruz. Fakat bunun devamında şöyle bir etki var. Yani uzun metinlerde düşünme, işte çıkarım yapma, biraz böyle karmaşık fikirleri takip etme becerisinde de aşınma olduğu ile ilgili bir araştırmanın üzerine gidiyorlar.

0: %60'lık bir IQ düşüşü söz konusu. Bu dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri. Neden? Okuma gerilemesiyle birlikte bu böyle bilişsel beceriler arasındaki ilişkinin aslında ortaya koyduğu bir sonuç.
1: Aslında her gelen yeni nesil övülüyor. Çok daha zeki, çok daha farklı bir nesil geldiği söyleniyor ama demek ki bu değişen alışkanlık pratiğinde herhalde onları da daha geriye götürmeye sebep oluyoruz. Bilgiyi farklı yerlerden tüketme arzumuz herhalde bu pratiği bozuyor.
0: Birçok etken var. Hiç kimse şaşırmayacak aslında bunları şimdi sıralarsam. Bu dediğim de 1930'lardan bu yana aslında kuşaklar arasında gözlenen ve IQ artışını ifade eden o Klein etkisi. Büşra, yani evet, hani bir sonraki hep daha iyi gibi. Ama şu anda bunun tersine dönmüş olabileceğini gösteriyor bu araştırma. Yani ortalama IQ skorları son 20 yılda düşüş eğiliminde, gerileme de yaklaşık 10 yılda ve de 3 puandan bahsediyoruz. 3 puan gerçekten çok ciddi bir puan aslında.
1: Evet. Sabah gazete haberinde vardı, her bir 100 dakika 6.3 oranında bir kayba sebep veriyor diye derse olan dikkatimizle ilgili. Ne yazık ki artık bunu daha fazla göz önünde tutmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. V dedin, oradaki sözünü de atlatmak istemem.
0: Ya şöyle, kitapların kısaltması mesela dosya konusu olmuş. Yani şimdi artık böyle New York Times'in bu çok satan, hani çok satanlar listeleri falan var ya, yani bir yıl öncesine göre ki kıyaslıyorlar, yaklaşık 3'te 1 daha kısaymış artık. Yani 1958'de mesela Doktor Jivago en çok satan roman. Ama bugün mesela artık hani biz de kullanıyoruz ya, novellalar falan var biliyorsun. Hani bir kitap şeyinin, bir romanın uzunluğuyla ilgili yeni hani teknik terimler de aslında çıktı ve işte Amerikalı yetişkinler için yapılan bir araştırma bence hepimizi ilgilendiriyor. Bunda sayacağım dedim ya liste, bu mesela şeyler, TikTok'lar ve Reels etkisinden aslında bahsediyorlar. Yani en büyük nedeni ekran kültürü. Neden? İşte tamam, zaman daralmıştı ama şimdi artık kimse, herkes her şeyi aslında işte hem fazla yavaş, fazla zahmetli hale getirmiş oldu ya bunlar. Kimsenin de dikkatini toplamaya
1: eskiden
0: ya da işte
1: demek ki büyük bir ayırmaya lükse sahipmişiz, yani dikkatimizi birkaç saat boyunca tek bir kitaba verebiliyor olmak büyük bir lüksmüş. Artık buna da zaman ayıramayacak bir seviyeye geliyoruz hakikaten.
0: İnşallah tersine döner.
1: Umarım. Sırada hangi haberimiz var?
0: Fransa'ya gideceğiz. Can sıkıcı gelişmeler var Fransa'da sıcak dışında. İşte ülkede aslında biraz böyle yıllardır biriken bir öfkenin patlaması gibi. Haziran başında bir çocuğun öldürülmesi, 11 yaşındaydı. Daha önce de çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel şiddet olayları işte Fransa'nın gündeminde. Yani bu artık bir ayaklanmalar zincirine döndü ve bu münferit bir olay değil. Artık sistem sorunu diyen binlerce insan sokağa çıktı. Ve işte Ulusal Meclis Başkanı hükümete çağrıda bulunuyor. Bir kapsamlı yasa teklifi gecikmeden meclis gündemine alınsın diyorlar falan ama insanlar hani bunu da artık yeterli görmüyor ve hani bize rapor değil, artık hani kararlı bir kadınları ve çocukları koruyacak bir şey lazım, ilerleme lazım, sistemin değişmesi lazım ve meydanlarda evet yükselen bir ortak ses haline geldi. 4 Temmuz'da Paris'te bir işte kalabalık var. Bu kalabalık 100 bini aşkın kişinin katıldığı bir yürüyüş. Ve son yılların en büyük feminist ve çocuk hakları gösterilerinden biri olarak değerlendiriliyor. İşte Fransa 40 yılda çocukların korunması konusunda, demin söylediğim bu komisyonlar çok fazla kurulmuş. Belki de isyanında hani bu kadar sesin yükselmesi de bundan. Yani sürekli hani bir teknik, hani teorik bir şey var. Evet, bir niyet var ama çözüm neden yok diye. Şu anda Fransa bu yüzden biraz hareketli.
1: Hakikaten tatsız hadiseler. Yani daha ağır cezalar mı caydırıcı unsur olacak? Ağır cezalar mı olmalı? Yoksa yani oluşmadan önce keşke kurulabilecek bir koruma mekanizması olsa, tabii bir de böyle bir tablo var.
0: Uygulamanın ciddiyetiyle ilgili galiba her ülkenin yaşadığı bazı maalesef hani ilerleyemeyen durumlar var. Bundan nereye geçiyorum? Pek tabii alakası olmayacak ama yine bir rapor.

0: rapor, yine bir araştırma, bir küresel servet raporu araştırması. Şimdi 2025'te yaklaşık 1 milyon kişi daha dolar milyoneri olmuş. Türkiye'de de bu sayı %6,4 artmış. 5650 yeni milyonerle dünya ikinciliğine yükselmiş Türkiye.
1: O birinci haberinize bağlayabiliriz bunu. Amerika'da çimler satılıyor. İlgili kesimi bulduk.
0: Evet,
1: değerlendirebilirler.
0: Evet, oransal artışta %8 ile mesela Litvanya ilk sıradaymış. Yani bu işte dolar milyoneri sırasında ilk sırada Litvanya var. Amerika geliyor ardından. Yani orada lider.
1: Litvanya ilginç geldi doğrusu.
0: Evet evet, bana da ilginç geldi.
1: Ya da ülkesinin dışında tutan milyonerler mi var gelirini? Litvanya öyle bir merkez mi? Böyle bir soru uyandırdı bende doğrusu.
0: İşte bu da böyle küçük bir ek haber olsun. Ondan sonra bir felaketler, tabii doğal felaket dediğim yerine bir doğa olayı sonucu diyelim, Çin'e geçireceğiz. Maytak tayfunu kenti vurdu. Çin'in güneyindeki Hangzhou kentini vurdu. 1 milyon kişi yaşıyor bu şehirde. Geride 39 ölü bırakırken bir ciddi sorunla aslında karşı karşıya kaldı yaşayanlar. Sular altında kalan sürüngen çiftlikleri ve hayvanat bahçelerindeki yüzlerce hayvan. Şu anda zehirli yılanlarla uğraşıyorlar. Ve bir kişi mesela bu sebeple yaşamını yitirmiş. Panzehir stoklarını artırmışlar önlem olarak. Özel yılan yakalama timleri konuşlanmış. Bu da CNN'in haberi. Şu anda kobralar dahil yaklaşık 900 yılan sokaklara ve sel sularına karışmış.
1: Tüyler diken diken ediyor.
0: Evet. Ben şimdi hani teknik olarak haberi okuyan olduğum için ben kendimi ayrı tutuyorum. Yoksa dinlesem benim de hoşuma gitmeyebilir.
1: Ya nasıl bir tayfun yaşandıysa Maysak tayfunu.
0: Evet,
1: artık
0: evet.
1: Demek ki iklim değişikliği geleceğin problemi değil. Yani günümüzün de her yıl dünyanın farklı bir köşesinde bu tarz hadiseler çıktığına göre ciddi
0: doğru
1: bir problem.
0: İbareyi artık değiştirmek lazım değil mi? Durmadan sanki böyle bir hani gelecekte
1: evet.
0: Olacak senaryolardan bahsediyor.
1: Bu kadarı da olmaz diyebileceğimiz bir hadise sokakları. Kobralar, yılanlar sarmış.
0: Hakikaten ya, kafesler parçalanıyor. Daha çok sayıda hayvan var. İşte zebralar var. İşte çok sayıda deve kuşu, rakun, yani minyatür atlar. Ben hayvan bahçelerine karşı bir yunus parklarına karşı insan olarak bilemiyorum. Bu haberi de anlamlı buldum.
1: Tatsız bir habermiş. Kolaylıklar diliyoruz Çin'e. Geçmiş olsun bu tayfun sonrasında. Sıradaki haberimiz nedir?
0: Araştırmalar bitmiyor.
1: Seversin.
0: Bu kitap okumadan sonra yine Amerika'nın 600 ergenle yaptığı bir detaylı araştırma var. Önemli bir dergide yayınlandı. Frontiers in Psychology'de. 12-17 yaş yaşlarındaki 600 çocukla ilgileniyorlar. Bence yine bu bütün dünyayı, ebeveynleri ilgilendiren bir araştırma sonucu. Ebeveynlerinin, yani bu 600 çocuğun çocuklarının aslında ebeveynlerinin telefon kullanımı ve onların aralarındaki ilişki hakkında sorular yöneltiyor bu araştırma. Çok tahmin edebileceğimiz bir sonuç. Araştırmaya katılan çocuklar iletişim kurmaya çalıştıkları sırada ebeveynlerinin telefona yönelmesinin kendilerine dikkate alınmamış, önemsiz, değersiz hissettirdiğini söylemiş. Bu tabii bu cihazları kullanan ebeveynlerin dikkatinin dağıldığını düşünen çocuklarda bir güvensiz bağlanma belirtisi ve bu çok daha sık rastlanıyor diyor araştırma sonucu. Ve devamında tabii hani o anlık bir şey değil. Yani bu kısa uzun vadede mutlaka çocuk üzerinde, ergen üzerinde bir etki. Yani
1: tabii
0: kaygı.
1: Gördüklerini öğreniyorlar bir de. Böyle bir
0: hem öyle,
1: yetişkine dönüşecekler. Hem,
0: tabii kendi kişisel devamı içinde hayatında, yani biraz özgüven eksikliği, dikkate alınmama, düşük özsaygı. Onun için bu telefonlu haberlerimiz ne kadar da çok değil mi?
1: Tabii çocukların eğitim hayatında ekranla maruz kaldıkları süreyi hep değerlendiriyoruz. Yurt dışında da bununla ilgili.

0: haberler hep karşımıza çıkıyor ama demek ki yetişkinlerin kendi ekran alışkanlığını değiştirebilmesi konusu belki daha da önemli olacak. Yani esas çocuklara ekran süresi koymak yerine biz
1: Tabii.
0: yetişkinlerin kendi ekran süresini azaltması.
1: Tabii yani bu klişe olacak ama şimdi şu var ya, hani onu yap bunu yapma diyerek çocuğa, çocuk davranış görür ya. Yani sen kendin, yani elinde telefon tutarken ve ondan başını kaldırmazken çocuklara dönüp de aman ekran, hani
0: Tabii
1: aman
0: şimdi
1: telefon,
0: bir de
1: kitap.
0: şöyle bir durum da var. İş hayatımız da teknolojiyle çok bütünleşti. Telefondan takip ediyoruz çoğu zaman haberler okurken. Kendi adıma da söylüyorum bunu. Sürekli elimde bir telefon. Oradan haberleri okuyorum. Aslında çalışıyorum baktığınız zaman ama elimde telefon var. Yani çocuk da gördüğünde bunu ayırt edebilmesi çok kolay değil.
1: Ya
0: Bunun
1: bir
0: sorumluluğu var
1: yandan tabii
0: üzerimizde.
1: şimdi lafı uzatıyoruz da, bu hafta Doktor Selçuk Şirin'in çok güzel bir çocuk ergen ve yaz dönemiyle ilgili bir yazısı var Oksijen'de. Onu ben anne babalara tavsiye edelim isterim. Çünkü hani çok, biz OECD ülkeleri arasında en uzun yaz tatilini yapan ülkeyiz. Büşra, ve çocuklar hani ciddi anlamda derslerden, hani bu kadar uzun süre ayrı kaldığında neredeyse unutmuş olarak aslında ciddi bir kayıpla geri dönüyorlar, ki özellikle bu yoksul aile çocukları için böyle. Hani diğer taraftan hani çocuğunu
0: Doğru.
1: destekleyen aileler elbette var. Ama şey açısından baktığımızda, hani bu tamamen aman herkesin elinden çocuklardan alalım bu şeyleri yaz boyunca gibi bir sonuç çıkmamalı. Bunu iyi kullanan tabii ki fayda sağlıyor. Ama gerçekten hani sadece orada yanlış sohbetlere giren ve işte kendine başka bir dünya, olumsuz dünya yaratan çocuklardan doğan sonuçları artık sadece Amerika ya da Avrupa'daki bazı ülkeler değil, biz değil, ve bütün dünyanın aslında endişe edeceği bir sorun haline de geldi bu.
0: Ne
1: Yani
0: yazık ki.
1: ekranla ilişkisi ve orada nasıl, neyi görerek neyle vakit geçirdi, çocuk kod yazarak da çıkarabilir ya da bir resim nasıl yapılıyor diye orada öyle de vakit geçiriyor olabilir. Ama işte diğer
0: Hep bir
1: tarafta
0: takip
1: da
0: gerekiyor aslında. Burada
1: mutlaka.
0: dinlenilmeyen bir çocukla ilgili sıkıntıların en azından onun dertlerine ya da o anki ruhsal değişimlerine çare olunamayan ailenin sıkıntılarıyla da biraz değişen bir bazı sorunlar silsilesi var
1: Mutlaka.
0: dünya genelinde. Biz de acı tecrübeleriyle yaşadık. İki farklı
1: Maalesef.
0: okulu saldırılarında teknolojiyle çocukların bu kadar
1: Tabii.
0: kendilerini bütünleştirmesinin hezimetini gördük. Önemli konulardan bir tanesiydi gerçekten bu. Bu hafta bunlarla
1: Feminizmi yanlış söylemiş olurum diye şu anda kafam geri gitti. Selçuk Şirin dedim, değil mi?
0: doğru
1: Ha,
0: söyledin. Yok, o konuda bir sıkıntı
1: tamam.
0: yok. Çocuklar
1: Tamam,
0: alanında da
1: okey.
0: önemli
1: Şeyi de,
0: araştırmalar yapan biz.
1: lafı da çok uzattım ama bir sevindirici haberimiz var,
0: Estağfurullah.
1: onu söyleyeyim, öyle bağlayalım. Milli güreşçimiz
0: Lütfen.
1: Elif Şevval Kurt, 20 yaş altı Avrupa şampiyonası var atletizmin. Kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı. Güreş Federasyonu'nun açıklaması son dakika. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılıyor şampiyona. Kadınlar 68 kiloda mücadele etti Kurt.

0: bereket var. 82 kiloda o da mindere Greco-Romen'de çıktı ve bronz madalya kazandı.
1: Değerli sporcularımızı tebrik ediyoruz biz de. Senin aktarmış olduğun verilerle de daha nice gençlerimiz var aslında. U17'de de basketbolcularımız da gelecekle ilgili çok güzel bir tasım sundular. Bizi mutlu ettiler. Onları da ayrıca tebrik etmek isterim bu haberle beraber. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine buluşalım. Farklı dünyadan aktaracağımız haberlerle beraber. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuz oldu.

0: zaman bağımlılığımızı değerlendirdik ama yani sandıkçı da aktardı. Doğru bir kullanımın da önemine işaret etti. Tabii ki ondan bağımsız bir günlük hayatımızı da düşünmek çok muhtemel değil bugün ve bundan sonrası için. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını konuşacağız biz de bu bölümde. Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer bizlerle. Gence Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler Gence Bey. Neler hazırladınız bugün bize?
1: Bugünkü konumuz birazcık böyle kendi çevresinde dönen bir konu. Çok popüler olan konulardan. Şu ana kadar bildiğimiz o büyük yapay zeka şirketleri hepsi çok büyük modeller. Her şeyi bilen modeller. Fakat genel bir kanı olarak hep bize genel yapay zeka diye bir şey empoze edildi. İlk 1,5 yıldır. Yani bir model her şeyi bilmeli ve her şeyi yapmalı. Aslında onun öyle olmadığı ve doğru seçkili modellerin öne çıktığı bir tarafa geçiyoruz. Özellikle geçen hafta çok klasik bir şey vardır. Böyle Harvard'dan ayrılan 5 gencin kurduğu diye. Gerçekten de öyle. Harvard'dan ayrılan bir grup gencin kurduğu bir şirket 5 milyar dolar değerlendirmeyle böyle 1 milyar dolarlık aşağı yukarı bir yatırım aldı. Ve bu şirketin yaptığı şey aslında küçük çaplı ama işine şey olmuş, sadece bir işte uzmanlaşmış, çipler üretmek. Şu an yapay zekanın arkasında çalışan en büyük şey çipler ve çipi elinde bulunduran ya da çipe erişimi olan büyük firmalar aslında bu en büyük pazarı ve yönlendirmeyi idare ediyor. Bunlardan da en meşhuru biliyoruz ki Nvidia. Nvidia çipine sahip olan firmalar büyük yapay zeka şirketleri ve bunlar darboğaza, yerel bağımsızlığa ve şeye karşılar. Böyle küçük girişimlere çok karşılar. Çünkü büyük girişimler genel olarak herkesi idare etsin istiyorlar. Aynı sosyal medyada olduğu gibi nasıl ki büyük böyle ana hattaki sosyal medya şeyleri, kanalları çok etkinmiş gibi büyük pazarı onlar topluyor, reklamları onlar alıyor. Aynı şekilde burada da yapay zekada da aynı şeyi yapmak istiyorlar. Ama böyle küçük girişimler dediğim yani tabii ki çok küçük değil ama kendi bakış açısında da seçkin olan girişimler bunu değiştiriyor. Edge diye bir girişim bu. Ne yapıyor? Aslında her işi yapan dev çipler yerine belirli özel işleri yapan küçük çipler üretiyor. Yani belli bir şeyi yapan, sadece fotoğraf işleyen, sadece ses işleyen, sadece verileri işte matematik sel verileri işleyen bu çipleri üretiyor ve bunlar üzerine şey yapıyor. Genel yapay zekadan özel bir yapay zekaya gidiyoruz. Çünkü bazı şirketlerin gerçekten böyle büyük bir şeye ihtiyaçları yok. Çok özel bir veri setine ihtiyaçları var bir. Bir de çok özel bir çip tekniğine ihtiyaçları var. Veri seti de aynı şekilde. Çünkü genel yapay zeka internetin bütün hepsini kullanıyor veri seti olarak. Yani bu her şeyi bilen hiçbir şeyi bilmeyen biri demek aslında.
0: O zaman bu bir model olacak artık belki de yavaş yavaş bu Edge diye bahsettiğiniz tablo. Farklı iş alanlarında uzmanlaşacak şekilde yapay zeka modelleri geliştirecekler ya da çiple ilgili bir girişimi hızlandıracaklar. Burada çipi ucuza üretmek mi çok ön plana çıkabilecek bir husus? Malumunuz Çin'de yıllarca bir burada yaptırımlara da maruz kalıyor. Bir kendi ekosistemini kurmaya başladı. Aynen. Bir altyapı oluşturuyor veri merkezi çip konusunda. Yani yapay zeka zincirini yerleştirmeye çalışıyor baktığımız zaman. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yoksa son ürün model mi cazibesini daha çok piyasada ön plana çıkartıyor?
1: Yani son ürün model popüler. Onu satan unsur o aslında. Son ürün ve şey bunun popüler kısmı ama alt tarafta kullanım kısmı maalesef çip. Ve bu çip böyle bir siber vatan gibi aslında bağımsızlığı birebir etkileyen bir şey. Dijital bağımsızlığı. Şu anda bu küçük şey çipler, eçeri

yaptığı gibi. Bu tip çipler bu şeyleri bunları kıran zincirler, çok olumlu gelişmeler olarak bakıyorum. Çünkü genel büyük bir bağımlılıklığın dışına çıkıp da kendi özel şeylerini yapmaya başlıyorlar. Demin söylediğiniz gibi yani Çin'de mesela geçen hafta Longcat diye bir şey yayınlandı. Bir açık kaynak bir yapay zeka modeli yayınlandı ve herkes kullanabiliyor. Şimdi bunu yayınlayan şirket oranın bir yemek götürme ve kargo şirketi. Yani bizim şeyde sokak

0: ve de işte restoran puanı, ondan sonra ne yemeliyim, nerede kalmalıyım gibi ya da sanal asistan gibi hizmetleri de veriyor. Yani aslında hem kendine çözüm üretiyor hem de açık kaynak olarak bunu verdiği zaman etrafa başka girişimciler kendi yapay zekalarını kurabiliyorlar.
1: Yani her sektöre çok yayılması için bir güçlü gösterge olabilir bu haberde.
0: Aynen, çünkü burada şu var Müşra Hanım, yani çip sizde değilse, veri sizde değilse, ondan sonra enerji sizde değilse, istediğiniz yapay zeka modelini düşünün ve çıkartın. Yani hiçbir şekilde şey sizde, bir kontrol sizde değil.
1: Sürdürülebilir olmayacaktır muhtemelen. Aynen. Genco Bey. Peki son bir haber daha verelim mi? Neler oldu, neler geliştirildi yapay zeka?
0: Evet, ya bir tane daha şey var. Bu da güzel. Bu da veriyle ilgili. İşin yani çip kısmını şey yaptık ama bir de veri kısmı var. Demin söyledim ya, her şeyi bilen ama hiçbir şeyi bilmeyen demeye başladılar, evet, yapay zeka için. Çünkü internetin bütün şeyini, hafızasını içine alıp doğru yanlış bir şeylerle cevap vermeye çalışan modeller bunlar. Tamam, çok güzel cevaplar veriyorlar, çok estetik cevaplar veriyorlar bize ama ne kadar doğru konusunu bilmiyoruz. TML diye bir proje şeyleri üretti. Çok spesifik işte şeylerle, kişilerle, yatırım uzmanları, ona uzman yöneticiler, ondan sonra işte doktorlar, avukatlar gibi çok spesifik bilgilerle farklı yapay zekalar üretti. Şu ana kadar bunlara agenta deniyordu, agent deniyordu. Evet. Bu agentler genel bilginin içinde bunu arıyorlardı. Fakat onlar da halüsinasyon görüyordu. Şimdi şeyin aslında bu TML'in bakış açısı şu: bir doktorun notları, yıllarca biriktirdiği notları, işte bir şeyin, bir yöneticinin bütün bilgi birikimi dünya kadar bilgiyle eş değerdedir. Biz bu değerleri koruyoruz diyerek ürettiler. Yani aslında karşımızda her şeyi bilen bir yapay zekadan ziyade çok kritik notları bilen bir yapay zeka modeliyle çıktılar.
1: Kurumsal hafıza oluşturma sistemi var anladığım kadarıyla. Aslında bir yenilikten değil, eldeki veriyi depolayan sistem. Genco Bey, bu çok kıymetli bir konuymuş. Hakikaten bugün süremiz el vermiyor doğrusu. Önümüzdeki hafta bu konudan başlayarak ilerleyebilir miyiz? Bu çok dikkat çekti benim de nazarımda. Biraz daha yaklaşım tarzı farklılığı var çünkü. Yani bir kurumsal hafıza asistanı gibi bir tablo söz konusu oldu. Tekrar konuşmak isterim. TML dediniz. TML dediniz galiba.
0: TML, evet. Bridgewater diye bir deney. Şu anda da çok başarılı. Yani satış notları, müşteri görüşleri, kararlar, operasyon deneyimleri, sağ operasyonları, bunların hepsi yüklenip çok başarılı sonuç vermiş.
1: Not edelim. Önümüzdeki hafta lütfen bir kere daha bu konudan alalım. Bugün bu kadar kısa geçmek istemem çünkü. Eksik olmayın aktardıklarınız için.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer, dünya genelinde yapay zeka alanında atılan adımları bizlere aktarıyor. İki tanesini en azından daha ayrıntılı verebilme şansımız oldu. Bu konuda birbirinden farklıydı. Şimdi pazar günü yakışabilecek bir detayla devam ediyoruz. Evlilecek takısı bile fazla bence. Fazlasıyla yakışacak çünkü kültür sanat haberleri. Bu sahada da medyatör konuğumuz Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın Müşra Hanım. İyi yayınlar.
1: Yine Temmuz ayındayız. Ortalarına doğru yaklaştık. Farklı farklı etkinlik haberleri alıyoruz sizden. Bu hafta neler hazırladınız? Hangi haberlerle başlayalım?
2: Evet, artık Temmuz'u da yaraladık sayılır. Yani Temmuz'u biraz yaralayınca yazı da ortalamışız gibi hissediyoruz.
1: Evet.
2: Ama bir yandan da tabii kültür ve sanat dünyasında elbette festivaller, sergiler, konserler de Temmuz'uyla devam ediyor. Bu hafta rotamız Van'dan İstanbul'a, Alaçatı'dan Erzurum'a uzanıyor aslında. Çok farklı şehirlerde güzel kültür sanat haberlerini paylaşacağız. Öncelikle Van'dan başlayalım. Doğu Anadolu'nun tabii köklü şehirlerinden Van, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 3. kez kültür sanat ve gastronomi ile mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Tabii 25'ten fazla lezzet noktası ziyaretçilerin keşfine sunulacak bu 9 gün boyunca. Yine tiyatrolar, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri de olacak festivalde. Tabii festival şimdi Van Kalesi'nin Akdamar adasına uzanan tarihi ve doğal değerleri de dikkat çeken bir şehir olduğu için,
1: evet,
2: hem bu alanlarda hem kentin farklı noktalarında da güzel kültür sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacağı etkinlikler de olacak.
1: Süper, harika bir etkinlik ürünü bu.
2: Evet. Onun yanı sıra bir de

0: Tabii NATO gündemimizdi geçen hafta itibariyle. Geçtiğimiz haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri de Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden geldi. NATO tarihine ışık tutan arşivde Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarına ve Soğuk Savaş dönemindeki diplomatik ve askeri faaliyetlerine ilişkin önemli belgeler bulunuyor. Bu belgelerde arşivde yer alan yapımlardan bir de NATO göklerde dönemin işte bakış açısıyla hava sahanın ortak kurallar yönetilmesine gibi farklı savunma durumlarına bir belgeselle aktarıyor.
1: Evet, sadece tabii, tarih kitaplarından değil aslında. Kameraların evet, kaydettiği o birkaç dakikalık görüntü bile son derece önemli oluyor bu arşiv filmlerinden izlemek. Bu da kıymetli.
0: Yani Sinema Times açısından da arşiv değeri taşıyor elbette.
1: Peki filmlerle devam edelim mi? Vizyonda hangi filmler var?
0: Vizyonda bu hafta iki film aslında önerebileceğimiz filmler arasında dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Bu hafta öne çıkan yapımlardan biri Sam Raimi'nin yeni halkası Evil Dead Born, Kötü Ruh, Cehennem Ateşi filmi var. Bir diğer film de Erhan Tuncer'in yazıp yönettiği Hatırladım Ağaçlar filmi. O da 2024'te Antalya Film Festivali'nde ulusal yarışmada yayınlanmıştı ve şimdi tekrar izleyiciyle buluşuyor. Ve yine çok sevilen komedi filmlerinden Ölümlü Dünya, Mümtaz Taylan, Alper Kuru gibi oyuncuların yer aldığı filmde bu hafta yeniden vizyona giriyor. Bu filmleri önerebiliriz.
1: Peki etkinlikleri de geçelim mi? Nasıl arz edersiniz?
0: Evet, bu hafta da yine Ankara'dan ve İstanbul'dan etkinlik haberlerini paylaşalım. 14-19 Temmuz tarihleri arasında Dünya Halk Dansları Yarışması'nı İstanbul'a sahipliği yapıyor. 37 ülkeden yaklaşık 1500 sanatçı bu etkinlikte gösteriler yapacak. Bir diğer haberimiz de Ankara'dan klasik gitarın Türkiye'deki köklü organizasyonlarından 18. Türkiye Gitar Buluşması da 13-16 Temmuz tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenecek. Belki bir haber daha çocuklarla ilgili olabilir. Ankara'daki Cin Ali Müzesi de yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar için sanat, tasarım, doğa gibi farklı atölyelerden oluşan bir yaz programını başlatıyor. Bunu da özellikle çocuklu aileler için önerebiliriz.
1: Arkadaş çevremden de şu anda dinleyen kimseler var. Her birinde ayrı ayrı ilgilendiren etkinlikler sundunuz. Dünya Halk Dansları olsun, gitar buluşması olsun ve biri evet, İstanbul'da biri Ankara'da. Özellikle çocuklu arkadaşım da dinliyor. Eminim çok mutlu olmuşlardır. Onlara da selam gönderiyorum bu vesileyle kendilerine. Yine her hafta konuşuyoruz. Sergiler de olacaktır. Hangi sergileri not ettiniz bu hafta?
0: Evet, bu hafta da yine farklı şehirlerden sergi haberlerimiz var. Tabi yaz dönemi malum Ege ve Akdeniz'deki tatil lokasyonlarında açılan galerilerin de sergilerine ev sahipliği yapıyor. Burada yine Alaçatı'da kapılarını açan aslında Contemporary yaz boyunca farklı sergilere ev sahipliği yapacak. Bununla beraber Erzurum'da da Herkes İçin Sanat Anadolu sergileri 1. yıl dönümünü bu şehirde kutluyor. Ve o da 11-12 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Erzurum'daki belki dinleyicilerimize bu etkinliği önerebiliriz. Bir de İstanbul'da Karyon Kültür, o da Anadolu'nun insanın doğasını ve üretim kültürünü farklı sanatçıların yorumuyla buluşturan Güneş'in Kıyısı sergisinde ziyaretçilerine açık. O da 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir, izlenebilir.
1: Tabii Anadolu'nun en güzel tarafı bu. Malzeme bolluğu da söz konusu. O yüzden sanatçılarımız hiç zorluk çekmeyecektir. Bir tane kitap rica edeceğim sizden.
0: Evet, bir kitapta Virginia Evans'ın ilk romanı Muhabbet. Bizde de çok satanlara girmeyi başardı bu kitap. Hem aynı zamanda Penn Hemingway ödüllü bir eser bu. Bir kadının hikayesi üzerinden, yani 30 yıldır yazdığı mektupla hiç göndermeyen bir kadın hikayesine odaklanıyor kitap. Bunu da dinleyicilerimize önerebiliriz.
1: Nihal Sandıkçı söyledi, verileri aktardı, kitap okuma oranlarının çok azaldığını ifade etti. O yüzden de bir kitap önerisi vermeden de bugünü bitirmeyi hiç istemezdim doğrusu. Eksik olmayın Aydan Öksüz. Önümüzdeki hafta yine farklı etkinlik haberleriyle bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Kolaylıklar
0: diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Kültür Sanat Medya Türü Aydın Öksüz konuğumuzu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle biz de hem bugünün hem de bu hafta sonunun yayını tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri görüşmek üzere ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Programı Melek Baysal hazırladı. Kerem Arıkaya sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayirdam yer alıyordum. Sağlıklı, mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olaydan sonra Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamane ise yazılı açıklama yaptı, babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. 31 yıldır dinmeyen bir acı Srebrenica soykırımı. Bosna Hersek soykırım kurbanlarını bu yılda gözyaşlarıyla andı. Kimliği tespit edilen 10 şehit daha Potoçari'de toprağa verildi. Türkiye adına anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş, Türkiye'nin soykırımı asla unutturmayacağını bir kez daha vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıklayarak bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bursa'nın Kestel ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan Kamerun bandıralı kuru yük gemisi kurtarıldı. Geminin 1775 tonluk toz gübre yükü tahliye edildi. Yüzer hale getirilen gemide şimdi hasar tespiti yapılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde düşecek. Spor. Sayın dinleyiciler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan iki takım daha belli oldu. İngiltere, Norveç'i 2-1 yendi.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da yeni adıyla X'te TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle yine 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacağını düşündüğüm bir yolculuğa çıkacağız. Kaotik bir lazer ışığının insan beyninin gizemlerini nasıl çözdüğünü, direksiyonuna geçtiğimiz ve kendimizi en özgür hissettiğimiz otomobillerimizin bizi nasıl aslında adım adım izleyen belki de birer casusa dönüşebileceğini, sıradan vatandaşların dev teleskop verileriyle dünyaya benzeyen yepyeni bir gezegen nasıl bunu bir gezegeni keşfedebildiğini ve elbette tüm dünyayı yavaş yavaş kendi görünmez ağına çeken, nehirleri kurutan devasa yapay zeka sistemlerini konuşacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, gözlerimizi önce gökyüzüne, o sonsuz karanlığın içindeki parıltılara çevireceğiz. Uzay araştırmaları dendiğinde aklımıza hep devasa bütçeli devlet kurumları, beyaz önlüklü bilim insanları ve erişilmez laboratuvarlar geliyor. Oysa bilim giderek daha fazla halka iniyor. Uzay ajanslarının dev teleskoplarından gelen veriler o kadar devasa boyutlara ulaşmış durumda ki hiçbir algoritma veya uzman grubu bu verileri tek başına incelemeye yetişemiyor halihazırda. İşte tam bu noktada sıradan insanlar aslında devreye giriyorlar. Evindeki bilgisayarından gökyüzü verilerini inceleyen gönüllü vatandaşlar, dünyadan 146 ışık yılı uzaklıkta HD 137.010B adında dünyamıza çok benzeyen ve yaşanabilir olma ihtimali yüksek bir gezegen keşfettiler. Bu keşif, geçiş yöntemi dediğimiz oldukça basit bir mantığa dayanıyor aslında. Gece yanan bir sokak lambasının önünden bir sivrisinek geçtiğinde lambanın ışığı nasıl anlık olarak azalıyorsa, işte uzak bir yıldızın önünden bir gezegen geçtiğinde de yıldızın parlaklığı öyle çok hafifçe azalıyor değerli dinleyenler. İşte vatandaşlar, yani bunu bulan kişiler, bu ufak kararmaları tespit ederek yepyeni bir dünya, tırnak içerisinde diyelim aslında,

bağlantısı olan belki de herkes, herhangi birimiz insanlığın bilgi havuzuna doğrudan katkı yapabiliyor. Fakat burada insanın içine tabii küçük bir şüphe tohumu da düşmüyor değil. Acaba dev uzay ajansları ve teknoloji devleri ellerindeki milyarlarca dolarlık veriyi analiz etmek için sıradan vatandaşların bu hevesini bedava bir iş gücü olarak mı kullanıyorlar? Yoksa asıl kritik, stratejik ve maden potansiyeli taşıyan veriler kapalı kapılar ardında tutulurken bize sadece bakması keyifli vitrin verileri mi sunuluyor? Gerçekten bunu zaman gösterecek. Zaman içerisinde bunları hep değerlendirip göreceğiz. Evet, uzayın derinliklerinden gelen bir diğer haber ise bildiğimiz kuralları aslında alt üst edecek cinsten. Ünlü uzay teleskobu erken evrende, yani her şeyin henüz yeni oluştuğu bir dönemde hiçbir dönüş belirtisi göstermeyen devasa bir galaksi keşfetti. İlginç bir ismi var, uzunca bir isim var. Burada aslında söylemeye çok ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ama XMM diye başlayan bir isim var. Ve 2075 adı verilmiş. Bu galaksi bilim insanlarını gerçekten şaşkına çevirmiş durumda. Çünkü fizikte bugüne kadar mevcut bir kural var. Kütle çekimi ve içeri akan gazlar sebebiyle yeni oluşan galaksilerin kendi etraflarında fırıldak gibi dönmesi bekleniyor. Ancak bu antik dev uzayın ortasında hiçbir şekilde kendi etrafında dönmeden öylece duruyor ve yeni yıldız üretmeyi de çoktan bırakmış durumda. İşte bu gelişme bize aslında çok ilginç bir somut gerçeği ortaya çıkarıyor. Doğanın kanunları dediğimiz şeyler aslında bizim doğayı anlama kapasitemizin sınırlarından ibaret. Her an yeni bir keşif, bildiğimiz her şeyi çöpe atmamıza belki de sebep olacak. Peki ya bizim kendi kurduğumuz teknolojik medeniyet de böyle bir yanılgının üzerine inşa edilmişse bu durumda ne yapacağız? Okullarda öğrettiğimiz köprüler, uçaklar, uydular inşa ettiğimiz fizik kuralları, evrenin aslında itaat etmediği lokal birer yanılsamaysa eğer ya değerli dinleyenler. Eğer evren kendi koyduğu kuralları bile çiğneyebiliyorsa bu noktada bizim hatasız olduğuna inandığımız algoritmalarımız ve bilimsel temellerimiz bir gün bir anda çökerek tüm sistemlerimizi kör etmeyecek olabilir mi? Bunun garantisini herhangi bir kişi verebilir mi? Sağlıklı bir şüpheyle bu noktada düşünmekte gerçekten fayda var. Tabii gökyüzündeki gizemlerden biraz daha bu sefer somut, toprağa dokunan bir uzay haberine geçeceğiz şimdi. Mars yüzeyinde dolaşan milyarlarca dolarlık o ünlü keşif aracı geçenlerde çok ilginç bir kaza yaşadı değerli dinleyenler. Robotik koluyla topraktan bir örnek almak için matkabını çalıştırdı. Ancak matkabı geri çekerken devasa bir kaya parçası araca sıkıştı ve yerinden koptu. Mühendisler günlerce dünyadan milyonlarca kilometre ötedeki bu araca komutlar göndererek aracı adeta silkeleyip o kayayı düşürmeye çalıştılar. En sonunda matkabın açısını değiştirip aracı şiddetle titreterek kayayı kırmayı ve kurtarmayı başardılar. Tabii bu olay aslında ne kadar gelişmiş olursa olsun insanların kullandığı teknoloji, milyar dolarlık teknolojilerin minik bir taş parçası karşısında aslında ne kadar aciz kalabileceğini göstermesi açısından oldukça önemli. Bugün otonom araçlarla, robotlarla dünyayı ve uzayı fethetmekten bahsediyor insanoğlu. Evimizdeki akıllı robot süpürgenin belki küçük bir çoraba takalması gibi devasa uzay madenciliği de robotların veya askeri insansız araçların da en ufak bir doğa olayı karşısında hareketsiz kalabileceğini, adeta felç olabileceğini gösteriyor bu olay. Hal böyleyken gelecekte başka gezegenlerde kuracağımız otonom yaşam destek üniteleri veya maden tesisleri dünyadan müdahale şansımızın olmadığı anlarda bir toz fırtınası ya da basit bir kaya parçası yüzünden durursa ne olacak? Bu kadar masraf, bu kadar yapılan çalışma çöpe mi gidecek? Kendi kendine yeten makineler hayal ederken insanoğlu aslında o makinelerin en ufak bir hatasında tüm kontrolü kaybedeceği bir oyun mu oynuyor? Böyle bir oyunun mu parçasıyız? Evet değerli dinleyenler, aslında çok heyecan verici ve güzel sorular bunlar ve yanıt verme konusunda aslında biraz muhafazakar davranıyoruz. Çünkü yanıtı belki de bizler de bilmiyoruz aslında. Zaman içerisinde hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet değerli dinleyenler, birazdan ikinci bölümde yeryüzü teknolojilerine değindiğimiz haberlerimizde karşınızda olacağız. Evet değerli dinleyenler, uzayın o soğuk, ulaşılamaz derinliklerinden tekrar kendi mavi gezegenimize
Dünyamıza ineceğiz şimdi. Uzaydaki devasa

objeleri inceliyoruz ama kendi bedenimizin, o muazzam biyolojik makinenin sırlarını henüz tam olarak çözebilmiş değiliz. Özellikle de beynimizin sırlarından bahsediyorum. Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden birinde çalışan araştırmacılar optik fizikte inanılmaz bir buluşa imza attı. Normalde bir lazer ışığının gücünü arttırdığınızda fiber kablo içindeki kusurlar nedeniyle ışık dağılır, kaotik bir hale gelir teknik ifadeyle. Ancak araştırmacılar belli bir eşik aşıldığında bu karmaşık ve dağınık ışığın kendi kendine organize olup incecik ve son derece keskin bir kalem ışınına dönüştüğünü keşfettiler. Peki bu ne anlama geliyor? Biraz karmaşık olduğunu fark ediyorum. Dolayısıyla ne anlamamız gerekirse değinmek gereken ilginç bir konu var. Bu olağanüstü lazer sayesinde ilaçların işte insan beynine nasıl girdiğini, hücrelerin o ilacı nasıl emdiğini, doktorlar gerçek zamanlı ve 3 boyutlu olarak eskisine göre 25 kat daha hızlı izleyebilecekler. Bu kadar yaşanmış olan anlattığım karmaşık olayların sonucu aslında bu kadar basit ve heyecan verici. Kan beyin bariyeri dediğimiz o aşılmaz duvarın arkasında neler olduğunu artık canlı canlı görebilme ihtimalimiz belirdi. Günlük hayatımız için bu aslında Alzheimer ve ALS gibi tedavisi olmayan sinir sistemi hastalıkları için geliştirilen ilaçların işe yarayıp yaramadığını yıllarca beklemek yerine anında görebileceğimiz anlamına geliyor. Belki de sevdiklerimizi bu amansız hastalıklardan çok daha erken kurtarabileceğiz. Bu gerçekten muazzam bir umut bir taraftan. Ama tabii bu programımızda hep yaptığımız gibi madalyonun arka yüzünü çevirdiğimizde de içimizi ürperten bir soru beliriyor hemen. Eğer hücrelerimizin kimyasalları nasıl emdiğini bu kadar kusursuz, hücre hücre takip edebilen bir teknolojiye sahipsek hem de bugün, bu bilgi sadece hastalıkları iyileştirmek için mi kullanılacak? İnsan beyninin kimyasallara verdiği tepkinin tam haritası çıkarıldığında bu teknoloji gelecekte zihnimizi çok daha ince bir şekilde manipüle edebilecek, düşüncelerimizi veya duygularımızı belirli kimyasallarla belki de kusursuzca yönlendirebilecek yeni nesil biyolojik kontrol araçlarının temeli mi atılıyor? İyileştirmek için beynimizin kapılarını açtığımız bu teknoloji bir gün o kapılardan içeriye istenmeyen misafirlerin girmesine de olanak tanıyacak mı? Gerçekten merakla cevaplarını bekleyeceğimiz, yanıtlarını bulmak için heyecan duyduğumuz sorular bunlar. Hazır yeni ve şaşırtıcı teknolojilerden bahsetmişken, mutfağımızdaki küçük bir alevin de nasıl söndürüldüğüne de bir bakalım isterseniz bu bölümde son olarak. Yangın söndürme sistemleri dendiğinde aklımıza hep tavandan aslında böyle fışkıran sular gelir malumunuz. Ancak Kaliforniya'da bir girişim yangınları su veya kimyasal madde yerine sadece ses dalgalarıyla söndüren bir sistemi ticari hale getirmeye çalışıyor bugünlerde. Düşük frekanslı ses dalgaları, yani infrasonik dalgalar yayarak alevin etrafındaki oksijen moleküllerini titreştirip alevi yakıttan ayırarak ateşi boğan bir teknolojiden bahsediyoruz. Üstelik bunu yapay zeka destekli sensörlerle saniyeler içinde başarıyor. Aslında yapay zeka bölümünde de değinebileceğimiz bir haber bu. Ama bir taraftan da bahsettiğimiz yeni teknoloji olması hasebiyle özellikle bu bölümde değinmek istedim. Evde bir yangın çıktığında eşyaların, elektronik aletlerin veya devasa bilgisayarların sular altında kalıp çöp olmasını engelleyecek harika bir çözüm gibi duruyor gerçekten. Peki, ama bu bahsettiğimiz oksijeni moleküler düzeyde titreştirerek alevi boğabilen bu görünmez adeta ses dalgaları o an o mutfakta veya o odada bulunan bir insanın ciğerlerindeki oksijene ne yapar ya da herhangi bir şey yapar mı, bir tehlike arz eder mi örneğin? Suyu hayatımızdan çıkarıp yerine gözle görülmeyen, duyulmayan akustik bir güç koyduğumuzda adeta bir gün bu sistemin sensörleri arızalanıp ortamda yangın yokken bile çalışmaya başlarsa kapalı bir odada kendi yangın söndürme sistemimiz tarafından havasız bırakılma riskiyle karşı karşıya kalır mıyız? Gerçekten insanoğlunun ulaştığı çözümler bazen sorunların kendisinden daha sinsi tehlikeler barındırıyor da olabilir. Gerçekten heyecan verici ama bir o kadar da ürkütücü bir gelişme bu. Az önce aslında son haber demiştim ama ilginç değinmek istediğim birkaç husus daha var bu bölümde. Tehlike dedik önceki başlıkta. Belki de günümüzün en büyük tehlikelerinden biri aslında kendimizi en güvende hissettiğimiz yerlerde gizli olabilir. Mesela otomobillerde değerli dinleyenler. Arabalar insanların özgürlük alanları malumunuz. Kontağı çeviririz, müzik açarız, enerjik hissederiz o anlar belki. Ancak o devrin kapandığı söyleniyor bugünlerde. Modern otomobiller artık
tekerlekli birer bilgisayara dönüşmüş durumda. Araçların içine ve dışına yerleştirilen kameralar, direksiyondaki ve koltuklardaki sensörler sayesinde otomobiller artık ağırlığınızı, yüz ifadelerinizi, ne kadar yorgun olduğunuzu, hatta psikolojik durumunuzu bile analiz edebilecek duruma geldi. Emniyet kemerini nasıl taktığınızdan, frene ne kadar sert bastığınıza, nereye hangi sıklıkla gittiğinize kadar artık her şey kayıt altında. Daha da vahimi, otomobil üreticileri bu verileri sadece kendi sistemlerini geliştirmek için kullanmıyorlar. Milyonlarca sürücünün saniye saniye kaydedilen bu sürüş alışkanlıkları veri brokerlarına, yani veri tüccarlarına ve oradan da sigorta şirketlerine satılıyor olabilir mi? Yani insanların haberi bile olmadan arabada dinlediği müzik türü veya işe giderken yaptığı ani bir fren sigorta priminin bir anda fırlamasına sebep olabilir mi ileride? Bizler bu küresel şirketler için bedava birer aslında test deneyi ve veri madeni haline mi geliyoruz? Hayatımızı kolaylaştıran dokunmatik ekranlar ve navigasyon sistemleri karşılığında mahremiyetini mi satıyor insanoğlu? Sigorta şirketleri iyi sürücüye indirim adı altında belki sürekli izlemeye ikna ediyor insanları. Peki ama yarın bir gün bu sistemler o kadar entegre hale gelip yapay zeka sizin o anki yüz ifadenizden aşırı stresli veya öfkeli olduğunuza kanaat getirip kaza yapma riskiniz yüksek diyerek motoru kilitlemeye karar verirse ne olacak? Güvenlik bahanesiyle kendi satın aldığımız araçların içinde birer mahkuma dönüşecek olabilir mi insanoğlu? Kontrol bizde mi gerçekten? Yoksa gösterge panelinin arkasında çalışan o yazılımlarda mı gizli? Evet, gerçekten ilginç sorularla birlikte ikinci bölümünde sonuna geldik. Değerli dinleyenler, birazdan yapay zeka çağından daha geniş haberlere yer vereceğimiz üçüncü bölümle karşınızda olacağız. Evet değerli dinleyenler, otomobillerimizin topladığı o devasa verilerin, yeryüzündeki kameraların, ses kayıtlarının ve internetteki her tıklamamızın aktığı o büyük okyanusa, yani yapay zeka dünyasına geliyoruz şimdi. Bu bölüm aslında hikayenin belki de en derin ve en belirleyici kısmı. Yapay zeka hayatımıza girdiğinden bu yana her şeyin çok daha kolay, hızlı ve verimli olacağı söyleniyor. Sürekli buna dönük haberleri basında okumaktayız. Bir şiir yazdırmak, bir iş planı çıkartmak veya karmaşık bir kodu, bilgisayar kodunu düzeltmek sadece saniyeler alıyor gerçekten. Ancak bu sihrin çok ağır fiziksel bir de bedeli var. O da su. Evet, gerçekten sudan bahsediyoruz. Texas'ta yapılan yeni bir araştırma, devasa yapay zeka veri merkezlerinin sunucularını soğutmak için kullandığı su miktarının yakın bir gelecekte o bölgedeki toplam su tüketiminin %9'una ulaşacağını öngörüyor. Yani algoritmalar düşünüp ürettikçe kelimenin tam anlamıyla terliyorlar değerli dinleyenler ve onları serin tutmak için milyonlarca litre temiz içme suyuna ihtiyaç var. Küresel ısınmanın, kuraklığın ve su savaşlarının konuşulduğu bir çağda yaşıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde insanlar tarım alanlarını sulamak, çocuklarına temiz su içirmek için bir yandan mücadele ederken dev teknoloji şirketlerinin sırf bizler aslında bilgisayar ekranında birkaç saniye daha hızlı yanıt alalım diye gölleri ve nehirleri tükettiğini görmek oldukça çarpıcı gerçekten. Teknoloji devleri yapay zekanın iklim krizini çözeceğini iddia ediyor. Peki ya bu şirketler geleceği kurtarma vaadiyle aslında tam da şu an ihtiyacımız olan can suyumuzu kurutuyorlarsa? Gökyüzündeki bulutlardan medet umarken dijital bulut sistemlerinin yeraltı sularımızı adeta bir vampir gibi emdiğine mi şahit oluyoruz biz bugünlerde? Sanal bir konfor uğruna fiziksel gerçekliğimizin en temel yapı taşını, yani suyu feda etmek ne kadar akılcı? Ya da bunun bir alternatifi olacak mı? Evet, yapay zekanın açtığı aslında sadece suyla sınırlı değil. Bu sistemlerin çalışabilmesi için muazzam güçte hafıza çipleri ve işlemciler gerekiyor. Küresel pazarın %90'ını elinde tutan teknoloji devleri Samsung ve SK Hynix, yapay zeka altyapısına olan olağanüstü talep nedeniyle donanım kıtlığının en az 3 yıl daha süreceğini açıkladı. Gelişmiş yapay zeka modellerini eğitebilmek için HBM adı verilen üst üste dizilmiş yüksek bant genişliğine sahip özel çipler gerekmekte. Ve bu çipleri üretmek o kadar zor ve pahalı ki şirketler tüm kapasitelerini buraya kaydırmak zorunda kalıyor son yıllarda. Bunun bizimle ne ilgisi var diye düşünebiliriz tabii ki, ama bu durum doğrudan bizim aslında yarın alacağımız bilgisayarın,
cep telefonunun veya aslında kullanacağımız bulut depolama servisinin fiyatını da

arttırabilecek bir husus. Tüm teknoloji endüstrisi, yapay zeka devlerinin adeta doymak bilmez iştahını doyurmak için seferber olmuş durumda. İşin daha ürkütücü yanı ise şu değerli dinleyenler. Bu devasa donanım yatırımlarını sadece birkaç trilyon dolarlık şirket karşılayabiliyor. Acaba dünya bilgi ve işlem gücünün sadece 3-5 küresel devin elinde toplandığı, bizim gibi özellikle girişmekte olan ülkelerin de algoritmalar ürettiği, daha doğrusu bu üretilen algoritmaları kullandığı bir dönemde bu noktada yeni bir yönetim sistemine mi evriliyor? Geçmişte toprak ağları vardı, bugün ise veri ve donanım ağları mı doğmakta? Onların sunucularına bağlanmadan kendi ekonomilerini yaratamayan ülkelerin olduğu veya yönetemeyeceği bir geleceğe doğru sessizce yürüyen bir dünyadan mı bahsediyoruz? Evet, donanım bir kenara bırakılıp yazılımın kendisine, yani o çok akıllı sohbet botlarına baktığımızda mahremiyetlerin nasıl aslında kolaylıkla adeta yok sayılabildiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Nitekim birçok kullanıcı popüler yapay zeka uygulamalarının başka insanlara müşteri hizmetleri numarası veya iletişim bilgisi verilirken yanlışlıkla kendilerinin gerçek şahsi cep telefonu numaralarını paylaştığını dehşetle fark etti. Peki bu bahsettiğim konu nasıl gerçekleşti? Yıllar önce bir foruma veya bir teknoloji atölyesi forumuna girilen telefon numaralarının yapay zekanın devasa eğitim havuzuna kazınmasından kaynaklanan bir durum yaşandı aslında. Biri çıkıp yapay zekaya sıradan bir soru sorduğunda sistem bir anda daha önce girilmiş olan forumdaki bu kişisel numarayı veya ev adresini dünyanın öbür ucundaki bir yabancıya sunabildi. Şirketler bunun bir halüsinasyon, yani yapay zekanın uydurması veya basit bir hata olduğunu söylediler. Filtreler koyduklarını iddia ettiler. Ancak milyonlarca insanın verisi bu kara kutuların içine bir kez girdikten sonra o veriyi oradan cımbızla çekip almak neredeyse imkansız. Peki ya bu yaşananlar basit birer hata değilse? Ya teknoloji devleri kişisel mahremiyetin artık imkansız olduğu bir dünyayı bize adeta yavaş yavaş hatalar adı altında alıştırıyorsa? Mahremiyetin sürekli ihlal edildiği, telefonların, adreslerin herkese açık hale geldiği bir düzene bu noktada tepki vermeme hali öğrenildiğinde asıl büyük kontrol toplumunun önünde herhangi bir hukuki veya psikolojik engel kalır mı gerçekten? İnsanların kendi elleriyle beslediği, verileriyle hatta beslediği bu sistem aynı insanları dönüp tamamen şeffaf, izlenebilir ve korunmasız varlıklara mı dönüştürüyor? İşte tam da bu şeffaflık ve kara kutu problemine karşı Avrupa'dan farklı bir ses yükseliyor son zamanlarda. Yapay zeka alanında Amerika ve Çin'in gerisinde kalan Avrupa, büyük veri yığınlarıyla beslenen, neyi nasıl hesapladığını kimsenin bilmediği o kara kutu sistemlerine bir alternatif geliştiriyor. Adına da sürekli yorumlanabilir ve minimalist makine öğrenimi diyorlar. Temel mantık aslında basit. Sisteme körü körüne milyonlarca veri yığmak yerine sadece gerekli ölçümleri kullanarak insanın adım adım takip edip anlayabileceği, neden sonuç ilişkisini kurabileceği bir yapay zeka üretmekten bahsediyorlar. Diyelim ki bir bankadan kredi istediniz ve yapay zeka sizin başvurunuzu reddetti. Kara kutu sistemlerinde neden diye sorduğunuzda sıklıkla algoritma böyle karar verdi cevabı alınıyor. Ancak Avrupa'daki bu yeni modelde şu ölçüm ve şu kural nedeniyle bu karara varıldı diyebilmeyi, yani şeffaflığı vaat ediyor bu sistem. Kulağa harika geliyor gerçekten. Hata payı az, enerjiyi az tüketen ve insanın denetleyebildiği bir teknolojiden bahsediyoruz. Fakat burada da tabii ki aklımıza bazı soru işaretleri gelmiyor değil. Acaba Avrupa teknoloji yarışında kaybettiği gücü etik ve şeffaflık adı altında bir pazarlama stratejisiyle geri mi kazanmaya çalışıyor? Daha da önemlisi, şeffaf ve hesap verebilir bir yapay zeka sistemi devletlerin eline geçtiğinde vatandaşlarını çok daha mantıklı, itiraz edilemez ve kusursuz gerekçelerle denetleyen bir demir yumruğa mı dönüşecek bu kez? Kararı ben vermedim, formülü ve kanıtı da burada tamamen şeffaf diyen bir otoriteye karşı ses çıkarmak bir kara kutuya itiraz etmekten çok daha zor olmaz mı? Evet, söz konusu devletler olduğunda yapay zekanın asıl savaş alanı olan savunma sanayisine de bakmak gerekiyor. Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar Silikon Vadisi'ndeki dev teknoloji şirketlerinin çalışanları Pentagon ile çalışmaya, askeri projelerde yer almaya karşı çıkıyor, isyan ediyordu. Ancak rüzgar tersine döndü. Bugün en bilindik arama motoru devlerinin başında gelen şirketleri düşünün bir an için, isim vermeyelim ama bu işte o meşhur sohbet botlarını üreten

şirketlere kadar hepsi en gizli, en kritik ulusal güvenlik ve savaş projeleri için Amerikan Savunma Bakanlığı ile resmi anlaşmalar yapmakta bugün. Ordu yetkilileri bunu mutlak karar üstünlüğünü sağlamak olarak tanımlıyorlar. Savaş meydanındaki dronlar, uydu görüntüleri, lojistik hatları ve istihbarat verileri artık doğrudan yapay zeka tarafından saliseler içinde işlenip komutanların önüne sunulacak noktaya gelmiş durumda. Elbette yetkililer tetiği çeken, nihai karar veren her zaman insan olacak diyorlar. Fakat bir an için düşünelim. Bir savaş anında saniyede milyonlarca veriyi analiz eden bir yapay zeka bir generale dönüp 3 saniye içinde şu füzeyi ateşlemeniz gerekiyor yoksa kendi şehrinizi kaybedeceksiniz ve analiz sonucu kesin dediğinde o generalin füzeyi ateşlememe gibi bir şansı, daha doğrusu bir iradesi olabilecek mi gerçekten? Kararı gerçekten insan mı veriyor olacak? Yoksa insan makinenin çizdiği yolda yürümeye mecbur bırakılan birer onaylayıcıya mı dönüşecek değerli dinleyenler? Silahların otonomlaşması sadece fiziksel bir durum değil aslında. İnsan iradesinin, vicdanının ve karar verme yetisinin de makinelere devredilmesi anlamına geliyor. Savaşları kazanmak için makineleri bu kadar akıllandırırken barışı koruyacak olan insani muhakemeyi tamamen yitiriyor olabilir miyiz? Evet kıymetli dinleyenler, bugün gökyüzünün en uzak köşesindeki sessiz bir galaksiden, beynimizin içindeki hücrelere, otomobillerimizin gizli sensörlerinden, nehirlerimizi adeta içen ve orduları yönetmeye hazırlanan devasa bilgisayar ağlarına kadar uzanan uzun bir yolculuk yaptık. Ve görüyoruz ki insanlık kendi elleriyle inşa ettiği devasa bir mekanizmanın içine her geçen gün biraz daha entegre olmakta. Gelecek bize hastalıkların saniyeler içinde tedavi edildiği, kazaların yaşanmadığı, yıldızların sırlarının oturduğumuz yerden çözüldüğü ihtişamlı ve heyecan verici bir tablo sunuyor. Ama aynı gelecek, devasa bir belirsizliğin de habercisi aynı zamanda. Bizi konforla sarmalayan sistemler, aynı zamanda mahremiyetimizi, suyumuzu, irademizi ve hatta belki de insan olma özgürlüğümüzü yavaş yavaş devralıyorlar. Karşılaştığımız bu yeni teknoloji devrimini elbette içimizde taşıdığımız o bitmek bilmeyen ilerleme umuduyla karşılıyoruz. Ancak bunu yaparken aklımızın bir köşesinde o sağlıklı şüphemizi, o sorgulayan insan tabiatını daima diri tutmak durumundayız. Çünkü teknoloji ne kadar kusursuz, ne kadar hızlı ve ne kadar akıllı olursa olsun, eğer içinde şefkat, mahremiyet, vicdan ve özgür irade yoksa geriye o teknolojiyi anlamlı kılacak hiçbir şey kalmıyor değerli dinleyenler. Her şeyin bir algoritmaya, bir veriye dönüştüğü bu yeni dünyada bizi makineden ayıracak tek şey hala doğru soruları sorabilme cesaretimiz. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Müzik yağmuru sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir üniversite mezununa en sık sorulan soru hangi bölümü bitirdiğidir. Böyle bir soruya onun vereceği cevap Türk Dili ve Edebiyatı, Radyo ve Televizyon, Finansman gibi bölüm adları olacaktır. Yüksek öğretim kurumlarında herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan bilimlerin her biri kürsü, departman olarak tanımlanır bölüm. Hiç arşiv gördünüz mü? Arşivler bir kurumun ve kuruluşun hafızasıdır. Orada her türlü belge, fotoğraf, film, ses kaydı bulunur ve özenle saklanır. Arşive giren hiçbir belge kimseye verilmez ve yok edilemez. Bir hastanenin arşivinde hasta endeksi, dosyalama, tıbbi sekreterlik gibi bölümler bulunur. Büyük medya kuruluşlarındaki arşivler o kurumun ilk gününden itibaren tüm yayınlarının saklandığı yerlerdir. TRT'nin arşivi ise Türkiye'nin devasa arşivlerinden biridir. TRT'de arşive o kadar önem verilir ki arşiv için daire başkanlığı bulunur. TRT arşivi onlarca bölümden oluşur. Örneğin sinema filmleri ve tiyatro oyunları ayrı bir bölümdedir. Konser ve etkinlikler için bir bölüm ayrılmıştır. Belgesel ve diğer programlarla haberler için de ayrı bölümler vardır. Sadece ses kayıtları ayrı bir kısımda muhafaza edilir. Radyolarda da ayrıca ses ve müzik arşivi bulunur. Ama bütün görüntülere ve seslere aynı anda ulaşabilecek bir sistem de mevcuttur. TRT'nin bir de yayıncılık müzesi bulunmaktadır. Üç katlı müzede radyo, televizyon ve TRT'nin dergi ve kitaplarının bulunduğu bölümler vardır. Örneğin televizyon bölümünde geçmişte kullanılan kameralarda sergilenir. Bir kameranın da bölümleri olduğunu biliyor muydunuz? Kameranın üç temel bölümünden en önemlisi şüphesiz objektiftir. İkinci bölüm gövdesi, üçüncü bölümde kameramanın baktığı göz yani vizör ya da bakaçtır. Baştan beri anlatmaya çalıştığımız bölüm, bir bütünü oluşturan parçaların her biri fasıl, kısım anlamına gelir. TRT'de arşiv, televizyon, haber, dış

0: yayınlar gibi bölümler varsa, bir kuruluşun yönetim birimlerinden her birine bölüm denir. Bu bölümler departman, seksiyon olarak da geçer. Bir konuşmada, yazıda veya kitapta konunun ana parçalarından her biri de bölümdür. Her öykünün serim, düğüm, çözüm bölümleri olur. Bir metinde farklı bölümleri belirtmek için bölüm imi yani bölüm işareti konur. Bölüm işareti genellikle klavyedeki yıldız işaretinin 3 kez yazılmasıyla belli edilir. Bir metinden örnek verelim. Isparta ağzından değil ancak Isparta şivesinden bahsedebilir düşüncesindeyim. Zira Çankırı ağzında ilçelerdeki söyleyişte bir farklılık yokken, Isparta konuşmasında en yakın ilçelerin sözcükleri birbirinden farklılık arz eder. Eğirdiri ile Karaağaçlı ve Sütçülerli'nin ağzıyla Yalvaçlı'nınki değişiklik gösterir. Isparta merkez ise ilçelerinden daha farklı söyleyiş özelliklerine sahiptir. İşte bu nedenle Isparta ağzı değil, Isparta lehçesi veya şivesi vardır diyorum. Tabii bu konudaki araştırmada en büyük görev de Süleyman Demirel Üniversitesi'ne düşmektedir. Bu cümleden sonra farklı bir bölüme geçilirse 3 yıldız konularak bu durum belli edilir. Metin şöyle devam edebilir. Lehçeler ve şiveler bir dilin en önemli kaynaklarından ve zenginlik göstergelerinden sayılır. Lehçeleri ve şiveleri korumak da devletin dil konusunda önemli görevlerinden olmalıdır. Bu bölümler 3 yıldız yerine tek yıldızla da ayrılabilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla Türkiye'den anma mesajları paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. Srebrenica'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Bu soykırımı asla unutturmayacak. Vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi proje alanını ziyaret etti. Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesinin iyi yetişmiş gençler olduğunu vurgulayarak projenin bu hedef doğrultusunda amacına ulaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, biz istiyoruz ki Mardin aziz sancarlar yetiştirmeye devam etsin dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 1 milyon yatak kapasitesiyle gençlerin yurt sorununun çözüldüğünü belirtti. Öğrencilerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye teslim edilmediğini vurguladı. Muğla'da konuşan Bakan Aşkınbak, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbecilere geçit vermediğini söyledi. Sağlık Bakanlığı yaz sıcaklarına karşı beslenme ve su tüketimi uyarısı yaptı. Günde ortalama 2,5 litre su tüketilmesi ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Sıcağa bağlı hastalık belirtilerinde de vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması istendi. 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz olacak. Hatlar gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak. 15 Temmuz Demokrasi

0: Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Jandarma suçla mücadelede fotokapanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son çalışmalarda fotokapanlarla tespit edilen 1847 şüpheli yakalandı. Sayın dinleyiciler, kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında veriyor. Saat 9.30'da başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmayı İngiltere, Bellingham'ın uzatmalarda attığı golle kazanarak yarı finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde son şampiyon Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta Arjantin, ikinci uzatma devresinde bulduğu gollerle İsviçre'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Arjantin yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, 90'ların hatıralarla dolu melodileri eşliğinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde hem duygusal

Bu içten anlatımın ardından şimdi farklı bir müzikal renge geçelim. Aylin Livaneli. 90'lı yıllarda daha alternatif bir çizgide duran sanatçı, pop müziğe farklı bir yorum getiren isimlerden biri oldu. Müzikal yapısında yer alan klasik etkiler ve sade vokal kullanımı, onu dönemin ana akımından ayıran önemli özellikler arasında gösterildi. Aylin Livaneli ile devam ediyoruz.

Şimdi ritim biraz daha hareketleniyor. Ayşegül Aldınç 90'lı yıllarda hem oyunculuğu hem de müzik kariyeriyle geniş bir tanınırlık kazandı. Şarkılarında güçlü kadın imajını yansıtan bir ifade dili dikkat çekerken, kliplerinde de bu karakterin altı çiziliyordu. Ayşegül Aldınç'ın enerjisiyle Alim Allah ve Yanlışsın geliyor.

Bu hareketli bölümün ardından 90'lı yılların pop sahnesinde büyük çıkış yakalayan bir isim geliyor mikrofonlarımıza. Burak Kut. Yayımladığı ilk albümle birlikte pop prensi olarak anılmaya başlayan sanatçı, dönemin en büyük çıkış yapan isimlerinden biri oldu. Televizyonlarda sıkça dönen klipleri ve genç dinleyici üzerindeki etkisi onu kısa sürede popüler kültürün merkezine taşıdı. Burak Kut'la devam ediyoruz. Sevgi Hırsızı ve Benimle Oynama.

Şimdi atmosfer yeniden derinleşiyor. Demet Sağıroğlu 90'lı yıllarda güçlü yorumu ve farklı müzikal yaklaşımıyla dikkat çekti. Arnavut Kaldırımı klibinde kullanılan karanlık ve sinematografik dil, dönemin pop klip anlayışından ayrılan en belirgin örneklerden biri olarak hafızalarda yer etti. Bu etkileyici anlatımla Arnavut Kaldırımı, ardından Kınalı Bebek birlikte dinleyelim.

Bu yoğun duygunun ardından şimdi romantik bir anlatımla devam ediyoruz. Harun Kolçak. 90'lı yılların en güçlü erkek vokallerinden biri olarak duygusal şarkılarıyla hafızalara kazındı. Dualarım Yoluna gibi eserlerdeki içten yorum, dinleyiciyle kurduğu bağı güçlendiren en önemli unsurlardan biri oldu. Sanatçı 2017 yılında aramızdan ayrılmış olsa da şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor. Harun Kolçak'ın unutulmaz yorumuyla.

Ve şimdi programın son bölümünde enerjiyi yeniden yükselten bir isim var. Jale. 90'lı yıllarda özellikle hareketli şarkıları ve renkli klipleriyle dikkat çeken sanatçı, pop müziğin eğlenceli tarafını temsil eden isimlerden biri oldu. Alavere Dalavere klibinde kullanılan canlı renkler ve sahne enerjisi o dönemin müzik kanallarında sıkça karşılaşılan görüntüler arasında yer aldı. Bu keyifli ritimle veda ediyoruz. Alavere Dalavere ve Kolay Kolay.

Sevgili dinleyicilerimiz, duyguların, ritmin ve hatıraların iç içe geçtiği bu özel seçkiyle hazırladığımız programın yine sonuna geldik. Gürül Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar rüzgarında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Tarksa Gizella'dan diğer mektubumuz. Radyonuzu her zaman büyük bir sevgi ve ilgiyle dinliyorum. Türk-Macar dostluğu söz konusu olduğunda kalbim büyük bir heyecanla pırpır ediyor. Yayınlarınız zevkli, keyifli ve eğlenceli. Sizleri daha nice yıllar dinlemeyi ve kısa da olsa Türkiye'yi ziyaret etmeyi umuyorum. Bu benim eskiden beri gerçekleşmesini istediğim bir arzum. Kültürünüze, Türkiye'ye ve insanlarına bayılıyorum. Macarca masasının tüm çalışanlarını selamlıyor. Herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olaydan sonra Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme

0: olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamane ise yazılı açıklama yaptı, babasının intikamını alacaklarını söyledi. Hürmüz Boğazı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında belirsizlik sürüyor. Bu süreçte İran'la Umman arasında bir görüşme gerçekleşti. İki ülke Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı. 31 yıldır dinmeyen bir acı Srebrenica soykırımı. Bosna Hersek soykırım kurbanlarını bu yılda gözyaşlarıyla andı. Kimliği tespit edilen 10 şehit daha Potoçari'de toprağa verildi. Türkiye adına anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş, Türkiye'nin soykırımı asla unutturmayacağını bir kez daha vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bisiklet turu düzenleniyor. Katılımcılar Taksim Meydanı'ndan başlayarak belirlenen güzergahta pedal çeviriyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Hayvan kaçakçılığıyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Gümrükler muhafaza ekipleri Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 4 yaban hayvanını kurtardı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 973 ilçesinde uygulanmaya başladı. 10 günde yaklaşık 2 milyon kişi uygulamayı indirirken 19 milyona yakın ambalaj geri dönüştürüldü. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde düşecek. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde 7 Filistinli daha katledildi. Bölgede abluka nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim sorunları da her geçen gün büyüyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının çoğu hizmet veremiyor. Mevcut araçlarsa ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Spor. Sayın dinleyiciler, kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında veriyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Gülşah Rahmanoviç ile beraber güzel bir programla daha 30 dakikayı sizlerle birlikte geçiriyor olacağız. Elbette bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Ali Yakıcı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Aslında sizin pek çok farklı da titriniz var ama dilerseniz 30 dakikayı daha faydalı kullanabilirsiniz. Bilmek adına onları size soracağız. Hocam, bugün Anadolu Mayası'nda dili konuşacağız. Bir dil, bir coğrafyayı, bir milleti, bir kültürü mayalayabilir mi? Mayaya etkisi nedir? Bugüne gelişimizde Anadolu coğrafyasında bu dil mayasını en çok etkileyen, bu mayaya en çok katkı sunan hikayeler, masallar, efsaneler, isimler, ibareler, emareler var mıdır? Söz sizde hocam. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda dinleyicilerimize de saygı ve selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Güzel bir konu, dil konusu. Dil bir coğrafyayı vatan yapar mı? Yapar. Dil olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Dili biz sadece sesli, sözlü konuşmadan ibaret sanmamalıyız. Dil, insanın doğuşuyla birlikte iletişim kurmak için var olan bir araç. Ama bu araç belki ilk dönemler resimler biçiminde karşımıza çıkıyor. Ama daha sonra bu işaretlere dönüşüyor. Daha sonra başka konularda başka türlü dil kullanımı oluyor. Ve bu zaman içinde sözlü, sesli bir dile dönüşüyor ve bugün kullandığımız iletişim dili çok güçlenerek ortaya çıkmış oluyor. Bu açıdan baktığımızda dili çok farklı biçimlerde ele alabiliriz. Bir, insanların milleti oluştururken, bir ulusu oluştururken, toplumu oluştururken onları bir araya getiren bir dil, ki yaygın olan dil, bu dil coğrafyaları da ana yurda dönüştürür ve orada kalıcı olmalarını sağlar. Dil yoksa vatan yoktur. Dil yoksa birliktelik yoktur. Bu bakımdan dil çok çok önemlidir. Başka diller vardır bunun dışında. Gönül dili vardır. İnsanların bir gönül coğrafyası vardır.
0: Evet.
1: Ve bir gönül dili vardır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hep bir gönül coğrafyasından bahseder.
1: Evet.
0: Demek ki yanına bir de gönül dilini iliştirerek, o zaman tek dil diyoruz ya, hani tek
1: evet,
0: bayrak, tek
1: şimdi
0: millet.
1: Asıl olan gönül dilidir. Yani günümüzde bakıyorsunuz bütün dilleri yapay zekayla anında hangi dilde konuşmak ve anlamak istiyorsan ona çevirebiliyoruz. Bu artık zor değil günümüzde. Günümüzde insanların anlaşması çok kolaylaştı. Fakat önemli olan gönül dilini oluşturmak. Yani insanların mutluluğu ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir dil oluşturmak.
0: O zaman hocam, o dediğiniz gönül dili biraz da güven li bir dil midir yani,
1: tabii,
0: o zaman?
1: Tabii, kesinlikle sığınılacak bir dildir. Dildir. Yani gönül dili çok daha farklıdır. Yani Kalevela'yı yazan ünlü sanatçı, Kalevela Destanı, ki Finlileri Fin Devleti yapan bir destan, destanların devlet kurmasında etkili olan bir dil kullanımıdır Kalevela. Orada der ki, yurt dediğin dildir aslında der. Bunu bizim Türk Edebiyatı'nın ünlü iki Cengiz'inden, Cengiz Aytmatoğlu, Cengiz Dağcı. Cengiz Dağcı da söyler. Derler ki, üstad sen hep Türkçe yazıyorsun ama İngiltere'lisin, Kırımlısın, Kırım asıllısın ama hiç

0: Sen de bunu yazsan daha iyi olmaz mı Kırmaksin? Hayır der. Vatan dediğin, yurt dediğin dildir aslında der. Yani sen hangi dille nerede yaşıyorsan o dilin vatanıdır orası der.
1: O
0: Yani
1: yüzden mi hocam böyle
0: yo
1: lafınızı ara ara giriyorum
0: yo
1: çok özür
0: estağfurullah.
1: dileyerek. Hani toprak ana dediğinde Aytmatov'un biz aslında o gönül birlikteliğiyle, gönül diliyle ne demek
0: Tabii
1: istediğini
0: tabii
1: anlıyoruz değil mi?
0: anlıyoruz. Yani ben burada da olsam gönlüm oradadır. Yani
1: Evet.
0: toprak anayı yazdığım
1: Hı.
0: Kırım'dadır şeklinde. Ben daha farklı bu gönül dilinin nasıl coğrafyalar fethettiğini de paylaşmak istiyorum izninizle sizinle. Alparslan'la Türkler Roman Diyojen'i yenerek 1071'de Anadolu'ya resmi olarak askeri bir başarı sonucu geldiler. Ama Türkler aslında daha önceden Anadolu'yu fethetmişlerdi, mayalamışlardı. Nasıl diyeceksiniz? Dede Korkut diye bir eserimiz var bizim.
1: Hı.
0: Yani kıymetini bilen bilir ama bilmeyenler de öğrensin isterim.
1: Kaybederler diyorsunuz,
0: Tabii
1: bilmezlerse.
0: bilmezlerse büyük bir eksikliktir. Dede Korkut'ta neler anlatılır? Alparslan'dan önce yani Türklerin askeri olarak Anadolu'ya resmi olarak girmelerinden önce Türklerin Anadolu'yu nasıl fethettikleri anlatılır. Nasıl? Şimdi kolonizatör Türk dervişleri adıyla olsun farklı şekillerde ticaret, ipek yolunu kullanarak olsun yani mal alışverişi tüccarlar olarak olsun Anadolu'ya insanlar çok daha önceden geliyor. 1071'den çok daha önceden geliyor ve bazı kaleleri fethediyorlar gönül diliyle. Nasıl oluyor bu? Diyelim Bayburt Kalesi. Bayburt o dönemde.
1: Bamsı Beyrek.
0: Tabii Bamsı Beyrek. Bayburt deyince Bamsı Beyrek. Neden Bamsı Beyrek önemli? Bayburt bir Bizans kalesi. Yani o dönemde Roma kalesi, Romalıların kalesi, Türklerin değil. Ama orayı askeri bir kuşatmayla elde etmiyorlar. Gönül diliyle. Bayburt kalesi hükümdarının ya da Romalı Bayburt hükümdarının kızının beybörüğe, bekbörük de diyorlar kurt
1: Hı.
0: oğlu anlamında farklı söyleyişler var. Beybörüğe aşık olmasıyla o kalenin anahtarları teslim ediliyor ve kaleye
1: Kaleyi içten
0: içten
1: fethetmek.
0: fethetme. Ama bu ne yapılıyor? Gönül dili kullanarak. Peki Diyarbakır Kalesi o dönemde yine Dede Korkut'tan söz ederek kimin? Roma'nın, Bizans'ın
1: Hı
0: yani
1: hı.
0: Roman Diyojen hala elinde gibi
1: Hı
0: ama
1: hı hı.
0: savaşsız fethedilmiş orası. Yani Türkler orayı gönül diliyle fethetmişler Bizans'tan, Rumlardan, Romalılardan gönül diliyle almışlar. Alparslan'dan önce Diyarbakır Kalesi de fethedilmiş. Bu şekilde Türkler oraya 1071'den önce girmişler. Bunun için gönül dilini çok kullanmak çok önemli. Bizde Yunus gönül dilini en iyi kullananlardan biri. Evet Türkçeyi de çok iyi kullananlardan biri ama der ki söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağılı aşı, yağ ile balede bir söz der. Bundan daha güzel bir söz söylenemez. Yani bunun üzerine başka bir söz söylenemez.
1: Evet.
0: O kadar güzel
1: Bu
0: ifade
1: sesin
0: etmiş yani.
1: tınıları fezaya yükseldikçe şimdi bizim gibi fani yazar olmaya çalışanlar için de kalem titriyor tabii. Daha iyisini, daha muhteder olan bir sözü nasıl yazacağız? Peki Tapduk Emre'nin Anadolu'yu Türk yurdu yapan Maya kelamının özüdür dediği şey de buna benzer bir araç mıdır?
0: Şimdi evet Tapduk Emre'yi de bu konuda göz ardı etmemek lazım, unutmamak lazım. Hani birçok efsaneler anlatılır ama bunların özüne inmek lazım.
1: Hı.
0: Maya'nın nerede olduğunu, nerede
1: Nerede?
0: mayalama olduğunu bulmak lazım. İşte bu mayalama düşüncesini, ruhunu,
1: Hı.
0: felsefesini ortaya çıkaran aslında Ahmet Yesevi'dir.
1: Hı.
0: Yani Türkiye'nin vatan oluşunda Rumlardan,
1: Hı.
0: Bizans'tan, Roma'dan Türklere geçişindeki en önemli sırlardan biri de burayı vatanlaştıran sırlardan biri de Ahmet Yesevi felsefesinin

0: Anadolu'yu mayalamasıdır. Bu Tapduk'ta içinde bunun. Tapduk'ta içinde Yunus'u yetiştiren bir Tapduk'tan söz ediyoruz biz. Hacı Bektaş Veli de içerisinde, Mevlana da içerisinde, hepsi içerisinde. Bunlar Anadolu'nun Ahyevran da içerisinde, Ahyevran-ı Veli. Bunlar Anadolu'nun mayalanmasında ışığı Ahmet Yesevi'den almışlardır. Ahmet Yesevi meşalesi Anadolu'yu mayalamada, aydınlatmada önemli bir rol
1: Bir şey
0: oynamıştır.
1: sorabilir miyim hocam? Şimdi Nietzsche diyor ki tarihi yaşayanlardan çok daha sonra tarih üzerinden tarihi anlatanlar daha çok güç elde etmiştir diyor. Biraz bu hikaye anlatıcılığı, Harari de öyle diyor ya, hikayeyi kim iyi anlatırsa o kazanır gibi. Bu az önce bahsettikleriniz aslında iyi de bir arka planda hikaye var. Bu hikayeye de bizi bağlamış mı bu gönül bağıyla hocam?
0: Kesinlikle şunu da belirtmek lazım. Bazı felsefeciler, filozoflar hayat yoktur der ama hayat hikayelerden oluşan bir bütündür derler. Mantıksız da değil. Mantık
1: Evet.
0: yürütüyorlar. Hani bunu görüyoruz, biz okuyoruz. Şimdi
1: Hayatın
0: detaylara
1: hasadını o zaman
0: evet.
1: biraz anlatanlar
0: Evet,
1: topluyor gibi.
0: anlatanlar asıl hayatı ortaya kuran, kurgulayanlardır diyor. Bu bakımdan hikaye çok önemli. Yani kutsal kitaplara da baktığımızda biz hikayelerden oluşur. Yani ben edebiyat derslerinde halk hikayelerini anlatırken, halk edebiyatı derslerinde, hocam işte biz niye bu hikayelerle uğraşıyoruz falan.
1: Değil mi?
0: Ben gülerek tabii bildiğim için, konuya vakıf olduğum için, çocuklar dedim, gençler, hayat hikayelerden oluşan bir bütündür zaten. Bakın derdim. Yani camideki vaizin ne anlattığına bakın, hikaye anlatır derdim. Yani onun için büyük komutanlara bakın, büyük yazarlara ve insanlara yön veren toplum bilimcilere bakın. Hepsi hikaye anlatır. Esas olan hikayedir derdim
1: Hikaye
0: yani.
1: mesela ailelerin de hikayesi var değil mi? Ailelerin de bir dili var, tonu var. Mesajlarını o tonla iletiyorlar. Aslında hikaye bir harç gibi böyle bağlıyor değil mi insanı
0: Kesinlikle.
1: birbirine? Peki bir şey soracağım hocam. Devlet baba, anayasa. Bu dil peki gene bu gelenekten mi geliyor?
0: Tabii
1: Yüklediğimiz
0: özellikle
1: anlamlar, dilin o hani dil çünkü mesajı taşıyıcı iletken değil mi dil?
0: tabii dil çok önemli. Devletin baba olmasında da yasanın ana olmasında da dil çok önemli. Etkili olan dildir. Konfüçyüs biliyorsunuz ünlü filozof, ünlü düşünür asırlar önce derler ki üstad sen bir ülkeye başkan olarak atansan veya başına getirirsen diyelim Çinli oldu Çin'i yönetmek istesen ne yaparsın, işe nereden başlarsın? Yani bu bir yargıyı mı öncelikli olarak düzeltirsin, ekonomide mi daha etkili olmak istersin, hangi konuda başlamak istersin işe deyince dille başlamak isterim der. Eğer bir konuda bir ülkeyi yönetmek için dil konusunda başarılı olursan, o ülkenin bütününde aynı dili, İletişim dilini ve gönül dilini kullandırabilirsen zaten diğerlerinin hepsi kendiliğinden hallolur der. Zorluk çekmezsin. Onun için ben işe dille başlardım der.
1: Peki.
0: Bu kadar önemli yani dil. Ailede de bu çok önemli. Mesleki hayatta da önemli. Ben bunu hep söylüyorum. Eğer aile içi kavgalar varsa bakın derim gençler, araştırın. İletişimsizlik var, dili kullanamama var,
1: İletemiyorlar.
0: iletememe var.
1: Evet.
0: Bu sadece sesli iletişim dili değil, gönül dili de dahil buna.
1: O zaman bir coğrafyayı dağıtmak, bir vatanı vatansızlığa dönüştürmek için de özellikle bu Türk cumhuriyetlerinde de ana dili al yerine diyelim ki Rusça koy.
0: Evet.
1: Bu da o zaman tersten okuduğumuzda bir ülkeyi yıkmak istiyorsan da dilini elinden al.
0: Evet.
1: Siz az önce bir şey söylediniz. Dediniz ki dil okumama yani dilin kazanımlarından ırak kalma. Okumadığınızda dilin kazanımlarından ırak düşüyorsunuz.
0: Evet. Şimdi asıl problemimiz bizim

0: Günümüzdeki problemimiz bu. Dün de de buymuş. Yani dün de de mesela bazıları der ki işte alfabe değiştirdik biz ama çok geri kaldık filan. Değil, öyle değil. Biz okumuyorduk. Yani alfabeyi değiştirdiğimizde o günkü kullanılan diyelim Arap harfli alfabenin dilini ülkenin yaşayan insanların tarlasında çalışan işte koyunuyla, kuzusuyla, ineğiyle, danasıyla uğraşan insanların %99'u bilmiyordu.
1: Kınalı kuzuları Arapça seslenmiyorlardı.
0: Kesinlikle
1: Kınalı
0: Türkçe,
1: kuzum diyorlardı.
0: kesinlikle Türkçe. Ama bu dil kendilerinin yaşayabileceği kadardı. Bu okuma yazmaz olmamıştı. Böyle bir seferberlik yoktu. Ama biz geç kaldık bu seferberliği başlatmakta. Gerçi 1839'larda bu düşünüldü, bu seferberlik başlasın diye ama olmadı. Çeşitli unsurlar orada devreye girdi. Çok geç kalındı. Ama bu dil 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren oluşturulmaya başlandı. Bayağı da mesafe kat edildi. Ülkemizde bir ara gençlerin okumasına yönelik ciddi kültürel yayınlar yapıldı. Diyelim bunlara örnek olarak Milli Eğitim Bakanlığı Bin Temel Eser diye bir kitap serisi başlattı ki biz onlarla yetiştik. Yani Kültür Bakanlığı o zaman daha devrede değildi ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yayınları olmasaydı ben lise çağlarında yüzlerce kitap okuyamayacaktım. Çünkü devlet kitaba destek veriyordu ve okuyorduk. Okuyunca öğrenmeye başlıyorduk ve dağarcığımız gelişiyordu. Yani biz 800 kelimeyle rahatlıkla yaşamını sürdürebilirsin ama biz o kelime sayısını 2000'e, 3000'e, 5000'e çıkarmaya çalışıyorduk ve yazarlarımızdan işte 5000'in üzerinde kelime kullananlarını romanında, hikayesinde ve benzer eserinde tercih etmeye çalışıyorduk. Bu devam ettirilemedi, kesilmeler oldu ama günümüzde artık hiçbir engelimiz yok. Günümüzde Türkçe dünya dilleri arasında. Ve insanlar akın akın bunu öğrenmeye başka amaçlarla da olsa ticari ya da Türk vatandaşlığı elde etme amacına yönelik de olsa bu ilgi var. İşte bu ilgiyi biz okumaya dönüştürürsek çok daha güzel bir gelecek kazandırmış oluruz gençlerimize.
1: Evet, peki hocam bir şey soracağım. Şimdi bazı coğrafyalar, bazı milletler, bazı ülkelerin bir dili var. Böyle başat bir dili var ve kimi yas dili, yastan beslenmiş. Mesela Anadolu coğrafyası sanki kahramanlıklarla,
0: Evet.
1: kahramanlık dolu bir dili var ve
0: Evet.
1: günümüzde de siyasetten, osundan, busundan hep bu dille sanki bu dili yaşatıyor gibi. Böyle bir şey var mı hocam? Bu neye etkili olur mesela
0: Ya
1: günümüzü
0: Türklerin
1: şekillendirirken?
0: tabii haklısınız. İçinde yaşanılan coğrafyanın o insanlara ne yaşattığına bağlı o dili kullanmak. Yani bugün siz Gazze'de diyelim nasıl bir dil beklersiniz ki yastan başka? Yani yaşananları görüyorsunuz. Bizim coğrafyamızda da çok değişik dönemlerde çok değişik savaşlar olmuş. Bunlara iç savaşlar da dahil. Bizde de özellikle bu iç savaşların içinde olan Türkmen boylarında, özellikle Avşarlarda diyelim, çok güçlü bir ağıt dili görürsünüz. Hatta bizim bozlaklarımız bile ki Dadaloğlu'ndan itibaren bizim Kırşehir yöresinde de Çukurova yöresinde de çok güçlü bir şekilde şu anda bile yaşadığını bildiğimiz Kayseri Avşarlarında ve benzeri bu dil, Bozlak dili yine yaşanılan olaylardan dolayı çıkmıştır ortaya. Ama İstanbul'da Göksu'da yaşayan bir Nedim'de bu dili
1: Hazal Beyefendi,
0: göremezsiniz
1: değil
0: yani.
1: mi? Ya
0: Tabii.
1: da hani o Osmanlı kadını derler ya,
0: Tabii.
1: salon kadını, o dilde değişiyor.
0: İstanbul'da bunu göremezsiniz.
1: Evet. Peki, coğrafyanın hırçınlığı, zorluğu, girintisi, çıkıntısı, devasa ağaçları, kuş sesleri, ben bir hemşinli Rizeli olarak benim dilime de yansır, değil mi? Sonra bu benim
0: Kesinlikle.
1: iletişim dilim olup uzun vadede beni avantajlı veya dezavantajlı bir duruma sokabilir mi?
0: Kesinlikle ben

0: Karşıberler üzerine de çalıştım. Sizin o Karadeniz bölgesinde işte Osman Efendioğulları'nın plan kullandığı bir dildi bu. Allah rahmet eylesin bunlara. Ama Karadeniz'in çok farklı o coğrafya hangi dili doğurmuş? Islık dilini. Yani elbette o insanların bir gönül dili vardır. Elbette bir iletişim dili vardır ama Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma diye bu seslenerek o dille iletişim kuramazsın. Ne yapacaksın? Tepeden tepeye ıslık, ıslık dili doğurmuşlar. Ve biz dünyada ıslık dilini kullanan ve UNESCO'nun da bizi belgeler olarak Türklerde ıslık dili vardır dediği bir dilimiz var bizim.
1: Daha teknik bir
0: Tabii,
1: dil değil mi hocam? Daha
0: tabii.
1: ileri yani.
0: Çok
1: Neredeyse
0: ileri.
1: matematiğin dili için öyle derler ya, uzaylılar gelse ancak matematikteki dille
0: Dille.
1: anlaşabiliriz, sembollerle.
0: İşte Karadeniz'de ıslık diliyle anlaşabiliyor. İşaret dilini biz çok iyi kullanıyoruz. Biz çoğu zaman konuşmadan o kadar rahat anlaşılırız ki, yani birbirimizle anlaşırız ki, bunu dünyanın dil bilimcileri de hayretle karşılıyor. Bu Türkleri anlamak çok zor diyor. Ünlemlerimiz farklı, bakışlarımızla ne anlatmak istediğimiz farklı. Onun için biz çok farklı diller kullanıyoruz.
1: Peki hocam, Ali hocam, o zaman tam da buradan dilin de bazen istemesek de arazları olabilir mi? Niye? Hep şöyle düşünürüm. Bu kadar hani dürüstlük, muteber bir hani işte dilden bahsederiz, dürüstlükten, ahlaktan, etikten bahsederiz. Ama bir taraftan da günlük kullanımda doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye de bir atasözünü niye bünyede barındırmışız hocam? Niye mesela dil bunu atmamış, niye kusmamış da bunu kabul etmişiz?
0: Ya bu incelikler, bu detaylar, bu metaforlar diyelim, insanların farklılaşmasından kaynaklanan bir durum. Belki Max Müller'in dediği dili gibi dosdoğru insan tipi hep yaşasaydı, bugün yine aynı dili kullanıyor olacaktık. Konuştuğun değil, ben gözlerindeki ifadeye bakarım demeyecektik neden? Konuşmalarda artık takiyeli, yani inanmadığını konuşma durumu ortaya çıkmaya başlıyor. Neden? Kendi çıkarını korumak için. Yani doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar durumu da bu. Yani bir yöneticiye dürüst davransan, doğru söylersen insandır sonuçta, seni dışlar, seni uzaklaştırır. O ister ki ona hep övgüyle yaklaşılsın. Ama övgüyle yaklaşmalar yanlış yola sürükleyebilir ki sürüklüyor. Yani biz bunu çok gördük, hala da görüyoruz. Yanlış kişilerin övgü dolu sözleri, çıkar amaçlı övgü dolu sözleri yöneticileri ciddi anlamda yanlışlara sürüklüyor. Ve doğrular, dost doğru söyleyenler, daha içten seven insanlar bunlar, geride kalıyor, geri planda kalıyorlar.
1: Peki oradaki aslında hani bir siz edebiyatçısınız da
0: Yok,
1: yani
0: estağfurullah
1: nihayetinde Türk
0: yani.
1: Dili Edebiyatı bir taraftan da bu kullanım bir metafor olarak aslında siyahla beyaz arasındaki beyazın kıymetini bilebilmek için siyahı da görmek, yaşamak gerekiyor. Ya da dilin kıymetini lal olandan anlayabilmek adına da belki bu atasözünü de dil kendi içinde muhafaza ediyor ki iyiyi gösterebilmek için olabilir mi hocam?
0: Dilin kıymetini lal olandan anlayın derken, yani söz gümüşse sükût altındır demek istiyor. Yani ama bu bildiğini söylememe anlamında değil, gereksiz dili gereksiz kullanmama anlamında. Yani insanlar öyle değişik ortamlarda dilleriyle güzelleri yok edebiliyorlar, iyileri yok edebiliyorlar. Yani onun için o durumlarda dilini kullanma, lal
1: Yıkıcı
0: olma. Ha,
1: etkisinden
0: tabii onu
1: bertaraf
0: diyor.
1: olabilmek adına
0: Hani
1: ari.
0: dinle sana bir nasihat edeyim, hatırdan gönülden geçici olma, yiğidin başına bir iş gelirse anı yadelleri açıcı olma diye bir devam eden uzun bir destanı var Karacaoğlan'ın da. Diyor ki, mecliste Arif ol, kelamı dinle, el iki söylerse sen birin söyle. Bu nedir? Bu dilin lal olması hikayesidir. Sen

0: Gereksiz konuşacaksan sus. Dedikodu yapacaksan, çekiştireceksen birilerini sus. Ama onları aydınlatacak, onlara yol göstereceksen konuş. Bu.
1: Evet, gıybet
0: Yani
1: mesaisine kalma.
0: tabii
1: Kalıyorsan
0: tabii
1: başka
0: çok güzel
1: şeylere.
0: bir söz bu. Özdeyiş, bir atasözü bile diyebiliriz
1: Evet,
0: bunu.
1: onunla ilgili Amerikalı bir düşünür de şey diyor ya, hani 5 dakika konuşma yapmamı istiyorsan 5 yıl verin, 5 saat için diyor, 1 saat yeter gibisinden. Tabii o öz dediğimiz, tabii biz de bu programda aslında hani o mayanın, Anadolu mayasının özüne hep ulaşmaya çalışıyoruz. Siz bugün tabii dilden de çok bahsettiniz.
0: Bir de ben affedersiniz şeyi belirtmek istiyorum. Anadolu mayalarırken konuşmanın, başarılı bir konuşmanın dinlemeyle gerçekleştirileceği de hep göz önünde tutulmuş. Bizim atalarımız hep dinlemenin kıymeti. Çünkü dinlemezsen konuşmanın bir anlamı olmaz. Dinlemezsen konuşma bir amaca yönelmez. Ben 40 yıla yakın, 40 yıl oldu hatta, yakın demeyeyim, eğitim fakültesinde Türk Dil Edebiyatı eğitimi alanda derslere girdiğim için hep şunu söylerdim. Arkadaşlar gelin dinleme eğitimi dersi koyalım. Ya dinlemenin dersi mi olur? Olur. Ve biz şimdi konuşma eğitimi dersini 2 saat, dinleme eğitimini 4 saat koyduk. Ve ne kadar haklı olduğum da ortaya çıktı. Çünkü dinleme çok çok önemlidir. Bu bakımdan konuşmayı destekleyen en güçlü unsurdur dinlemek.
1: Siz söylerken yeni bir makale okudum, diyor ki iki kişi konuşurken hep şunu düşünürmüşüz: sizi dinlemekten öte ben ne cevap versem de nasıl alt etsem.
0: Evet.
1: Halbuki tarihi dinleyebilsek, coğrafyayı dinleyebilsek, sizi ben şu anda dinlediklerimi tam olarak beyinde nereye yerleştireceğimi karar verebilsem. Hocam Cemil Meriç diyor ya, aydın geleceğin fikir işçisidir.
0: Evet.
1: Peki bu işçinin materyali, dili iyi kullanmak mıdır, dil midir?
0: Kesinlikle yazarın ya da dil işçisinin diyelim, bu şair olur, romancı olur, hikayeci olur, farklı türlerde eserler oluşturur. Bunun en iyi malzemesi dildir. Yani asıl malzemesi dildir. Hatta sadece yazarın değil, kültürlerin de, uygarlıkların da ana malzemesi dildir. Dilin iyi kullanıldığı kültürlerin çevresinde bilişen milletler, uluslar çok daha farklı yerlerde olur uygarlıklar içerisinde. Onun için dil çok önemli. Ben öğrencilerimden ya da çevremdeki meslektaşlarımdan hep derim ki dili iyi kullanan, dilde başarılı olan, dilde olabildiğinde çok sözcük, kelime kullananları tercih edelim ki bizim de hem dağarcığımız gelişsin hem ufkumuz açılsın.
1: Evet.
0: Onun, bu bakımdan dil çok önemli.
1: Ali hocam çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ali Yakıcı idi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Aslında böyle çok dağıldık ama bence bu tadı gerçekten damağımızda kaldı. İsteriz ki kursağımıza kadar insin. Bir program daha sözü almak

0: dersleri
1: Tabii
0: sizinle.
1: tabii yani dili güçlendiren Dede Korkutları, dili güçlendiren Divan-ı Lügat-ı Türkleri ya da diğer eserlerimizi de yazarlarıyla birlikte burada konuşabiliriz yeri
0: Evet.
1: geldikçe.
0: Bugün yine dille Anadolu'yu nasıl mayalandığını sizlerle buluşturmaya çalıştık. Dil gerçekten de bir coğrafyada insanlar arasında kılcal damarların içindeki kan gibi insanları birbirine bağlıyor, duyguları birbirine bağlıyor. Siz bahsettiniz dil birlikteliği, duygu birlikteliği, gönül birlikteliği ve bu sayede aslında iyi hatipler ülkeleri ve milletleri birbirine bağlıyor. Çok keyifli bir programdı. Haftaya yine başka bir konuğumuzla, başka bir konuyla Anadolu'yu mayalamaya devam ediyor olacağız. O güne değin lezzetle ve dilinizin kıymetini bildiğiniz anlarla geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Anadolu Mayası.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvintepe üs bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok." dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ'yle iltisaklı

olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olaydan sonra Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Türkiye ile Kanada arasında ticari ilişkiler gelişiyor. İki ülke arasında ticarette yeni işbirliklerinin kapısı ise serbest ticaret anlaşmasıyla açılacak. Anlaşma için müzakerelerde ilk turun yılın son çeyreğinde yapılması planlanıyor. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personeli seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şırnak'ta Habur Çayı'na düşerek kaybolan Erkan Sak'ı arama çalışmaları devam ediyor. Çevre ilçe ve illerden giden kurbağa adamların da katıldığı çalışmalarda su altı ve çayın etrafı didik didik aranıyor. Hayvan kaçakçılığıyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Gümrükler muhafaza ekipleri Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 4 yaban hayvanını kurtardı. Sayın dinleyiciler, ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece. Haberleri dinlediniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Kültür Otağı'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetin Kökafşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Bugün Kültür Otağı'nda yeni bir yolculuğa çıkıyoruz sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz haftalarda Söz Otağı başlığı altında sözlü kültür dünyamızı konuşmuştuk. Masallardan hikayelere, bilmecelerden efsanelere kadar uzanan zengin anlatı geleneğimizi ele almıştık. Şimdi ise biraz daha geriye, biraz daha kültür

0: kültürümüzün beslendiği derin katmanlara, yani köklere doğru yolculuk yapacağız. O yüzden bu periyodumuza kök otağı adını verdik. Çünkü mitler, ritüeller, inançlar, kadim semboller bir milletin gerçekten de kültürel hafızasının köklerini oluşturuyor. O yüzden böyle bir isim vermeyi uygun bulduk. Tabii ki bu hafta yine bu konuya başlamak için bir konuğumuz var. Bize mihmandarlık edecek, yolculuğumuzun mihmandarlığını yapacak. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Dilek Hocam stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz hocam. Ben biliyorum ki sizin çalışma alanınız bu. Yaratılış destanları, yaratılış mitleri, mitoloji üzerine çalışıyorsunuz. Aslında hocam şöyle düşünüyorum, yani şöyle başlasak uygun olur diye düşünüyorum. İnsanoğlu var olduğu günden beri galiba bir sorunun peşinden gidiyor. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünya nasıl oluştu, bu evren nasıl kuruldu gibi böyle sorular peşinden bir takım bilgiler üretiyor. Çağının el verdiği şartlar ölçüsünde. Bugün de tabii ki bilim aynı sorulara cevap arıyor kendi yöntemleriyle. Biz Türkleri hep böyle savaşan, göç eden, devlet kuran bir millet olarak biliyoruz ama hiç şüphesiz Türkler aynı zamanda evreni anlamaya çalışan, doğayla kurduğu bağ neticesinde bu demin sorduğumuz sorulara cevap arayan bir milletti. Dolayısıyla bir mitolojisi de vardı. İsterseniz çıkış noktamız bu olsun hocam. Mit, daha doğrusu mitoloji demeden evvel mit dememiz lazım galiba. Mitler nasıl oluşmuştur, neden oluşmuştur, neden mit üretme ihtiyacı duymuştur insanoğlu?
1: Dünyanın bütün toplumlarında herhangi bir etnik veya başka bir ayrıma tabi tutmaksızın dünyanın bütün toplumlarında mitik dönemlerde, ilkel demek istemiyorum ama mitik dönemlerde insanlar hikaye, öykü olarak tanımlayabileceğimiz mitleri üretme ihtiyacı hissetmişlerdir. Aslında sorunuzun cevabı sizin soruyu sorarken kullandığınız sözcüklerde saklı.
0: Evet.
1: Anlamlandırma, merak etme ve bilgi üretme. Mitik dönem insanı çevresindeki en yakın unsurdan evrende gözlemleyebildiği en uzak unsura kadar varlığını, nedenini, nasıl ve niçin yaratıldığını, o çiçeğin neden orada olduğunu, o ağacın niçin hep yeşil kaldığını veya bu akarsuyun hep niye böyle aktığını veya gökyüzünden niçin hep türlü şekillerde yağışlar yağdığını, bütün yıldızlar yerinde dururken bir kısmının niçin kaydığını, gökyüzünden niçin şimşek çaktığını, gökyüzünden yeryüzüne niçin ateşin düştüğünü, yeryüzünün durup dururken niçin sallandığını, deprem olduğunu, birdenbire salgın hastalıkların nasıl ortaya çıktığını, ayın niçin şekil değiştirdiğini ve bunu ritmik olarak yaptığını ve benzeri, hatta kendi dünyasını da, insanın iç dünyasını da bunun içine katarak en yakın çevresinde gözlemlediği en küçük unsurdan, bir çiçekten, bir karıncadan, güneşe kadar, samanyoluna kadar, çoban yıldızına kadar bütün bu unsurların varlığını anlamlandırma çabası içinde olmuştur. İnsanın bu anlamlandırma çabası mitleri ortaya çıkarmıştır.
0: Evet.
1: Dolayısıyla mitlerin kahramanların da genellikle olağanüstü varlıklar olarak tasavvur edildiğinden ki bunun sebebi de şudur. Bir şimşeği çaktıran o şimşekten çok daha güçlü olmalıdır. Gök gürültüsünün sesini çıkaran o gök gürültüsünden çok daha güçlü olmalıdır. Dolayısıyla özellikle tabiat hadiseleri bağlamında bu eylemleri, bu olayları ortaya çıkaran bir fail, bir yapan arayışına girmiştir. Bütün bu faili, eylemleri yapan arayışı mitik dönem insanında insandan çok daha güçlü varlıklar olduğu kanaatini zihninde ortaya çıkarmış ve bu da tanrı tasavvurunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Mitolojilerdeki çoklu tanrı tasavvuru eylemlerin çok olmasından kaynaklanmaktadır.
0: Evet.
1: Gök gürültüsünü bir kişi yapıyor olmalı. Şimşeği bir kişi çakıyor olmalı. Yağmuru bir kişi yağdırıyor olmalı. Veya bunlardan birkaçını en azından bir kişi yapıyor olmalı. Dolayısıyla mitik dönem insanının bu anlamlandırma çabası bir taraftan mitik bilim olarak adlandırabileceğimiz bir bilgi ortaya çıkarmış. yağmurun niçin ve nasıl yağdığını o mitik zihniyet etrafında açıklıyor ve izah ediyor. Diğer taraftan olağanüstü varlıklar tanrı kavramını ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla mitoloji mitik dönemden sonraki geçen yüzyıllar içinde iki önemli ayak üzerinde duruyor.
0: Evet.
1: Birincisi bilgiyi açıklama ve bugünün bilim anlayışıyla ve bilgi anlayışıyla olmasa da mitik bilgi üretme. Bir diğeri inanma ihtiyacını, yani ona da mitik din diyebiliriz o kavramı, mitolojik bir din anlayışı ortaya çıkarma. Halbuki insanlığın gelişim evreleri sürecinde modern bilim mitolojinin bilime dayanan mitik bilgi üreten ayağını ortadan kaldırdı. Ayın şekil değiştirmesinin artık ayın içinde yaşayan canavarla ilgili olmadığını, ayın kendi yörüngesi etrafındaki dönüşüyle ilgili olduğunu veya sürekli yeşil kalan çam, ardıç ve benzeri ağaçların yaratılışları ve doğaları itibariyle böyle olduğunu, gökyüzünden onlara bir sonsuz can düştüğü için değili bilim izah etti ve mitolojinin aslında bilgiye dayanan bu sağlam ayağını ortadan kaldırmış oldu. İlahi dinler ise mitolojilerdeki çok tanrılı kavramdan tek tanrılı Maneus tanrı kavramına geçtiler ve insan tanrı ilişkisini din bağlamında daha kuralcı, daha sistematik ve nispeten daha rasyonel bir düzenlemeye tabi tuttular. O halde mitolojiyi ayakta tutan iki önemli bacak vardı. Birisi bilgi üretme, diğeri inanç, inanma ihtiyacı.
0: Evet.
1: Modern bilim bir bacağını, dinlerse ikinci bacağını ortadan kaldırdığına göre aslında mitolojinin günümüz insanının zihin dünyasında olmaması beklenir.
0: Ama öyle mi hocam?
1: Elbette öyle değil.
0: Öyle değil, değil mi?
1: Elbette öyle değil. Biz bugün burada sizinle bu programı yapar ve bu sohbeti gerçekleştirirken dünyanın onlarca belki yüzlerce yerinde Yunan mitolojisi başta olmak üzere dünyanın bütün mitolojileriyle ilgili ya bir ressam bir resim yapıyordur ya bir müzisyen bir müzik çalışması gerçekleştirmeye çalışıyordur veya bir mitik tiyatro, opera, film yüzlerce ve binlerce dünyanın yerinde mitolojiden yeni üretimler
0: yapmaya devam ediliyor.
1: Doğru. Evet. Dolayısıyla bu da bize mitolojinin evrensel gücünü gösteriyor.
0: Evet.
1: Çünkü mitolojik olaylar ve mitolojik figürler, mitolojik şahıslar ve mitik hikayelerin özünde sadece insana, herhangi bir ayrıma tabi tutmadan sadece insana özgü evrensel mesajlar vardır.
0: Doğru. Hocam şimdi siz konuşurken hemen aklıma şu geldi. Cümlelerinizin içinde şöyle bir şey geçti. Dediniz ki mesela bir salgın hastalığın neden olduğunu bulmaya yarıyordu. Bir mit mesela buna yardım ediyordu. Bu ihtiyacımız aslında o kadar taze ki, yani hep bir şey bilme ve açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Bilimsel olarak açıklanmaya devam etse de mitik cevaplar da buna eşlik ediyor aslında. Yakın dönemde biliyorsunuz bir pandemi geçirdik. Salgın hastalık dünyayı kasıp kavurdu. Ve onunla ilgili üretilen mitler de oldu. Mesela hastalığın ortaya çıkış nedenleriyle ilgili bilimsel dayanağı olmayan ama insanoğlunun kendince ona sebep bulmaya çalıştığı bir takım anlatılar anlatıldı. Ona eşlik eden sözlü kültür ürünleri üretildi. Mesela türküler yapıldı. Pek çok şey oldu o dönem. Dijital içerikler üretildi. Dolayısıyla hani bu bugün belki hani bu da bir mitmiş dediğimiz şeyler, hani biraz böyle sanki gerçek dışıymış gibi bahsettiğimiz şeyler aslında eski toplumlar için salt gerçeği, bir hakikati anlatan anlatılardı. Dolayısıyla da mitleri belki masal ve efsaneden, çünkü onlar da inanılması güç taraflar var, ama mit öyle bir şey değil. Mit de mutlak bir hakikat olduğu düşünülüyor üretildiği dönem. Bugün de değişmiyor aslında söylediğimiz şeyler. Öyle değil mi? Yanılıyor
1: evet,
0: muyum?
1: Evet, bugün de değişmiyor. Mitler biraz önce bahsettiğim gibi bir defa açıklayıcı özellikleriyle gerçek kabul ediliyorlar.
0: Evet.
1: İkincisi olağanüstü varlıklar ve tanrıların hikayelerini konu edindikleri için ve muhtevaları itibariyle yaratılış gibi, kıyamet gibi insanla ilgili ve yaratılışla ilgili olaylar anlattığı için kutsal kabul ediliyorlar.
0: Evet.
1: Yani mitler tarih boyunca hep gerçek ve kutsal kabul edilmiş ve sizin programın girişinde vurguladığınız üzere çeşitli ritüellerle de sürekli tekrarlanmıştır. Dolayısıyla insanoğlunun bilinçaltında mit üretme, mitlere olan inanmanın

0: yok olmasıyla birlikte dahi devam etmiştir. Kaldı ki bu noktada biz Türkler diğer toplumlardan belki biraz daha şanslıyız. Diğer toplumlar mitik dönemle birlikte mit üretme süreçlerini tamamlamışken özellikle Sibirya Türkleri arasında yapılan bilimsel derlemeler gösteriyor ki Türkler 20. yüzyılın başlarına kadar mit üretmeye devam etmişler.
1: Evet.
0: Hatta mevcut mitlerini güncelleyerek yeni varyantlarını, versiyonlarını oluşturmuşlardır. Altay Türkleri arasında Kalgan Çiçak, yani son çağ anlamını taşıyan bir kıyamet mitolojisi, miti vardır. Türklerin kıyameti nasıl algıladığını anlatan ve kıyametin nasıl gerçekleşeceğini anlatan bir mittir Kalgan Çiçak miti. 20. yüzyılın başlarında hatta ilk çeyreğinde anlatıcılardan bu mitin yeni varyantları derlenmiş. Anlatıcılar sembolik olarak gökte uçan demir kuşlarla, açıkça söylemeseler de uçak motifini diyeyim,
1: Evet.
0: mite dahil etmişlerdir. Denizde yüzen demir balıklar,
1: Denizaltıları, gemileri
0: evet,
1: belki.
0: onunla denizaltı ve gemileri, işte karada demir atlar tabiriyle tren yollarını. Türkler hala belli ölçüde mit üretmeye devam ediyorlar. Sorunuzun özünde şu var: pandemi sürecine kadar gelen süreç içinde aslında insanın bilinçaltında ve doğasında mit üretme eğilimi var. Mite duyma, ilgi duyma eğilimi var. Mitik yollarla açıklama eğilimi var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün dünyayı saran COVID-19 pandemisi gibi sıra dışı bir olayda da çağdaş insan çağdaş mitler üretme ihtiyacı hissetmiştir.
1: Çok doğru hocam. Demek ki hakikaten bu yani kutsal bilgiyi taşıdığını düşündüğümüz anlatılar bilimsel olarak açıklansa bile ona eşlik etmeye devam edecek ve biz
0: Mutlaka.
1: çağdaş mitler üretmeye de devam edeceğiz. Şimdi hocam Altaylar demişken Türk mitolojisini Türk dünyasının bütünü olarak mı almak lazım? Yani Altaylardan Anadolu'ya, Yakutlardan işte Oğuzlara uzanan çok geniş bir Türk dünyası coğrafyasından söz ediyoruz hiç şüphesiz. Burada ortak bir mitolojik hafızadan söz etmek mi lazım? Yoksa yani Türk mitolojisinin çekirdeğini oluşturan unsurlar var ve onların varyantları mı var Türk dünyasının bütün coğrafyalarında?
0: Elbette öncelikle belki Türk dünyası kavramı üzerinde durmak gerekir. Saatlerce anlatılacak bir konu olabilir bu.
1: Evet.
0: Ama dinleyicilerimizin zihninde coğrafyayı kısaca şöyle canlandırayım ben. Çin'in en doğusundaki Füyü Kırgızları ve Kosova Türklüğü. Doğudan batıya mesafenin uzaklığı ve büyüklüğü tahmin edilebilir. En kuzeyde yaşayan Yakut, kendi adlandırmalarıyla Saha Türkleri. Onlarla birlikte yaşayan Yakutlardan sayıları daha az olan Dolgan Türkleri ki Yakutistan Cumhuriyeti Kuzey Yarımküre'de insanoğlunun en son doğal yaşam alanı. Moskova'dan uçakla uçuş mesafesi 6,5-7 saat. O mesafeden Mersin Taşeli platosuna taşıdığımız masallar var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Doğu Batı ve Kuzey Güney enleminde neredeyse eski dünyanın tamamını içine kaplayan bir Türk dünyası varlığından bahsediyoruz. Dolayısıyla burada sabit bir noktada kalan bir Türk topluluğu değiliz biz. Sürekli hareket halinde bir millet olmuşuz. Ve ortak hafızamız olan mitolojik hafızayı bu hareketler sırasında taşımışız. Ortak hafızadan uzaklaşıp İslam dairesinin içine giren ve Müslümanlığı seçen bizim gibi Türk toplulukları mitolojik birikimlerini İslamiyet'le senkretize etmişler. Yani İslamiyet'le harmanlamışlardır. Çuvaşlar ve Gagavuzlar gibi Hristiyanlığı seçmiş Türk toplulukları Türk mitolojisindeki unsurları Hristiyanlıkla senkretize etmişlerdir. Karaylar veya Karaimler dediğimiz Museviliği benimsemiş Türk topluluğu, onlar Musevilikle senkretize etmişlerdir. Veya tarih boyunca Maniheist'le, Budizm'le Türk mitolojisi senkretize edilmiş bir yapı içinde, yani harmanlanmış, biçimlendirilmiş bir yapı içinde varlığını devam ettirmiştir. Ama ortak bir Türk hafızasından bahsedecek olursak, tarih boyunca ve bugün
1: Evet.
0: dünyanın bütün dinlerine mensup olmuş bir milletiz.
1: Evet.

0: Özellikle eski dünyada ve günümüzde de Çin, İran, Irak, Suriye, eskiden Sovyetler Birliği, şimdi Rusya Federasyonu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Avrupa'nın büyük bir kısmında yaşayan bir Türk varlığıyız. Bunlar azınlık olarak birçok siyasi rejime tabi olmuşlar. Başka halkların yönetimleri altında kalmışlar. Dolayısıyla Türklerin günümüzde ve tarih boyunca bu çok kapsamlı, derinlikli ve daha doğrusu çetrefil ilişkileri mitolojimizi çok büyük ölçüde harmanlamıştır. Bir Yunan mitolojisi için bunu söylemek mümkün değildir. Mısır mitolojisi için belki bunu söylemek mümkün değildir. Alman mitolojisi için bunu söylemek mümkün değildir. Bu kadar çok temas, bu kadar geniş bir coğrafya, bu kadar çok değişik dilleri konuşan, değişik dinlere inanan kavimlerle temas. Bunların hepsi aslında bize bu ortak hafızadan her birimizi ayrı ayrı uzaklaştırıyor gibi görünmekle birlikte iplerin ucunu bir araya getirdiğimize bizi ortak bir düğme, ortak bir mitolojik hafızaya götürüyor.
1: Çok doğru. Hocam şimdi sohbetimize devam edeceğiz ama şöyle Türk dünyasını gezdirdiniz bize, kısa bir tur attık. O yüzden hemen aklımıza bir şarkı çalmak geldi. Yenisey Irmağı ile ilgili bir şarkı dinleyeceğiz. Feryal Başel Tüzün seslendirecek, Enes Ay.

0: Evet hocam, şarkıyı dinledik. Arada bir şey konuştuk sizinle, onu dinleyicilerimizle de paylaşalım.
1: Evet, arada konuştuğumuz şey şuydu. Enesay veya literatürdeki adıyla Yenisey,
0: Evet.
1: aslında yeni, bugünün Türkçesindeki eski karşılığı olan yeni kelimesi değil.
0: Hı.
1: Şarkının, türkünün orijinalinde söylendiği gibi ene
0: Hı.
1: say, yani ene su, yani ana su, yani ana nehir. Sibirya'daki Yenisey Nehri ya da Ana Su Nehri, nehirlerin anası olarak kabul edildiğinden, çok büyük bir nehir olduğundan ve niçin ene deniyor? Çünkü Türk mitolojisinde su genellikle dişildir. O yüzden su toprak
0: Evet.
1: dişildir, gökyüzü

0: erildir. O nedenle suya besleyici, doyurucu ve doğurgan olduğu için bu kadim Türk nehrine diyeyim, biz ana adı vererek adlandırmışız.
1: Evet, çok da denk düştü bugün konuştuğumuz konularla şarkının içeriği ve adı tabii ki hocam. Uzun yıllar boyunca biz mitoloji dendiğinde gerek eğitim sistemimizden kaynaklı bir takım nedenlerle, popüler kültürün etkisiyle, Batı merkezli yayınların etkisiyle akla ilk olarak hep demin de bahsettiğiniz Yunan mitolojisini getirdik. Hep böyle zannettik. Mitoloji eşittir Yunan mitolojisidir diye düşündük. Oysa bugün geldiğimiz noktada işte konuştuğumuz şu kısacık sürede konuştuğumuz ve günlerce konuşabileceğimiz bir konu olduğunu Türk mitolojisinin gördük. Türklerin kendine özgü bir mitolojik dünya görüşü olduğunu, evren tasavvuru, yaratılışın nasıl olduğu ile ilgili pek çok fikri olduğunu gördük. Son yıllarda tabii yapılan akademik çalışmalar, Türk dünyasında, Türkiye'de yapılan çalışmalar, yayınlanan kitaplar, belgeseller, dijital içerikler buraya böyle bir dikkati yöneltti. Şüphesiz Türk mitolojisi hep vardı ama bizim dikkatimiz yeni oraya yönelmeye başladı. Şimdi bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani niye biz uzun yıllar Türk mitolojisine, evet nedenleri ortada ama bir taraftan da böyle bir bilinç vardı aslında bu topraklarda. Hep böyle sanki üstü örtülmeye mi çalışıldı Türk mitolojisinin?
0: Bunun birden fazla sebebi var. En önemli sebeplerinden bir tanesi şu: uzun yıllar Türk mitolojisi üzerine çalışmış ve Türk mitoloji sözlüğünü hazırlamış biri olarak,
1: Evet.
0: bu sözlüğü hazırlarken belki birkaç yüz maddeden bine ulaşmayacak bir madde sayısına ulaşabilirsem kendimi bahtiyar sayacaktım. Fakat sözlüğü çalıştıkça 4000'e yakın madde sözlüğün içinde yer aldı. Bu Türk mitolojisinin kavramsal dünyasının her şeyden önce çok zengin olduğunu gösteriyor. Bir diğeri panteon yapının dünyanın diğer mitolojilerinden hiç de geri kalmadığı, hatta bazen onların çok ötesinde olduğu, hikayelerimizin, mitik öykülerimizin dünyanın diğer mitolojileriyle kıyaslanabilir ölçüde ilginç, cazip ve mesajlar içerdiğini gördüm çalışmayı yaparken. Bunun Türk mitolojisinin diğer mitolojilere göre daha az gündemde, bizim için en azından daha az gündemde oluyor olmasının en önemli sebebi, Türk mitolojisiyle ilgili bilimsel çalışmaların ve metin derleme faaliyetlerinin çok geç gerçekleşmiş olmasıdır. Bizim Türk mitolojisiyle ilgili metinlerimizin derlenme tarihi 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanır ki bu mitoloji çalışmaları açısından çok geç bir tarih. Dünyanın en çok okunan kitaplarından birisi herhalde Homeros'un İlyada ve Odessa'sıdır. Muhtemelen dünyanın bütün dillerine çevrilmiştir. Homeros, İlyada ve Odessa'yı, bu iki büyük destanı Yunan mitolojisine kaynaklık eden bu iki büyük destanı M.Ö. 8. yüzyılda, yani bizim mitik metinlerimizin derlenmesinden neredeyse 3000 yıl önce kaleme alıyor. M.Ö. 8. yüzyılda Homeros'un kaleme aldığı bu metinler ve Homeros'u destekleyen başka başkalarının kaleme aldığı mitolojik metinleri edebiyat yeniden işliyor, yorumluyor, felsefe tartışıyor. Ya antik felsefede Yunan mitolojisi, tanrılar, varoluş hep mitoloji üzerinden uzun tartışmalara sebep oluyor. Edebiyat buradaki metinleri defalarca yeniden üretiyor. Ve nihayet çağdaş sanatla birlikte bu Homeros, Hesiod veya diğer Yunan mitolojisinin metinlerini kaleme alanların ortaya koydukları eserler çağdaş resimde, çağdaş müzikte, çağdaş edebiyatta defalarca çok çeşitli varyantlarıyla işleniyor. Bunlara yeni yorumlar katılıyor. Çağdaş insanın algısına ve ilgisine yönelik yeni yaratmalar ortaya konuyor. Batı'da herhangi bir aydın yoktur ki, veya olmaması gerekir ki, bir ressam olsun, tiyatrocu olsun, politikacı olsun, bilim insanı olsun, Homeros'un İlyada ve Odessa'sını okumamış olsun veya ondan birkaç pasajı, birkaç sayfayı okumamış olsun veya Homeros'un İlyada ve Odessa'sını en azından eline alıp tutmamış olsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Batı zihni, Batı aydını sadece örnek olarak ve isim olarak

0: olarak söylüyorum, Homeros'un İlyada ve Odysseus'unu mitolojik bir temele de dayanır aynı zamanda. Fakat Türk mitolojisi, dediğim gibi, metin derlemeleri ve yayımları 19. yüzyılda başlıyor. Bu aslında mitik dönemin sona erdiği, anlatıcıların hafızasının
1: Zayıfladı.
0: zayıfladığı bir yüzyıla da denk
1: Doğru.
0: geliyor. Özellikle Ruslarla temasın olduğu Sibirya ve Türkistan bölgesindeki anlatıcılar artık Rus kültürüyle temas etmişlerdir. Onlar yoluyla modernite ile de temas etmişlerdir. Ve mit algısı, mit hafızası büyük ölçüde zayıflamıştır. Sorunuzun cevabının en önemli sebeplerinden birisi, Türk mitolojisine ait envanterin, metinlerin çok geç kayda geçirilmiş olmasıdır. Bir ikincisi, elbette folklor bir bilim dalı olarak bundan yaklaşık 200 yıl önce ortaya çıkarken milliyetçilik duygusuyla biraz paralel yürümüştür folklorik bilimsel çalışmalar. Ve 1800'lü yıllardan itibaren ortaya çıkan milliyetçilik duygusunu folklorik çalışmalar, halk bilim çalışmaları da desteklemiştir. Dolayısıyla hem halk bilim, folklor hem mitoloji çalışmaları, lütfen burada tırnak içinde yanlış anlaşılmak istemem ama bir ideolojinin elinde devam etmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de de özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi, 20. yüzyılın başları ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte sanki Türk mitolojisi bir düşünce görüşüne sahip aydın veya insan grubunun çalışma alanıymış gibi düşünülmüş ve bir diğer grup buraya bir mahrem alan gibi veya
1: Uzak
0: yasaklı bölgeyi
1: durmuş.
0: uzak durmuş, dahil
1: Ama
0: olmamıştır.
1: menfi bir tutum takınan bir kesim de olmuştur. Yanlış bilmiyorum, değil mi
0: Bu
1: hocam? Yani.
0: ideolojik yaklaşımdan kaynaklanan bir şey ama şimdi bu tamamen kırılıyor. Hatta kırıldı. Türk mitolojisi artık bir dünya görüşüne sahip insanların değil, biz farklı dünya görüşlerine sahip ressamların, roman yazarlarının, şairlerin de Türk mitolojisini artık eserlerinde güncelleyerek kullandığını görüyoruz.
1: Dolayısıyla daha zengin, daha özgün eserler de verilmeye başlandı her alanda. Hocam biraz böyle hani kavramsallaştıralım demiştim ya, isterseniz süremizin sonuna doğru en azından çok temel bir şeyden bahsedebiliriz. Şimdi madem Türklerin dünya ile ilgili tasavvurundan konuşuyoruz. Türk mitolojisinde evreni böyle gök, yer üstü ve yer altı olarak tasavvur ediliyor. Böyle bir katmanlı yapı içerisinde değerlendiriliyor. Bu üçlü düzen Türklerin hayata bakışı ile ilgili bize ne söylüyor?
0: Bu üçlü düzen bütün dünya mitolojilerinin ortak düzenidir aslında. Dinleyicilerimiz şu karşılaştırmayı yapabilirler. Yunan mitolojisinde Zeus Olimpos'ta en yukarıda ve gökteki tanrı, Hades ölüm ve yeraltı tanrısı olarak yer altında bulunuyor. İnsan ve gökyüzü ve yeraltı dünyası ile ilişkili bir kısım ruhlar da yeryüzüne temas halindeler. Yani yeryüzünde insan var. Bu üçlü yapı bütün dünya mitolojilerinde mevcut. Türk mitolojisinde de var. Türk mitolojisinde de evren bir üçlü yapı içinde algılanmıştır. Yukarı dünya, yani gökyüzü, ülgenin bulunduğu bir gökyüzü mekanı olarak, göksel bir mekan olarak tasavvur edilir. Ülgen, insana yaşamı bahşeden, iyiliği veren ve hep iyiliği gönderen olarak düşünülür. Orta dünyada, yani yeryüzünde, insanlar, hayvanlar, diğer canlılar ve tabiat unsurlarına bağlı iye olarak tabir edebileceğimiz ruhlar vardır. Dağların iyesi ruhları vardır, suların iyesi ruhları vardır, rüzgarın iyesi ruhu vardır ve insan bu ruhlarla örülü bir dünyada, manevi varlıklarla örülü bir dünyada yeryüzünde yaşar. Yeraltı, yani aşağı dünya, ise erliğin hakim olduğu ve yönettiği bir dünyadır. Fakat bizim mitolojik anlayışımıza göre bu üç dünya birbirinden kopuk dünyalar değildirler. Kopuk dünyalar değildirler. Yukarıdaki ülgen, şimşek, ona ait bir şeydir. Şimşeği çakar, yağmuru yağdırır ve bütün evreni idare eder. Fakat yeryüzündeki olaylara erlik kadar müdahil değildir. Daha pasif, daha kayıtsız bir izlenim uyandırır bizde ülgen. Erlik, bütün kötülüklerin yeryüzündeki müsebbibi erlik, erliğin yeryüzüyle ilgisi ülkene göre daha aktif ve daha çeşitlidir. İnsanın bağlantısı, yeryüzündeki insanın erlikle bağlantısı daha aktif görünmektedir. Çünkü salgın hastalıkları yeryüzüne gönderen erliktir. Ölümün müsebbibi erliktir. Ve benzeri kötülüklerin tamamen icra edicisi, sebebi erliğe dayandırılır. O sürekli insanı yeryüzünde taciz ve rahatsız eder. İnsan da erliğin taciz ve rahatsız edici tutum ve tavırlarından, eylemlerinden korunmak için erliğe dualar eder. Kamlar ve şamanlar ayinlerinde yer altına inerek erliğe sunulan kurbanların ruhlarını ona ulaştırır. Ondan merhamet, acıma, af dilerler.
1: Evet hocam, aslında şamanın yolculuğu da ayinler sırasındaki yolculuğu da bu katmanlar arasındaki, evet, manevi bağı gösteriyor. Şimdi söze çok güzel bir yerde son veriyoruz. Maalesef süremizin sonuna geldik ama önümüzdeki hafta bu kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam. Çok güzel bir noktada bıraktık. Oradan devam etmek üzere bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Kültür Otağı'nda İbrahim hocamla yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasının en bilinen toplumsal öykülerinden biri olan mizahla dramı ustalıkla birleştiren Buzlar Çözülmeden filminden söz edeceğiz. Buzlar Çözülmeden filmi aslında Cevat Fehmi Başkurt imzalı bir tiyatro oyunu. 1965 yapımı bu siyah beyaz klasik, yolları kardan kapanan bir Anadolu kasabasına gelen ve çevredekiler tarafından kaymakam sanılan iki akıl hastasının hikayesi. Kasabalılar bu yabancıları yeni yöneticiler olarak bağırlarına basınca dürüstlük ve adalet üzerine hem trajik hem de düşündürücü olaylar yaşanır. Fikret Hakan'ın hayat verdiği kaymakam karakteri kasabadaki düzensizliğe, kara borsaya ve yolsuzluğa karşı tek başına tavizsiz bir mücadele başlatır. Filmin en can alıcı anlarından biri, köyde yaşayan genç kızın sahte kaymakama bakarak söylediği "Ne dediğini anlamıyorum ama çok güzel konuşuyorsun" sözüdür. Bu naif cümle, halkın kendisine içtenlikle hitap eden, güven veren bir sese duyduğu derin özlemi de yansıtır. Fikret Hakan'ın 1965 yapımı bu filmde ciddi ve otoriter performansı, izleyiciye bir insanın ciddiyet ve samimiyetle neleri değiştirebileceğini de hissettirir. Filmde geçen "Dünyanın bu halini görüp de deli olmamak mümkün mü?" sorusuysa, dışarıdaki karmaşaya ve adaletsizliğe karşı kasabada kurulan o delice düzenin aslında ne kadar insani olduğunu da hatırlatır. Karlar eriyip gerçekler ortaya çıkana kadar süren bu kısa dönem, dürüstlüğün ve doğruluğun toplumda her zaman iz bıraktığını gösteren unutulmaz bir örnek film olarak da hafızalarda kalır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Güngör Dilmen'in Dede Korkut hikayelerinden modern edebiyata uyarladığı Deli Dumrul oyunundan söz edeceğiz. 1979 yılında yazılan ve aynı yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Can Gürzap tarafından sahnelenen Deli Dumrul'un kuru bir çay üzerine köprü kurarak geçenlerden haksız para kazanmasıyla başlar. Deli Dumrul'un meydan okuyan tavrı Azrail'e kafa tutmasıyla daha da belirginleşir. Ancak ölüm gerçeğiyle yüzleştiğinde kendi yerine can verecek birini aramak zorunda kalır. Bu süreçte ailesiyle ve çevresiyle ilişkileri de sınanır. Güngör Dilmen bu oyunda halk anlatısının temel çatısını korur. Ancak dili ve sahne düzenini çağdaş bir yorumla kurar. Oyun kader, ölüm, cesaret ve fedakarlık gibi temaları işler. Aynı zamanda bireyin güç karşısındaki sınırlarını da sorgular. Deli Dumrul karakteri başlangıçta kibirli ve zorba bir figür olarak çizilirken süreç içinde dönüşüm geçirir. Metnin dayandığı Dede Korkut hikayesi aynı zamanda Türklerin İslam öncesi inançlarıyla Müslümanlığı benimsedikten sonraki dönem arasında köprü kurmasıyla da öne çıkar. Eser sahnelenmeye elverişli yapısı ve şiirsel diliyle dikkat çeker. Yıllar içinde farklı tiyatro toplulukları tarafından defalarca sahnelenen oyun, geleneksel anlatıyla modern tiyatro arasında devamlılığı sağlayan metinlerden biri olarak da değerlendirilir. Günümüzde de ilgiyle izlenen ve yeni yorumlarla sahneye taşınan Deli Dumrul, 1000 yıllık bir anlatıyı modern hayata da aktarır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar emiri için taziye mesajı paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İran sınırındaki Zirvintepe üs bölgesini ziyaret etti. FETÖ ile iltisaklı 2702 sosyal medya hesabına erişim engellendi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. ABD İran'a yeni saldırılar düzenledi. KPSS başvuruları yarın sona erecek. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaştı. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye başsağlığı diledi. Erdoğan mesajında çok kıymetli dostum Katar devleti baba emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim ifadesini kullandı. Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin Türkiye ve Katar devleti arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunduğunu belirtti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve ailesine, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Katar devleti baba emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Duran mesajında merhumu Katar'ın kalkınmasına, bölgesel istikrarın güçlenmesine ve Türkiye'nin

0: Türkiye ile Katar arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının pekişmesine önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet adamı olarak andı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvintepe üs bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti.
1: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Dijital alanın milli güvenliğin bir parçası olduğuna dikkati çeken Duran, FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Dijital ekosistemin sürekli takip edildiğini belirten İletişim Başkanı Duran, milli güvenliği hedef alan her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürmektedir ifadesini kullandı. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı sürerken Hürmüz hattında gerilim yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış bir rotada ilerlemeye çalışan bir geminin uyarı ateşiyle vurulduğunu ve durdurulduğunu açıkladı. Bunun ardından boğaz tüm gemi geçişlerine kapatıldı. Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar kapalı kalacak mesajını paylaştı. Yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı bölgesi Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği belirtildi. Düşman bu olayı bir bahane olarak kullanıp herhangi bir hata yaparsa şiddetli bir karşılık verilecek. Amerikan Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır denildi. İran'ın müdahalesi sonrası ABD bölgeye saldırı düzenlediğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın İslamabad mutabakatını ihlal ettiğini öne sürdü. Buna karşılık ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırının bir hafta içinde gerçekleşen 3. saldırı dalgası olduğu belirtildi. ABD'nin saldırılarıyla İran'ın güneyindeki Bandar Abbas, Sirik, Caz kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran basınında Bahreyn ve Kuveyt'in de bu saldırılara iştirak ettiği iddiası yer aldı. İran saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri devreye girdi. Türkiye ile Kanada arasında ticarette yeni işbirliklerinin kapısı serbest ticaret anlaşmasıyla açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO zirvesi kapsamında konuyu değerlendirdi. Görüşmede anlaşmaya dair müzakereler başladı. İki ülke arasında yaz dönemi boyunca kapsamlı ve yoğun bir diplomasi yürütülecek. Teknik çalışma gruplarının kapsam belirleme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından müzakere çerçeve belgesi hazırlanacak. Bunun ardından mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerle muhtemel anlaşmaya ilişkin değerlendirmelere odaklanılacak. Ticaret Bakanlığı, müzakere sürecinin tüm paydaşların katkısıyla yürütülmesini amaçlıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarıyla diğer ilgili tarafların görüş ve önerileri alınacak. Elde edilecek katkılar doğrultusunda Türkiye'nin müzakere pozisyonu bütüncül bir yaklaşımla oluşturulacak. Müzakerelerde ilk turun yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Geçen yıl iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2 milyar 740 milyon 223 bin doları buldu. Serbest ticaret anlaşmasıyla ticaret hacminin daha da artması hedefleniyor. Hayvan kaçakçılığı ile mücadele kararlılıkta sürüyor. Gümrükler muhafaza ekipleri Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 4 yaban hayvanını kurtardı. Yapılan

Yapılan incelemede sağlıksız koşullarda gizlenerek yasa dışı yollarla yurda getirilmeye çalışılan iki vaşak ve iki serval kedisi kurtarıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaban hayvanlarının Türkiye'nin tarafı olduğu nesli tehlike altındaki türlerin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme kapsamında bulunduğu belirtildi. Ekiplerimizin her türlü canlı hayvan kaçakçılığıyla mücadelesi aralıksız sürmektedir ifadesi kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların suç örgütü

Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelede fotokapanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla 1847 şüpheli yakalandı. İstanbul Kartal'da aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. Gözaltına alınan ve ehliyetine el konulan sürücüye 136 bin lira ceza uygulandı. Araç trafikten men edildi. Memur adayları için takvim işliyor. 1 Temmuz'da başlayan sınav başvuruları yarın sona erecek. ÖSYM takvimine göre genel yetenek, genel kültürle alan bilgisi oturumları için başvuru işlemleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da bitecek. Başvuru süresinde işlemlerini tamamlamayan adaylar yalnızca ÖSYM tarafından belirlenen günlerde ek başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. KPSS lisansa başvuran tüm adayların 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak genel yetenek genel kültür oturumuna katılması zorunlu bulunuyor. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Din hizmetleri alan bilgisi testi ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sıcaklık yükselecek. Güneydoğu'da termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları salı gününe kadar iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yeni haftada hava durumu değişiyor. Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesinde etkili olacak. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte sıcaklık kuzey kesimlerde mevsim normallerine, kuzeybatıda ise yer yer normallerin altına inecek. Ve 3 büyük ilde bugün hava durumu, başkent Ankara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33 derece. İstanbul az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece. İzmir'de ise az bulutlu ve açık hava etkisini koruyacak, termometreler 36 dereceyi gösterecek. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar emiri için taziye mesajı paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İran sınırındaki Zirvintepe üs bölgesini ziyaret etti. FETÖ ile iltisaklı 2702 sosyal medya hesabına erişim engellendi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, ABD İran'a yeni saldırılar düzenledi. KPSS başvuruları yarın sona erecek. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Spor. Dünya Kupası'nda iki dev adını yarı finale yazdırdı. İngiltere geriye düştüğü maçta Norveç'i Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Son şampiyon Arjantin ise normal süre

0: Norveç'te 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Tangocular bu sonuçta yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını da farklı kazandı. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin'i 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 25 yaşındaki kaleci Al Jazeera ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Wimbledon'da tekrar finallerinin ilki tamamlandı. Kadınlarda iki Çek raket kupa için kozlarını paylaştı. Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Linda Noskova kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Wimbledon erkekler finali ise bugün Alexander Zverev ile Jannik Sinner arasında oynanacak. 18'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarında olacak. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle, Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara, Konya ve Çankırı 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Denizli ve Siirt 39, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Düzce ve Kastamonu 31, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece.
1: Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Delice-Samsun yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasındaki yüksek standartlı demiryolu yapım işi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan iki yönlü kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvintepe üs bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok," dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti. Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelede fotokabanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla 1847 şüpheli yakalandı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama ve başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Türkiye ile Kanada arasında ticari ilişkiler gelişiyor. İki ülke arasında ticarette yeni işbirliklerinin kapısı ise serbest ticaret anlaşmasıyla açılacak. Anlaşma için müzakerelerde ilk turun yılın son çeyreğinde yapılması planlanıyor. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından ABD, İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Sumi kentini hedef aldı. Saldırılarda biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Sumi'deki saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ukrayna'da Rus gemilerini vurduğunu açıkladı. Spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere, Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da başsağlığı mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğuna dikkati çekti. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölge sel ve küresel barışta istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptığını ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üs bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti. Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelede fotokapanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla 1847 şüpheli yakalandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadelerini kullandı. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından ABD, İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı.

Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası

0: Aslında çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere, Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz.
1: Well, that.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Elif Güreşçi'den dinliyoruz.

ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Aşk Efsa makamındaki bu güzel eseri Ahmet Özhan söylüyor.

Programımız Mediha Şensancakoğlu'ndan dinleyeceğiniz Nihavend makamındaki bir şarkıyla devam ediyor. Dün gece gelişinle yüreğim aydın.

0: Nesrin Sipahi bir Nihavend makamı eserle geliyor karşınıza. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.
1: Geçti.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim.

Gönül Akkor sözleri Turgut Yarkent'e ait bir şarkıyı seslendiriyor. Sevil, neşelen, sevme, yanarsın.

0: evda yaratan gözlerini her zaman öpsem. Sözü ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait bir eserle Melda Kuyucu sizlerle.
1: Söz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Gutierrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem.

Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

ki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da başsağlığı mesajında Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölgesel ve küresel barışla istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidinin ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlenildiği açıklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milli Birlik ve Beraberlik ruhuyla tek yürek oldu. Direnişin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pedallar şehitler için döndü. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Başkanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt dışında da anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde 15 Temmuz'un demokrasi ve milli irade mücadelesi uluslararası kamuoyuna anlatılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadesini kullandı. ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından karşılıklı saldırılar sürüyor. Körfez ülkelerinde İran'ın ABD üslerine saldırıları sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. Katar tüm denizcilik faaliyetlerini askıya aldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 ana haber bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamid bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet yetkilileri taziye mesajı yayınladı.

0: yayınladılar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdin ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üst bölgesini ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. Özetlerin ardından haberler. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. El Sani'nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini söyledi. Eski Katar Emiri ile Başbakanlığı döneminde uluslararası alanda birlikte çalıştığını hatırlatan Erdoğan, merhumun iki ülke ilişkilerindeki rolüne dikkat çekti. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani için Katar halkı ve İslam dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merhum Baba Emir için Allah'tan rahmet diledi. Katar halkı ve İslam dünyası için ortaya koyduğu duruş ve eserleriyle hatırlanacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, merhum Baba Emir'i bilge bir devlet adamı olarak andı. Fidan, El Sani'nin Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemin minnetle hatırlanacağını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, merhumun Türkiye-Katar dostluğuna sunduğu katkılara dikkat çekti. Duran, merhum Şeyh Hamad bin Halife El Sani, Katar'ın kalkınmasına, bölgesel istikrarın güçlenmesine ve Türkiye-Katar arasındaki köklü dostlukla kardeşlik bağlarının pekişmesine önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet adamıydı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise merhum emirin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdin ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üst bölgesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine teşekkür etti.
1: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Şemdin'in açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Gürlek bir gazeteye açıklamada bulundu. Elebaşı'nın ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Adalet Bakanı, örgüt şu anda özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde. Son dönemde ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadır ifadesini kullandı. Gürlek, FETÖ'cülerin kendilerini çok farklı sosyal grupların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalıştıklarını söyledi. Bakan, yurt dışına kaçanlar Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak algı operasyonları yürütüyorlar. Gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızda dedi. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Gürlek bu yıl ilk 6 ayda güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyonda 2451 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı Duran. Dijital alanın milli güvenliğin bir parçası olduğuna dikkat çekti. Dijital ekosistemin sürekli takip edildiğini belirten İletişim Başkanı, milli güvenliği hedef alan her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürmektedir, dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10.

Yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milli Birlik ve Beraberlik ruhuyla tek yürek oldu. Direnişin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pedallar şehitler için döndü. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen bisiklet turu Taksim Meydanı'ndan başladı. Aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da vardı. O da sporcularla birlikte pedal çevirdi. Bisikletliler Osman Bey ve Mecidiye Köy'den geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilerledi. Tur 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde son buldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt dışında da anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikler Milli İrade ve Demokratik Direnç 10. yılında 15 Temmuz temasıyla gerçekleşecek. Etkinliklerde Türk milletinin darbe girişimine karşı gösterdiği demokrasi mücadelesi uluslararası kamuoyuna daha güçlü şekilde anlatılacak. 15 Temmuz'un halk iradesini ve anayasal düzeni koruma mücadelesi olduğu vurgulanacak. Temmuz ayı boyunca Berlin, Saraybosna, Brüksel, Bern, Lahey, Jakarta, Pretoria, Tiran, Abuja ve Londra'da etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin yapılacağı ülkelerde 15 Temmuz hafızası da uluslararası kamuoyuyla buluşturulacak. Bu kapsamda fotoğraf sergileri açılacak, Şafak Vakti belgeseli izleyicilerle buluşturulacak. 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler unutulmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 2571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı. Destekler istihdamla sınırlı kalmadı. Şehitlerin anne ve babaları, eşleri ve 25 yaşına doldurmamış çocuklarına şehir içi toplu taşıma araçlarıyla demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat hakkı tanınıyor. Bu kapsamda hak sahiplerine bugüne kadar 10.986 ücretsiz seyahat kartı verildi. Öte yandan şehitlerin isimleri okul, cadde, sağlık ocağı ve çeşitli kamu hizmet alanlarına verilerek yaşatılıyor. Şehitlerin dul ve yetim aylığı alan yakınlarıyla gazilerin ikamet ettikleri konutlarda kullandıkları doğalgaza %50 indirim uygulanıyor. Faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi ödeniyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit jandarma uzman çavuş memleketi Samsun'un Terme ilçesinde dualarla ebediyete uğurlandı. Şehidin cenazesi Sakarlı mezarlığında defnedildi. 45 yaşında şehit olan Demirbaş evli ve iki çocuk babasıydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'nin faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa'da gözaltına alınan sanatçı ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanı YK'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Ahbap hesabından asistanın hesabına 120 milyon lira aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında derneğin mali işlemleriyle bağış hesaplarına ilişkin incelemelerin yapıldığı öğrenildi. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar mercek altına alınındı. Dijital materyaller üzerinde de inceleme devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kıbrıs Barış Harekatı'na hedef alan kararı yaptığı yazılı açıklamayla kınadı. Üstel, söz konusu kararın adalet ve insan hakları ile bağdaşmadığını belirtti. Kıbrıs'ta insan hakları ve insanlık suçu arayanlar, köylerimizi yakanlarda, masum insanlarımızı toplu mezarlara gömenlerde ve kuşatma altında yaşamaya mahkum edenlerde aramalıdır ifadesini kullandı. Ünal Üstel, Avrupa Birliği kurumlarına Kıbrıs meselesine tarihi gerçekler ışığı yaklaşma çağrısı yaptı. Kıbrıs Türk halkı anavatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve iki devlet temelindeki hakkı davasının aynı kararlılıkla sürdürecektir, dedi.
Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki zulmü sürüyor. Son olarak Sabra mahallesinde bir bakım ve torna atölyesi ardarda arda 3 füzeyle vuruldu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı. Nusayrat mülteci kampının yakınlarındaki saldırıda 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. İşgalci İsrail Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor. Son saldırıda aynı aileden ikisi çocuk 7 Filistinli yaralandı. Bölgede keyfi gözaltılar devam ediyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 22 Filistinli daha alıkonuldu. ABD İran'ı vuruyor, İran karşılık veriyor, gerilim tırmanıyor. İran Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymadığı gerekçesiyle bir gemiyi vurdu. Bunun ardından boğaz tüm gemi geçişlerine kapatıldı. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar kapalı kalacak mesajını paylaştı. Amerikan ordusu ise aksini iddia etti. Hürmüz Boğazı uluslararası su yolunda hukuka uygun şekilde geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık denildi. Seyri sefer serbestlisinin sürmesini sağlamak için Amerikan güçleri bölgede konuşlandırıldı ve hazır durumda ifadesi kullanıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın İslamabad mutabakatını ihlal ettiğini öne sürdü. ABD'nin son saldırısında 140 hedefin vurulduğu belirtildi. İran saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Füzelerin ateşlenme görüntüleri paylaşıldı. Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri devreye girdi. Katar'da saldırılar nedeniyle denizcilik faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. Bahreyn'de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını önleyerek imha ettiğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesi İHA saldırısı düzenledi. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Bölgedeki bir sanayi tesisinde ve bazı binalarda hasar oluştu. Ukrayna, Rus gölge filosuna saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna ordusu gece boyunca 14 gemiyi hedef aldı. Rusya da Ukrayna'nın Odessa'daki limanlarına saldırı düzenlediğini söyledi. Liman altyapısının uzun menzilli silah ve İHA'larla vurulduğunu ve limanların askeri amaçlarla kullanıldığını kaydetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Katar Devlet Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet yetkilileri taziye mesajı yayınladılar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe üst bölgesini ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. ABD-İran gerilimi tırmanıyor.

0: Dünya Kupası'nda iki dev adını yarı finale yazdırdı. İngiltere geriye düştüğü maçta Norveç'i Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Son şampiyon Arjantin ise normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Arjantin bu sonuçla yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 25 yaşındaki kaleci El Cezire ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Wimbledon erkekler finalinde şu sıralarda Zverev ile Sinner karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Milli sporcu Ramazan Yılmaz bisiklette tarihi bir başarı elde etti. 23 yaş altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda yarışan Ramazan bronz madalya kazanarak Türkiye adına bir ilki başardı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Bursa 18, İstanbul, Konya ve Trabzon 20, İzmir ve Muğla 22, Edirne ve Tekirdağ 19, Çanakkale ve Manisa 21, Aydın ve Denizli 23, Antalya, Adana ve Diyarbakır 25, Hatay ve Gaziantep 24, Şanlıurfa 28, Erzurum, Van ve Eskişehir 15, Kars ve Sivas 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun 0 ile 7. kilometreleri arasında Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma Yolu'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara otoyolundan Tem otoyolu İstanbul istikametine katılım kolu trafiğe kapatılacak. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yoğun olarak paylaşmaya

gayret ettiğimiz bu programlarımızda bugün de yine geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının en önemli mihenk taşlarından bir tanesini, medikal ozon tedavisini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Tabii ki ozon kelimesini duyduğumuzda birçok dinleyicilerim aklına işte çamaşır suyu mudur yoksa atmosferdeki ozon gazı birçok şey gelecektir ama bizim medikal tedavide kullandığımız ozon çok farklı uygulamaları olan, çok farklı özellikler olan bir tedavi modülüdür. Medikal ozon tedavisinin tanımına girecek olursak, ozon uygulaması saf medikal oksijen kaynağından elde edilen oksijenin tıbbi ozon cihazı aracılığı ile gaz formunda, dikkat buyurun, ozon oksijen karışımına dönüştürülmesi ve bu karışımın çeşitli yollarla hastaya uygulanması esasına dayanan bir uygulama yöntemidir. Tarihte ozon gazının varlığını tarif eden ilk kişi elektrik konusunda çalışmalar yapan Martinus van Marum 1750-1837 yıllarında yaşamış ve ilk defa ozon gazının varlığını tarif etmiştir. Marum, John Cuthbertson ile birlikte yüksek elektrik akımı üzerine deneyler yaparken havada belirgin bir koku olduğunu fark etmiş. Başlangıçta bu kokunun elektriğe bağlı olduğunu düşünmüş. Ancak sonrasında bunun havada oluşan bir gazın varlığına işaret edebileceğini tespit etmiştir. Bu gazın ozon gazı olarak tanımlanması ve kanıtlanması ise İsviçre'de yaşayan Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein tarafından, dikkat buyurun, 1840 yılında gerçekleşmiştir. Bu gazın isimlendirilmesine Grek dilinde koku, kokmak anlamına gelen ozein, yani ozon ifadesi kullanılmıştır. Ozon gazının antimikrobiyal, yani hastalık yapan mikropları öldürme etkisi 1856 yılında keşfedilmiş ve klinik uygulamalarda kullanılan aletlerin, işte ameliyathane aletleri gibi, sterilizasyonda, dezenfeksiyonda kullanılmaya başlanmıştır. 1857 yılında Werner von Siemens ozon üreten jeneratörler üzerine çalışmalar yapmış ve günümüzde de kullanılan iç içe geçen iki silindir arasından oksijen geçirilip yüksek elektrik akımı verilmesi prensibine dayanan ozon jeneratörlerini icat etmiştir. Ozonun içme suyunun dezenfeksiyonu, istenmeyen koku ve tatların giderilmesi amacıyla kullanımı 1860 yılında başlamıştır. Brody 1872 yılında su içinde çalışan bir ozon jeneratörü üzerine çalışmalar yapmış. İlk ozon jeneratörünün patenti ise 1900 yılında Nikola Tesla tarafından alınmıştır. Özellikle de Birinci Dünya Savaşı'nda ozon kullanarak gangren ve savaş yaralarını başarılı bir şekilde tedavi etmişlerdir. Diş hekimliğinde kullanılmış. 1975 yılında özellikle glutatyon enzimi üzerinden eritrositleri aktive ettiği kanıtlanmış. Ozonun vücuttaki fizyolojik olarak yaptıkları cerrahi uygulamalarda ozon kullanımı başlanmış. 1981 yılında ozonun düşük dozlarda kullanımının yara iyileşmesini hızlandırdığını göstermiş. Özellikle eklem içerisinde ozon uygulaması 1981 yılında geliştirilmiş. Yine Dr. Knoh 1987 yılında cerrahi müdahale planlanan bağırsak iltihabı kolit hastalarında ozonun rektal yolu uygulanması ile başarılı sonuçlar elde etmiş. 1989'da omurga bölgesine ozon uygulanmış. 1990 yılında ozonun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini bilimsel olarak kanıtlamışlar. 1991 yılında diş hekiminde kanal tedavilerinde ozon uygulamasından faydalanılmış. 1998-99 yıllarında Dr. Bocci, Dr. Leon ve Dr. Peralta ozonun serbest radikallere karşı antioksidan sistemleri aktive ettiğini bilimsel olarak ortaya koymuş ki biz bundan çok istifade ediyoruz. Günümüzde 2000'li yıllarda medikal ozon tedavisi vermemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi vücuttaki serbest oksijen radikallerine karşı, yani onların vücuda vermek istediği zararlara karşı antioksidan sistemleri aktive etmek. İşte bunu medikal ozon tedavisi yapıyor. 2001 yılında da ozon uygulanan hayvanların sıtma etkeni karşılaştırıldığında bu etkenin hayvanların kan hücrelerinde çoğalamadığını gösterilmiş ve birçok araştırma 2010'lu 20'li yıllarda da devam etmektedir.
Ozonun etki mekanizmasına baktığımızda aslında şöyle diyebiliriz. Ozon uygulamasında kullanılan medikal ozon yüksek oranda oksijen ve düşük oranda ozon içeren bir karışımdır. Bu karışım dozajına bağlı olarak en az %95 oksijen, en fazla %5 ozon olmak üzere ama genellikle rutinde de şöyle yapıyoruz. %98-99 oranında oksijen yani O2 ve %1-2 oranında da ozon içeriyor. Oksijen ozon taşıyan ortamı sağlarken etkili birleşen ozon olup medikal ozon vücut sıvılarıyla etkileşime girerek terapötik etkilerini gösteriyor. Yani bizim medikal ozon tedavisinde verdiğimiz ozon gazı aslında ozon tabirinden dolayı sizi şaşırtmasın. %98-99 oranında oksijen içeriyor. Bunu da aman unutmayalım. Diğer taraftan özellikle ozonun bazı medikal olarak faydaları var. Ama bunlarla ilgili olarak asıl önemli olan konuya değinelim. Ozonla alakalı olarak uygulama yöntemleri. Biz hekimler geneliksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında medikal ozon tedavisini çok yoğun kullanıyoruz. Medikal ozon tedavisinin yoğun kullanıldığı birçok hastalık var, onları paylaşacağım ama özellikle COVID zamanında, COVID pandemisi zamanında ozon gazının faydalarından da medikal ozon tedavisinde de yoğun bir şekilde faydalanıldı. Ve bu aşamada hem koruyucu olarak hem hastalığı geçirme aşamalarında hatta komplikasyonlarında medikal ozon tedavisi uygulayan birçok özel klinikler, özel muayenehaneler oldu. Bu sebepten dolayı da biz medikal ozon tedavisini 2020'li yıllarda hele 2014'ten 15'ten sonra geneliksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliğinin çıkıp bunların sertifikasyon programları yapılıp medikal ozon tedavisi uygulayan sertifikalı hekimler hem devlette hem de özelde çalışmaya başlayınca vatandaşlarımız, hastalarımız, danışanlarımız medikal ozon tedavisine daha rahat ulaştılar. Peki medikal ozon tedavisi öncelikle şunu söyleyelim. Bu uygulamalar sırasında kullanılacak olan tıbbi ozon cihazının muhakkak tıbbi cihaz yönetmeliği uyarınca ürün takip sistemi dediğimiz ÜTS'sine kayıtlı olması zorundur. Bunu bir defa paylaşalım. Evet, medikal ozon tedavisinin uygulama yöntemlerinden bir tanesi majör otohemoterapi dediğimiz olay. Yani majör medikal ozon tedavisi. Nasıl oluyor? Kişinin damarından yani venöz damarından, venöz yoldan yaklaşık 50 ile 250 mililitre arasında kan alıyoruz. Bu tıbbi ozon cihazı üretilen uygun doz ve hacimdeki ozon gazı ile bu aldığımız kanı karıştırıyoruz ve ozona dayanıklı ama tek kullanımlık steril malzemeler kullanılarak ozonla karıştırılmış kanı kişinin kendi kanını yine damar yoluyla yani venöz yolla yani intravenöz yolla kişiye, danışana, hastaya geri veriyoruz. Yani kişinin kendi kanını alıp yaklaşık 50 ila 200 tahmini 120-130 mililitre arasında kanı alıyoruz. Bunu istediğimiz yoğunluktaki biz buna gama diyoruz. Ozona tabi tutup çok kısa bir sürede yine aynı damardan kişiye belli bir süre zarfında yaklaşık 30 ila 45 dakika arasında vermeye gayret ediyoruz. Sonuçta kullandığımız kan kişinin kendi kanı. Sadece yaptığımız kanı dışarı alıp ozon gazına tabi tutup muamele edip kişiye tekrar vermek. Bunun adı majör otohemoterapi. Kısaca majör ozon terapisi diyoruz. Bunun diğeri de minör dediğimiz otohemoterapi var. Minör otohemoterapi venöz yoldan yine damar yolundan yaklaşık 2 ile 10 mililitre kan alıyoruz. Enjektörlere koyuyoruz bunu. Tıbbi ozon cihazı aracıyla üretilen uygun doz ve hacimdeki ozon gazı ile bunu karıştırıyoruz. Ve ozona dayanıklı tek kullanımlık steril malzemelerle, steril koşullarla dikkat buyurun bu sefer minörde intramüsküler. Yani halk arasında kabadan derler ya, intramüsküler yoldan kişiye geri veriyoruz. Yani majör ve minör medikal ozon tedavisinde biz kişinin kendi kanını alıp ozona tabi tutup kişiye tekrar geri veriyoruz. Bir diğer uygulama şekli rektal insüflasyon dediğimiz rektal uygulama.
Rektal insüflasyon, tıbbi ozon cihazı ile üretilen uygun doz ve hacimdeki ozon gazının kendisini

ozona dayanıklı, tek kullanımlık steril malzemelerle rektal yoldan uygulanması işlemidir ki özellikle kan görmek istemeyen, kanla çalışmak istemeyen, damar yapıları çok ince olan, iğne korkusu olan ya da sık sık ozondan dolayı biraz hani ne nasıl denir canı yanan ya da artık yaptırmak istemeyen kişilere rektal yoldan ozon tedavisi uygulanmakta. Rektal yoldan yapılan ozon tedavisi ilerideki cümlelerimizde de bahsedeceğiz. Şimdiden söyleyelim. Rektum kanlanması, doku beslenmesi çok yoğun olan bölge olduğu için aynen damardan ozon verilmesi gibi aynı şekilde rektal olan da çok sistemik etkisi yüksek, faydaları yüksek, verimli yüksek bir nedir? Medikal ozon uygulama yöntemidir. Demek ki majör, minör ve rektal. Şimdi bahsedeceğimizde yine hanımefendilerde özellikle vajinal

Ozona dayanıklı tek kullanımlık steril malzemelerle vajinal yoldan uygulanması işlemidir. Nadir de olsa uygulanan bir yöntemdir. Bir diğer yöntem özellikle şeker hastaları, diyabetik yaralar, ülserler. Özellikle uzun süre yataklarda kalmaya, uzun süre hasta yataklarında, karyolarında basınca bağlı olarak meydana gelen hasta yaralanmaları, hasta yaralarında dokunun kanlanması ve beslenmesinin bozukluğuna meydana gelen iyileşimi zor olan dirençli yaralarda uygulanmak noktası çok sevdiğimiz bir yöntem, torbalama yöntemi. Tahmin edeceğiniz gibi aslında kabaca bir torbanın içine ozon gazı koyup buraya ilgili yaranın olduğu parmak, el, dirsek, ayak, ayak bileği, vücudun herhangi bir ekstremite kısmı bu torbanın içinde ozon gazıyla muamele edilir. Torbalama yöntemi ekstremitenin belli bir bölgesine ya da tamamına ozon torbası içinde ozon gazı uygulayarak haricen yani ne damardan ne intramüsküler ne vajinal rektal haricen uygulanan gerçekleştirilen bir işlem. Ekstremite yaralanmalarında hasarlı bölge alındıktan yani debride edildikten sonra tercihen ozonlu salin solüsyonu ile ıslatılıp ozon torbası aracılığıyla ozon gazına maruz bırakılmalıdır. Uygulama sonunda ozon gazı tıbbi ozon cihazı aracıyla ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Yani ozon gazını torbada kullandık. Ondan sonra tabii ortama vermeyeceğiz. Neden? Çünkü ozon gazı yakıcı bir gazdır. Zarar verici bir gazdır. O sebepten de solunmaması gerekir. Buna da tabii dikkat edilecek.

talin solüsyonu ile ıslatılır ve ozona dayanıklı cam veya silikon kupalar, tek kullanımlıktır bunlar, kullanılarak uygulama gerçekleştirilir. Kupalar ile vakum uygulanarak hasarlı dokuda kan akışı arttırılır ve iyileşme hızlandırılır. Bu da kupa yöntemi. Geldik ozonun biraz daha invazif, yani biraz daha cerrahi girişim gerektiren uygulama yöntemi, intradiskal, yani özellikle disklerin, yani omurgadaki vertebraların başlıklarına verilebilen, başlık aralarına verilebilen bir uygulama. Intradiskal uygulama steril koşullarda ve görüntüleme teknikleri, özellikle skopi, fluoroskopi gibi görüntüleme teknikleri eşliğinde, bu konuda çok becerikli ilgili uzman hekimler tarafından intervertebral, yani vertebraların arasındaki disklerin içine doğrudan ozon gazı enjekte edilmesi işlemidir ki ülkemizde çok güzel yapılmakta. Yine bir uygulama kas iskelet sistemi uygulamaları. Kas, tendon, tendon kılıfı, bağ, eklem içi, eklem çevresine enjeksiyon yöntemiyle ozon gazı uygulanmaktır. Enjektöre ozon gazı çekiyoruz. Bu ozon gazını kasın içine, tendon içine, tendon kılıfı içerisine, bağlara, eklem içine, eklem çevresine enjeksiyon yöntemiyle verebiliyoruz. Yine bir yöntemde ozonlanmış çeşitli sıvılar, en çok da serum solüsyonu uygulamaları. Bu uygulama şeklinde ozonlu serum fizyolojik doğrudan damar yoluyla hastaya verilir. Bu yöntem dünyada uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Ama biz daha çok majör medikal ozon tedavisi dediğimiz yöntemi daha çok tercih ediyoruz. Kişiden, dediğimiz gibi, majör otohemoterapi de kişiden belli bir miktar, bu da tahmini olarak 100-120-130 civarında, 50 ile 250 diye teorik olarak geçer, alınan kanı ozonlayıp kişiye tekrar verme işlemi. Majör medikal ozon tedavisi bizim daha çok tercih ettiğimiz bir yöntem. Özellikle aynen homeopati, proloterapi, nöral terapi gibi medikal ozon da artık hekimler tarafından bilinmekte. Hekim arkadaşlar tarafından eğitimlere gelinmekte. Bu eğitimler neticesinde teorik ve pratik uygulamalar yapılıp sonrasında sınava girmekteler ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine medikal ozon uygulama sertifikası verilmekte. Ve bu uygulamaları artık yapabilmektedirler. Bu noktada tabii medikal ozon tedavisinin hangi hastalıklarda uygulandığını bir konuşmamız lazım. Ozon uygulaması özellikle belli endikasyonlarda ön plana çıkıyor. Özellikle de bunlar hem rehabilitasyonu, hem iyileşmeyi, hem de genel olarak beden, zihin ve ruhsal sağlığı destekleyici yöntemler olarak medikal ozon tedavisinin şahlandığı yerler. Tabii hastalığı ortadan kaldırır, efendim tek başına tedavi edilir gibi beyanlar da doğru değildir. Bunlar zaten adı üzerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının hepsinde olduğu gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarından bir tanesidir. Romatoid artritte kullanılır. Candida'da kullanılır. Herpes, zona zoster enfeksiyonlarında ağrı azaltmakta kullanılır. Bel ağrılarında kullanılır. Paravertebral kas enjeksiyonu yapılarak. Boyun ağrısında yine kaslara enjeksiyon yapılarak kullanılabilir. Diz osteoartrozunda, yani eklem iji enjeksiyon şeklinde kullanılır. Fibromiyajilerde, karpal tünel sendromunda, golfçi dizisi, tenisçi dizisi, yani lateral ve medial epikondilitte, ankilozoan spondilit dediğimiz eklem iltihaplarında, Sjögren dediğimiz gözde ağızda kuruklukta giden romatizma hastalıkta, bağırsağın inflamatör hastalığı ülseratif kolitte daha çok rektal, Crohn hastalığında yine inflamatör bağırsak hastalığı yine rektal, egzamalarda, dermatitlerde, akne rozeada, psoriasis hedefte, astımda, KOAH'da, baş ağrılarında, MS'de, obezitede yağ yıkımına bağlı olarak, karaciğer sirozunda, aterosklerozis obliterans dediğimiz çeşit damar tıkanma durumlarında, halsizlik, yorgunluk, enerji vermek için, meme kanseri hastalarında, prostat kanseri hastalarında endikasyonları medikal ozon tedavisinin vardır. Kronik ve periferik obstrüktif dahil arter hastalığı, plantar fasit, özellikle aterosklerotik vaskülopati, diyabetik ayak ülserleri, osteoartrit dediğimiz kemik iltihapları, abse ve fistüllerde, enfekte yaralarda, onike mukoz,

viral enfeksiyonlarda, çeşitli hastane enfeksiyonlarda da tedaviyi destekleyici olarak ozon uygulaması yapılabilir. Diğer taraftan da bunlar özellikle medikal ozon tedavisi uygulayacağımız daha ciddi vakaları muhakkak uygulama merkezlerinde, yani biraz daha tam donanımlı merkezlerde yapmakta fayda var. Mesela serebrovasküler hastalıklarda, kalp yetmezliğinde, peritonitlerde, osteomiyelitlerde, viral hepatit enfeksiyonlarında muhakkak uygulama merkezlerinde üniteler için belirlenen durumlarda ilgili uzman hekimlerle beraber

diyelim. Kontraindikasyonları ve uygulanmayacak durumları var mıdır? Mutlak vardır. Mesela bunların en başında glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği, yani bakla yememek, yeşil bakla yiyememek, favizm dediğimiz hastalıkla kesinlikle yapılamaz. Çok ciddi sıkıntılar olur. O nedenle biz danışanlarımıza hastalığını önce sorarız. Favizm, yeşil bakla, glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği yapılamaz. Basidio gravis dediğimiz kontrolsüz hipertiroidi vakalarında yapılmaz. Gebelikte yapılmaz. Şiddetli hipertansiyon, yani dediğimiz malign hipertansiyonda yapılmaz. Aktif ve masif kanaması olan hastalarda yapılmaz. Derin trombositopeni, yani trombosit düşüklüğü 50 binin altında mililitre düşük olanı yapılmaz. Çünkü ozon zaten kanama zamanı uzatır, kanamayı arttırır. Zaten trombosit düşük, asla yapılamaz. Serebrovasküler kanama, akut miyokard enfarktüsü gibi hastalıkların akut döneminde yapılmaz. Akut alkol intoksikasyonunda yapılmaz. Özellikle gaz embolisi riski nedeniyle intraarteriyel ve intravenöz direkt medikal ozon gazı uygulamaları yapılmaz. Kanama pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda, kronik hastalığı olan hastalarda genel ilaç etkileştirme konusunda, özellikle de demir eksikliği olan hastalarda, intravenöz bakır, hemokrotimiz hastalarda muhakkak ozon uygulamasına ilgili takip eden doktorun onayıyla ve bu konuda uzman hekimlerin görüşü alınarak ozon uygulaması dikkat edilerek yapılmasında çok büyük fayda vardır. Ama glikoz 6 fosfat dehidrogenaz favizmde, hipertiroide, basido graviste, gebelikte, malign hipertansiyonda, kanama bozukluklarında, aktif masif kanaması olanlarda, trombosit sayısı 50 binin altında olan masif trombositopeni de, serebrovasküler kanamalarda, akut miyokard enfarktüsü gibi kalp krizleri hastalığın akut döneminde, akut alkol intoksikasyonlarında asla ozon tedavisi uygulanmaz. Bunu net olarak söyleyelim. Kontraindikasyonları bu şekildedir. Evet, ozon gazı özellikle bunlara da dikkat edilerek yapılmalıdır. Medikal ozon tedavisi ülkemizde de birçok merkezlerde yapılagelmektedir. İster majör ozon tedavisi olsun, ister minör ozon tedavisi olsun, ister torbalama yöntemi olsun, ister ozonla alakalı olarak çeşitli işte kas içerisine, vertebra içerisine uygulamaları olsun. Medikal ozon tedavisi muhakkak tecrübeli, sertifikası olan, eğitim almış hekimler tarafından muhakkak gözlem altında hasta takip edilerek yapılması gereken tedavi modülleridir. Bunlar da tedavilerin sıklığı, tedavilerin frekansı, tedavilerde uygulanan ozon gazlarının, gamalarının ne şekilde yapılacağını ileriki haftalardaki konu başlıklarında tekrar paylaşmaya gayret edeceğiz. Bugün genel anlamda medikal ozon tedavisine genel bir bakış, genel bir giriş manasında bir sohbetimiz oldu. Bir sonraki hafta Şifanın İzinde programında yeni bir konu başlığıyla yayına gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum kıymetli dinleyicilerim.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam bir kalemde silerdim.

boş yere, güzel yok mu insafın senin? Yolunu gözledim, seni çok özledim, güzel yok mu insafın senin? Çığırımdan çıktım, bu hayattan bıktım, güzel yok mu insafın senin?

Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Es-Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin vefatı dolayısıyla siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Es-Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da başsağlığı mesajında Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölgesel ve küresel barışla istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik mesajında Şeyh Hamad bin Halife Es-Sani'nin Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını söyledi. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. 15 Temmuz darbe girişimine

0: 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milli Birlik ve Beraberlik ruhuyla tek yürek oldu. Direnişin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pedallar şehitler için döndü. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt dışında da anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde 15 Temmuz'un demokrasi ve milli irade mücadelesi uluslararası kamuoyuna anlatılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadesini kullandı. ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Körfez ülkelerinde İran'ın ABD üslerine saldırıları sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi vurdu. İran tarafı bu gelişmenin ardından boğazda geçişin kapandığını duyurdu. ABD Başkanı Trump ise iddiayı reddetti. Boğazın açık olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.

Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler.

Gecelerin katran karası gecelerin, ellerim tütün kokar gecelerde. Gecelerin olmaz olası gecelerin, açılır yelkenleri.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Oynayan sanatçılar: anlatan Erdoğan Gemicioğlu, Osman Efendi Erol Keskin, Recep Reis Zihni Küçümen, Mehmet Ekrem Dümer, İsmail Usta Erhan Abir, Ahmet Mustafa Aslan, Mahmut Osman Görgen, Üsteğmen Ali Erdoğan Erseven, Yüzbaşı Nazmi Ünal Gürel, İsmail Hakkı Kaptan Nüvit Özdoğru, Yüzbaşı Adil Bilge Zobu, Kaptan Halis Mümtaz Ener, Mazhar Ergün Işıldar, Yüzbaşı Tilli Zihni Göktay.
1: Yıl 1921. Kış gecesi olmasına karşın ay ışığı İstanbul Boğazı'nın durgun suları üstünde ışıldayan gümüşten bir yol çizmişti. Bu alacakaranlıkta fındıklı Dolmabahçe önünde demirli yatan ve toplarını kente çevirmiş duran düşman savaş gemileri korkunç bir hayalet gibi görünmekteydiler. Kabadaş rıhtımında sahile kıştan karabağlı bir küçük gemi var. Alemdar. Kaptan köşkünde iki kişi konuşmaktadırlar.
2: Haberin yok mu Recep Reis? Bu akşam Averof sıfırsında balo var.
3: Ha, bu fışkın nereye dur Osman Efendi?
2: Bir türlü öğrenmedin gitti. Bak şu dreadnought İngiliz. Ha. Şu Fransız. Ha. Şu da İtalyan. Ha. Pırıl pırıl ışıklar saçan şu gemi de Averof.
3: Ha, bu kız kulesi yanındaki şapkı gemi mi Yunan zırhlısı?
2: Ta kendisi. Bu gece Rum kızları güvertesinde göbek atıyorlar.
3: Ha, bu mızık açalanda cümbüş var demek.
2: Cümbüş de var, şenlik de. İnönü yaylasında dayağı yediler ama gene de kırılmadı umutları.
3: Dört cephede dört yıl harbettik, sonu bu mu olacak dostum?
2: Dinle bak Recep Reis, dinle. Bu cihan savaşı nasıl başladı sana anlatayım.
3: Dinleyelim Osman Efendi.
2: Avrupa'da yedi büyük devlet vardı. Düveli muazzama derlerdi. Bunlar uzun zamandan beri birbirlerini çekemezlerdi. Fransa ile Almanya birbirlerinin düşmanıydılar. Küçük bir bahaneyle bu büyük devletler birbirleriyle kapıştılar.
3: Bizim devlet bu işe neden karıştı?
2: Çünkü biz de o yedi büyük devletten biriydik ama zayıflamış, fakirleşmiştik. İngiltere ve Rusya bizim devlete hasta adam diyerek toprağımıza göz dikmişti. Niyetleri ülkemizi paylaşmaktı. İşte bu Cihan Savaşı'nda Osmanlı Devleti Almanya Devleti ile birlik oldu.
3: Sonunda da birlikte yenildik.
2: Evet. Alman ve Avusturya Macaristan İmparatorlukları dağıldı. Rusya Çarlığı ile Osmanlı İmparatorluğu da çöktü.
3: Yenen devletler kaç tane?
2: İngiltere, Fransa, İtalya, bir de sonradan savaşa giren Amerika.
3: Ha, bu Yunan gavuruna ne oluyor?
2: O açık göz savaşın sonunda katıldı onlara. Parsayı toplamak istiyor. İngilizlerin yanında Balkanlara ordu gönderdi bu.
3: Şimdi de Anadolu'yu elimizden almak için İzmir'e asker çıkardı.
2: Dedim ya, o açık göz İngiltere'ye sırtını dayayarak çöplenecek.
3: Bırakırlarsa. Efeler yurtlarını korumak için karşı koydular. Yunan'a çok kayıplar verdiler.
2: Evet ama muntazam orduyla başa çıkamazlar.
3: Fransızlar Adana'yı, Antep'i, İtalyanlar Antalya'yı almışlar. Doğru mu Osman Efendi?
2: Antep'te de Maraş'ta da halk silahlanmış, yokluk içinde çete savaşı yapmakta. Yurtlarını kahramanca savunmaktalar. Ama çetecilikle bu işler bitmez Recep Reis. Kurtuluş için tek umudumuz Mustafa Kemal Paşa'dır.
3: Onun idamına fetva verilmedi mi?
2: Öyle ama askerlikten çekildi. Milletin sinesine döndü. Düşmanla çarpışıyor.
3: Mustafa Kemal Paşa memleketi kurtaracak değil mi Osman Efendi? Düşmanlar ondan çok korkuyorlar. Bakalım sonu iyi olur inşallah.
2: Başaracak, göreceksin. O milletine güvenen yaman bir kumandan. Çanakkale savaşlarında fırka kumandanı iken de düşmanı mıhlayan oydu. Bana inan Recep Reis.
3: İnanırım Osman Efendi ama Eskişehir'e kadar gitti bu Yunan.
2: Geldikleri gibi giderler demiş Mustafa Kemal Paşa. Sonra Erzurum ve Sivas kongrelerinde yaptığı cesur konuşmalarla milletin birliğini sağladı. Ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı.
0: Çarkçıbaşı Osman Efendi o gece geminin lostromosu olan Recep Reis'in Kurtuluş Savaşı'na ilişkin düşüncesini öğrenmek için yoklama yapıyor, olumlu karşılığını bekliyordu. Osman Efendi Kadıköylüydü. Kuvayi Milliyeli Dayı Mesut'un arkadaşıydı. Onların gizli teşkilat kurup İstanbul'dan Anadolu'ya kumandan ve subay kaçırarak Kurtuluş Savaşı'na hizmet ettikleri gibi o da Alemdar gemisini Ankara hükümeti emrine kaçırmak için arkadaş aradı.

0: İşte Recep Reis. Koca Osmanlı Devleti'ni bu hale getirenlerin yaptıklarını düzeltmeye çalışıyorum Mustafa Kemal Paşa.
1: Osman Efendi, bu cavurların yaptığına ruhum sızlıyor. İçim kan ağlıyor. Bir diyeceğim var ama önce senin ağzından duysam iyi olur.
0: Niyetimi gözlerimden anlıyorsun ya sen.
2: Alemdar'ı kaçıralım Anadolu'ya derim be Osman Efendi.
0: Ay, kaç gündür seni yokluyordum.
2: Çok işe yarar dur bu gemi orada.
0: Yaramaz olur mu hiç? En baş gemileri gazal olunca...
2: Bizimki gazaldan 3 kat kabadayım.
0: Yaşa Recep'im, senden bu cevabı bekliyordum.
2: Süvari yokken bu işi beceririz.
0: Tayfanın hepsi vatanperver çocuklardır. Sen en baş.
2: Sağ ol. Gemiyi sefere hazırlayayım öyleyse. Ha? Yarın kömür alalım.
0: Öbür gün hareket eder miyiz?
2: Öbür gün bu iş olur, evet.
0: Sana güveniyorum. Sağ
2: ol. Sen de sağ ol Osman Efendi.
0: Artık geç oldu. Yatalım reis.
2: Hayırlı geceler. İyi uykular.
3: Ertesi sabah Alemdar gemisi kömür almak için Haydarpaşa mendireğinin içine demirlemişti. O gün su ve kömür ikmali yapacaklardı. Her şeyi hazır buldular.
0: Recep Reis, sen tayfanın başındayken ben de eve kadar gidip çamaşır alayım ha. Biraz kumanya da getiririm.
1: Olur beyim, ben uçakları çalıştırır akşama kadar işini bitiririm.
0: Akşam yemeğini tayfayla beraber yiyelim ha.
1: Oldu oldu.
0: Hem onlara biraz şeker ikram ederiz.
1: İyi olur, ağızları tatlanır.
0: Yokluğumu belli etmezsin.
1: Sen merak etme Osman Efendi. Akşam sobrasına erişirsen iyi olur.
0: Geç kalmam. Erken gelirim Recep Reis.
1: Ben de uşakların yanına gidiyorum.

0: Yaşay. Her şey hazırmış. Ha, şöyle. Bismillah. Hadi başlayalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sağ olun evlatlar. Bugün iyi çalışmışsınız. Sen de Recep Reis.
1: Vazifemiz.
2: Sen de sağ olasın.
1: Yeminle tam durum Mehmet.
3: Yarın bonsuyla cüverteyi yıkayacağız. Ne de olacak.
1: Süvari Bey nasıldır Osman Efendi?
0: Hastalığı ağırlaşmış. Hastaneye kaldırmışlar.
4: Yok canım, başka süvari mi çalacak?
0: Daha belli değil. Sefere çıkmadan belki biri gelir.
4: Gambotları kim getirecek Osman Efendi?
0: Sanırım ki bu seferden büsbütün vazgeçtiler.
3: Ne? Seferimiz suya mı düştü?
0: Anladığıma göre hükümet Mustafa Kemal Paşa'dan korkuyor. Bizim gemiyi de orada alıkoyarlar diye.
4: Öyle olur mu ki?
0: Geçen yıl Ereğli'ye giden Rüsumat 4 numarayla Gazal Romorkörü'ne el koymuşlardı ya.
3: Ama biz bu vazifeyle gidacağız.
4: Onların yaptıkları vazife değil midir?
3: Öyle ya.
0: Bakıyorum sen gitmek için can atıyorsun.
3: Trebolluyum. Çocuklarım gözüm de tutayım.
0: Kaç yıl oldu görmeyeli?
3: 10 yıl oldu.
4: Benim de 10 yıl oldu anamı görmeyeli.
0: Eğer gitmek isterseniz ben de size katılırım. Bakın dinleyin. Size bir mektup okuyacağım. Bugün postadan aldım.
4: Nereden dur?
0: Trabzon'dan geliyor.
4: Oy benim memleketim. Bana da evlisi cünce oldu.
0: Okuyor. Dinleyin. Hepiniz dinleyin çocuklar. Burada yelkenli kayıklar, küçük takalarla Rusya'dan silah ve cephane taşıyoruz. Birkaç tane de çürük çarık buharlı küçük gemi var. İşe yetişemiyoruz. Yunan ordusunun yurdumuz Anadolu'dan kovmak için gerekli harp malzemesini taşıyacak kabadayı gemilerimiz yok.
3: Kim yazayım bu mektubu?
0: Bir yüzbaşı, bir arkadaş. Devam ediyorum. Bize gemi gönderin. İnönü'de Yunan ordusunu yenen küçük ordumuzu büyütmek, güçlendirmek gerek. Her taraftan yardım bekliyoruz. Kazım Karabekir Paşa'nın yere serdiği Ermeni ordusunun Ermenistan'daki savaş malzemesini Garp cephesine taşıma emrini aldık. Gemi diye çırpınıyoruz burada. Yunan savaş gemileri kıyılarımızı abluka etti. Bizim onlara karşı koyacak silahlı gemimiz yok. 57 ve 47 milimetrelik ikişer topu olan Preveze ve Aydın Reis adlı iki ahşap gambotumuz da yük gemisi gibi kullanılıyor. Batum'dan Trabzon'a cephane taşıyoruz onlarla.
3: Bunlar karadan taşınmaz mı beyim?
0: Anadolu'da karayolu var mı ki Mehmet? Bakın mektubun sonunda ne diyor? Bizim gemi Novorossiysk'ten yüklediği top, tüfek ve kasatura yükünü Trabzon'a getirdi. Buradan öteye Samsun'a götürmek için yükümüzü Rüsumat 4 numaraya aktardık. Üst tarafı selam kerem, imza Gazal Suvarisi Adil.

0: körüyle Trabzon mendireğinden kalkınca yedeğine dana mavnasını da almıştı. Mendirek üzerinde onu uğurlamak için toplanmıştık.
1: Ah, dinleyin, dinleyin.
0: Adil kaptan arkadaşlarına çalımlı bir selam çaktıktan sonra düdüğün ipine asıldı. Canavar düdüğüyle 3 kez ortalığı çınlattı.
1: Ah, gördün mü?
0: Arkadaşları telaşlanıp bağırdılar. Ne yapıyorsun Adil? Düşman destroyerleri açıkta seni bekliyorlar. Adil kaptan köşkünün penceresinden başını çıkarıp gülerek cevap verdi. Ben cephanemi tamamladım, üst tarafı vız gelir. Duman attırırım.
1: daha yeter Osman Efendi. Hepsi o kadar değil
0: dur,
1: mi?
0: Dur dur dur şu son cümleyi de dinleyin. Böylece o hayatını hiçe sayarak İngiliz ve Yunan destroyerlerinin arasından geçerek Novorossiysk'e vardı.
2: Novorossiysk neresidir beyim?
0: Karadeniz'in kuzey doğusundaki Rus limanı. Oradan dana gemisine 400 ton harp malzemesi yükleyerek yedeğinde tekrar Trabzon'a getirmiş.
1: Kahraman adam.
0: Sana bunları yazışımın sebebi burada neler olduğunu anlatmak. Sizin gibi uyumuyoruz. Vatan için çalışıyoruz.
1: Aa, işte o kadar üst taraf istemez Osman Efendi. Anadolu'da nasıl çalışıyla duydunuz mu uşaklar ha?
3: Duyduk, aferin. Duyduk.
0: Aferin, aferin. Çok iyi yazmış hemşerim. Bizi uyarmış.
4: Burada da vatan için çalışanlar var Recep Reis.
1: Kimmiş onlar?
4: Evvelsi gün bir tanıdığım anlattı. 3 ay önce Karaağaç cephaneliğini basıp içindeki silah ve cephaneyi Anadolu'ya kaçıranlardan biri. Ama adını söyleyemem.
0: O cephaneliğin soyulduğunu o zaman gazetelerde yazmıştı. Faillerini bulamadılar. Bu işi muaveneti Bahriye grubu idare ediyor sanırım.
1: Bizim mahallede de Barzani Hoca var. Onun da teşkilatı varmış diyorlar ha.
4: Hepsi Mustafa Kemal Paşa için çalışıyorlar.
2: İsmail Usta, hiç ayı anlatmadın ya. Nasıl olmuş bu iş?
4: Bunu anlatan bana sıra olarak söyledi.
1: Olmuş bitmiş iş dur. Gazetelerde yazmış kim yaptı diye saramayız ki.
2: Nasıl olmuş onu anlat.
4: Madem ki dinleyecekseniz anlatırım.
0: Dinliyoruz İsmail Usta, anlat.
4: Kasım'ın 10. gecesinde Haliç'te Ayakapı iskelesine yanaşan 2 motorlu mavnaya 70 kadar serden geçti bindirilmiş. Motorlar gece yarısı iskeleden kalkmışlar, Eyüp Sultan istikametine yol vermişler.
2: Ha İsmail Usta, serden geçti ne demek?
0: Ölümden korkmayan cesur delikanlı demek. Devam et İsmail.
4: Benim tanıdığım motorlardan birinde makinistmiş. Motorun gürültüsünü kesmek için bir gün önceden egzoz borularını deniz seviyesine kadar uzatıp üstüne de keçe sarmışlar. Haliç'in tenha köşesindeki kara ağaçta işlerini kolayca bitireceklerini sanmışlar. Cephaneliğin rıhtımına yanaşırlarken nöbetçinin sesi duyulmuş. Yanaşma yasak! Öndeki motorun kaptanı cevap vermiş. Denize dökülecek cephaneyi yüklemeye geldik. Emir aldık. Nöbetçi bu sözü karşılayarak bende böyle emir yok demiş. Ama nöbetçi itirazını sürdürürken rıhtıma yanaşan ilk motordan rıhtıma fırlayan serden geçtiler. Silahına davranamadan nöbetçinin ağzını mendille kapayıp elinden silahını almışlar ve onu motorun baş altına götürüp bağlamışlar.
0: Hemşinli kardeşler asıl yapanlar.
4: Ekip başı hemşinli kardeşler de o sırada bir sandalla gelerek aynı rıhtıma çıkmışlar. Önceden kararlaştırılan program gereğince herkes görevini yapmaya koyulmuş. Bütün nöbetçiler bağlanarak ağızları tıkanmış. Bu arada cephaneliğin alçak duvarının üstünde devreye gezen İngiliz nöbetçi de aşağı alınarak bağlanmış ve motorun ambarına kapatılmış. Sonra muhafızların koğuşuna da girilerek silah soruyla teslim alınmışlar. Önceden anlaştıkları ambar memuru da kendisini Anadolu'ya kaçırmak şartıyla anahtarları teslim etmiş. Böylece karınca gibi çalışarak 2,5 saatte ambardaki bütün silah ve cephaneyi motorlara taşımışlar. Tekrar Ayakapı'ya yanaşıp baskın ekibini karaya çıkarmışlar. Her 2 mavlu ortalık ağarmadan köprülerden geçip Marmara'ya açılmışlar. Güneş doğarken adaların arkasına varmışlar.
2: Depo nöbetçileriyle muhafızları ne yapmışlar?
4: Onları da beraberlerinde götürmüşler.
2: Ne?
4: O gün pazar ve erken saat olduğu için İngiliz-Fransız devrelerine rastlamadan İzmit Körfezi'ne girmişler. Karamürsel iskelesine yanaşmışlar.
1: Ya o İngiliz nöbetçi ne olmuş?
4: Onu dil iskelesinden geçerken gözünü bağlayıp kıyıya bırakmışlar.
0: Zaten o İngiliz nöbetçinin İstanbul'a varmasından sonra onun haber vermesiyle ambarın boşaltıldığı meydana çıkmış.
4: Ustam bu vakayı biliyor muydun?
0: Gazetede okumuştum. İstanbul'da böyle çok vakalar olmuş ve failleri yakalanamamıştır. Gizli teşkilat birçok silah ambarlarını böylece boşaltıp Anadolu'ya kaçırmakta.
2: Bu silahla cephaneyi orada kim teslim alıyor?
0: Kim teslim alıyorsa alıyor, yoksa sen de mi bir şeyler kaçırmak niyetindesin ha?
4: Karamürsel'de aynı zamanda kaybakan vekili olan jandarma kumandanı Yüzbaşı Tevfik Bey, halkın da yardımlarıyla motorları boşalttırmış, içindeki esirleri de teslim almış. İngilizlerinden başkası Kuvayi Milliye'ye katılmış.

0: almışlar.
1: Ya o motorlar ne olmuş?
0: Orasını bilmem reis. Hani kim olduğunu sormayacaktın?
2: Karamürsel Kuvayi Milya'nın elinde mi ki?
3: O tarihte elindeydi ama sonra Gemlik'teki Yunan birlikleri orayı da işgal etti. Çocuklar, ahiret suali sorar gibi soruyorsunuz. Yoksa siz de kaçmaya niyetli misiniz?
1: Fırsat düşünce biz de böyle yiğitlikler ederiz. Öyle
0: değil mi uşaklar?
2: Reis.
1: Benim mektup hepinizi yüreklendirdi ha uşaklar.
2: Kim bu mektubu yazan Recep Reis?
1: Şahin vapurunda serdümen oflu Ahmet Çavuş hemşerimdir.
2: Doğru yazmış. Biz burada tembel tembel oturacak mıyız?
1: Oturmak istemeyseniz.
3: Biz de onlara katılırız. He? Nasıl? Var mısınız?
0: Varız Osman Efendi.
2: Varız.
3: Öyleyse yarın gece sefere hazır olun. Tam vaktini seçtik Recep Reis.
1: Öyledir Osman Efendi. Ayağının fırtınasının tam vaktidir.
3: Bugün Ocak ayının 25'i. Gece yarısını bekleyelim.
1: Stimtok'a mıdır Osman Efendi?
3: Kazanları fayraf edilir 2 saat oldu. Gece yarısında Stimtok'adır.
1: Demirin kalmasını aldırdım. Hareket emrini bekleyelim.
3: Saat tam 11. Gece yarısına 1 saat kaldı. Kalkalım.
1: Gavurların içim içim sızmasını bekliyoruz.
3: Nasıl da bildin. Pervasız düşman gemileri şimdi uykuya dalacak.
1: Büyükdere'deki karakol cemisini atlatırsak gerisi tamamdır.
3: Büyükdere'de kontrola gelirlerse Kefken'de karaya düşmüş bir yelkenli gemiyi kurtarmaya imdadına gidiyoruz diyeceksin.
1: O gavurlarla sen konuşuyorsun Osman Efendi.
3: Pekala, yalanımızı yutturmaya çalışacağız.
1: Osman Efendi, bu bir tahliyesiye cemisi değil midir?
3: Hakkım var. Tahlisiye gemisine karışamazlar. Can kurtarmaya gidiyor.
1: Boğazı çıktıktan sonra 7 saatte varırız Ereğli'ye.
3: Ben makine dairesine iniyorum. Sen de dümenin başına geç bakalım.
1: Bu gece ikimize de uyku yok Osman Efendi.
2: Yarın sabah Ereğli'de bol bol uyursun. Demir koptu reis.
0: Salpa mı dur?
2: Salpa dur.
0: Al onu loçaya.
2: Tamam dur.
0: Kazan dairesine söyle bacadan duman çıkmayacak.
2: Söylerim reis.
0: Güvertede kimse sigara içmeyecek.
2: Peki reis.
0: Kış tarafta ne demi dur?
2: Şimdi oraya gideceğim.
0: Halatlardan o da ettiresin.
2: Olur reis.
0: Taş tarafa iyi bir gözcü koyasın. Ruberi sahiline yakın geçeceğim.
2: Peki.

0: Recep Reis, başardık.
1: Yok,
0: başarıyoruz.
1: Daha belli olmaz Osman Efendi. Bakarsın devriye cezan bir torpido keser önümüzü. Kıyı kıyı gideceğim. Varsın biraz kecik alın.
2: Geç olsun da güç olmasın tabii. Recep Reis, al mısın?
1: Sağ ol Osman Efendi.
2: İyi gidiyoruz değil mi?
1: Çok şükür Allah'a, iyi dur.
2: İşte oldu bitti. Hedefimize ulaştık. Getirdik alemdarı Ereğli'ye çok şükür.
1: Bu senin eserin dur.
2: Yeter yeter, ortalığı çınlattım. Herkes yatağından fırlamıştır ne oluyor diye şimdi.
1: Varsın fırlasın. Alemdarı getirdiğimizi duysun.
3: Mehmet, cündere bayrağı çektin mi?
4: Vakit gelmedi ki reis, saat 7:30.
1: Olsun, çek onu. Bizi tanısınlar.
4: Olur reis, olur.
5: Mahmut!
6: Efendim ha, buradayım.
4: Bayrağı göndere, toka edesin.
6: Baş üstüne usta.
2: Ha, işte liman reisinin sandalı göründü. Bayrak çekmiş geliyor.
1: Mehmet!
4: Ha!
1: İskendil ettin mi?
4: Evet reis, 5 kulaçtayım.
1: Demirleyeceğiz, Alesta mı dur?
4: Alesta'dır reis.
1: Öyleyse fındık. Kaluma.
4: İkinci kilit suda.
1: Hey dur, basayı vur.
4: Tamamdır reis.
1: Liman reisi calayı, çalayı indirin. Tayfa çamavir açsın.
4: Tamamdır reis.
2: Ben lumbar ağzına iniyorum. Reisi karşılıyor.
1: Benim de işim bitti, gecelayım.
7: Hoş geldiniz denizciler.
8: Hoş bulduk reis bey.
9: Merhaba çocuklar. Ben liman reisi Yüzbaşı Nazmi.
1: Hoş geldiniz Sefacığım.
2: Ben Çarçıbaşı Osman, bu da geminin Lostromus'u Recep Reis.
9: Sağ olun. Büyük iş başardınız. Filomuza çok muhtaç olduğumuz güzel bir gemi kazandırdınız.
2: Vazifemizi yaptık reis bey. Vatan borcumuz.
9: Vatanperverlerin hepsi bu kadar mı?
2: 13 kişiyiz reis bey. Size arkadaşlarımı tanıtayım. Bu güverte Lostromus'u Recep Reis.
1: Selamünaleyküm.
2: Gemiyi buraya kadar o getirdi. Bu makine Lostromus'u İsmail Usta. Bu makine yağcısı Ahmet. Bunlar da ateşçiler Hasan ve Hüseyin. Porsun Mehmet ile Tayfa Mahmut, Ali ve Ahçı Masar.
9: Sağ olun kahraman arkadaşlarım. Ankara'ya yazacağım.
1: Karşılık beklemeyiz reis bey. Biz vatan borcumuzu ödemeye gayret ediyoruz.
10: Liman reisi Nazmi Kaptan gemiye el koyunca ilk işi mürettebatı tamamlamak oldu. Üsküdarlı İsmail Hakkı Kaptan Alemdar'a süvari verilmişti. İkinci kaptanlığa üsteğmen Ali atanmış, yüzbaşı Beykozlu Adil baş makinist olmuştu. Ayrıca güverte ve makine tayfası ile geminin kadrosu 21 kişiye yükselmişti.
9: Geminin bu limanda daha fazla kalması doğru değil. Onun için hemen Trabzon Nakliyat-ı Bahriye Kumandanlığı emrine gönderilmeniz telgrafla emredildi.
11: Yazılı talimatınızı aldım reis bey. Emre göre hareket edeceğiz.
9: Hemen bu akşam. Kömür su tamam mı?
2: Trabzon'a kadar götürür bizi reis bey.
9: Öyleyse durmayın.
12: Havanın kararmasını beklemeyelim mi?
11: Düşman destroyerleri dolaşıyor. Görünmemek için tedbirli olmalıyız.
9: Artık o sizin bileceğiniz iş. Gemiyi size teslim ettim.
11: Müsaade buyurun, gece yarısı kalkalım.
9: Olur.
12: Ben de makineyi teftiş edeyim. Kazanlar iyice fayrap olsun.
9: Bildiğiniz gibi yapın. Unutmayın ki Zonguldak Fransızların işgali altındadır. Açığından geçin.
11: Olur reis bey.
9: Şu halde ben Ankara'ya ve Trabzon'a raporlarımı vereceğim. 26'yı 27'ye bağlayan gece yarısında hareket etti diyeceğim.
11: Tamam reis bey.
9: Yolunuz açık olsun. Allah selamet versin.
11: Sağ olun reis bey.
9: Allah'a ısmarladık.
11: Hoşça kalın. Sizi geçireyim.

0: Arkadaşlar, bu gece uyku ve vardiya yok. Herkes yedekli olarak vazifesinin başında kalacak. Kazanlar full steam, makineler tam yol ileri çalışıyor.
1: Her şey tamam kaptan.
2: Baş makinist Adil Bey yanımda kaptan köşkünde. Sıkıntınızı haber verin.
0: Osman Efendi, ateşçileri sık sık değiştirin. Dinlensinler, steam'i düşürmeyin.
3: Merak etme yüzbaşım, her şey yolunda gidecek.
0: Sağ ol Osman Efendi.
2: Ali kaptan, nöbetçiler, güverte gözcüleri yerinde mi?
4: Hepsi yerinde süvari bey. Ben de sık sık kontrol ediyorum.
2: Kendini fazla yorma, bana lazımsın Ali kaptan.
4: Demir gibiyim süvari bey.
5: Mustafa Kemal Paşa'nın yurt çapında...

0: Mustafa Kemal Paşa'nın yurt çapında başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın Kuvayi Milliye ruhu, Alemdar gemisi mürettebatını da sarmış, damarlarındaki kanı coşturmuştur. Hepsi canla başla uğraşarak hedeflerine yollanmışlardı. Alemdar, baba burnu dönerek Sinop İnceburun üzerindeki rotasına koyulmuştu. Gök karanlık, hava çok soğuktu. Ayandon fırtınasının ölü denizleri gemiyi çalkalıyordu.
1: Yüzbaşım, Ayandon fırtınasını atlattık mı dersin?
2: Daha belli olmaz.
1: Ama günü geldi geçiyor.
2: Belki dediğin gibidir ama peşimizden gelse de bu gemi onu aşar. Fırtına gemisi bu. Kurtarma için dizayn edilmiş.
1: Evet. Güzel gemi doğrusu.
2: Kaptan, gördün mü? Tam provamızda bir ışık belirdi.
3: Provada ışık var!
1: Tamam, görüldü.
2: Aferin Mehmetçiğe, demek buyurma.
1: Buyurma hiç. Yüzbaşım, ışığı ben de gördüm. Bir Silyon fenerine benziyor.
2: Denizin üstünde bir gemiden başka ne olabilir?
1: Evet, bu bir gemi. Bize doğru geliyor.
2: Kırmızı iskele borda fener de belirdi.
1: Maşallah, çok keskin gözlerim var yüzbaşım.
2: Okula girerken üst üste göz muayenesi yapalım.
1: Ama yaşlandıkça gözler zayıflıyor.
2: Gelen hızlı bir gemi.
1: Evet, süratle yapmış.
2: Savaş gemisi gibi.
1: Yunan destroyeri olmasın?
2: Olmaz. Olamaz. O kıyıya bu kadar yaklaşamaz.
1: Bize doğru geliyor.
2: Yoksa bizim var mı? Kıyıya yaklaşalım mı?
1: Serdümen, sancağa gel.
4: Sancağa geliyorum Süvari Bey.
1: Biye, biye.
2: Yeşil fener de görüldü.
1: O da iskeleye aldı, üzerimize geliyor.
2: Fenerleri söndürelim mi?
1: Faydası yok artık. İşte, projektörünü de yaktı.
2: Yakalandık mı dersin?
1: Öyle gibi. Kıyıya çok uzak mıyız?
2: Gemiyi karaya mı oturtacaksın?
1: Faydası olur mu dersin?
2: Burada sahil yalçın kayalıktır.
1: Evet, ben de biliyorum.
2: Gemi bize iyice yaklaştı.
1: Tanıdım onu. Zonguldak'taki Fransız karakol gambotu.
2: Öyleyse bizi almaya geldi.
1: Yakalandık Adil Bey.
5: Nom de bateau!
2: Duydun mu kumandan, bize bağırıyorlar.
5: Nom de bateau!
1: Dediğim gibi bu Fransız karakol gemisi.
2: Ne istiyor?
5: Nom de bateau!
1: Fransızca geminin adını soruyor.
2: Söylememiz gerekecek mi kaptan?
1: Evet.
3: Alemdar! Alemdar!
5: Zonguldak! Zonguldak!
2: Zonguldak limanına diyor galiba.
1: Yüzbaşım, bu sesi tanıdım.
2: Nereden?
1: Geçen yıllardan. Fransız gemilerinde çalışmıştım. Ben üçüncü kaptan, bu da dördüncü kaptan.
2: Bu dediğin kim?
1: Gambot'un süvarisi herhalde. Gambot bordamıza yanaşıyor.

0: Oo, Hakkı kaptan, sen misin?
1: Bonjour kaptan Talis. Bu ne tesadüf?
0: Evet ama korsan gemisinde seni bulmamalıydım.
1: Korsan gemisi mi? Bunu da nereden çıkardın?
0: Bu gemiyi İstanbul'dan kaçırmışsın ya.
1: Haberim yok. Ben gemiyi Ereğli'de teslim aldım.
0: Sözüne inanırım. İşsiz kaldın galiba.
1: İşe biraz ara verdim. Anam hastaydı. Ereğli'ye onu ziyarete gelmiştim. Bu iş çıktı.
0: İş dediğin

0: başıma dert almışım.
1: Seni iyi tanırım, sözüne inanırım. İstersen kefalet de ederim.
0: Sağ ol. İyi bir dostsun.
1: Hadi şimdi beni takip et.
0: Sen önde mi gideceksin?
1: Kaçacak değilsin ya. Ellerine kelepçe mi vurayım?
0: Merak etme, seni takip edeceğim.
2: Bu kadar uzun ne konuştunuz ya?
0: Çok iyi tanıdığım, dostluk bilen bir adamdır.
2: Demek hasret giderdiniz.
0: Biraz da öyle sayılır. Bana gemiyi kaçıranları sordu.
2: Sen ne dedin?
0: Dedi ki, biz bu gemiyi Ereğli'de teslim aldık dedim.
2: Gerçeği söylemiş.
0: Daris kaptan sözüne inanırım dedi.
2: Ama İstanbul'da başımıza gelecekler var.
0: Bizim değil de Osman Efendi ile Recep Reis'in.
2: O kahramanları ele vermemeliyiz.
0: Elbette. Elden geleni yapacağız.
2: Bir çare düşünelim.
3: Süvari Bey, biraz daha kıyıya sokul. Ben yüzerek karaya çıkıp milli hükümete durumu bildireyim.
0: Olmaz efendi kaptan, sabırlı ol. Biz çaremizi kendimiz buluruz.
2: Süvari Bey haklı. Önce seni bu kötü soğuk havada denize bırakmayız. Sonra da sen karaya çıkıp Ereğli'ye gidinceye kadar biz İstanbul'u buluruz. İyisi burada kalıp çaremizi aramak. Kanca beraber, kanca beraber.
3: Baş üstüne efendim.
2: Ne söylüyorsun sen kardeşim? Bu havada ben seni nasıl denize bırakırım?
3: Gerekirse ölümü bile göze almayacak mı?
2: Fedakarlık yapacağın işte seni zafere götürmez.
3: Yüzbaşı Hasan Efendi'nin yaptığını duymadınız mı?
2: Kim bu yüzbaşı?
3: Vakfı Kebir Liman Reisi.
2: Ne yapmış?
3: Şahin vapurunda bir üsteğmen arkadaşım var, o anlattı. Hayretle dinledim. Geçen hafta Şahin vapuru ile Trabzon'dan Samsun'a geliyorlarmış. Novorossiysk'ten yükledikleri 600 ton harp malzemesini Samsun'a çıkaracaklarmış. Trabzon'dan kalktıktan 2 saat sonra fırtınaya tutulmuşlar. Düşmandan haber almak için talimat gereğince Vakfı Kebir'e uğramışlar. Hava o kadar sertmiş ki sahilde çatlayan dalgalardan hiçbir vasıta gelmemiş. Karayla istihbarat kuramamışlar. Şahin gemisi mümkün olduğu kadar sahile sokulmuş ve liman reisinden düşman hakkında haber beklemişler. Bir de bakmışlar ki dalgalarla boğuşarak ve yüzerek gemiye gelen birisi var. Halatın ucunda bir can kurtaran simidi atmışlar. Meğerse liman reisi o sabah aldığı bir acele telgrafta iki Yunan destroyerinin Kerempe burnu açıklarında doğuya doğru seyrettiklerinin görüldüğü haberini alınca bunu Şahin gemisine bildirmek istemiş. Ancak vasıtaların denize açılamadığını görünce yüzerek gemiye gitmeye karar vermiş. Ve o fırtınalı havada hayatını hiçe sayan bu fedakarlığı göze almış.
2: Aşk olsun. Ama bu fedakarlık zaruret haline gelmiş.
3: Gemiye durumu haber verdikten sonra bir bardak çay içmiş ve tekrar yüzerek dairesine dönmüş.
2: Bu arkadaşı tanımak, alnından öpmek isterdim.
3: Ben de.
2: Yani sen de bugün onu örnek alıp bir fedakarlık mı yapmak istedin?
3: Benimki daha basit olacaktı herhalde.
2: Ama değmezdi. Eğer bir fedakarlık yapmak istiyorsan sırasını bekle.
3: Anlayamadım. Yani bu gambotun elinden kurtulabilir miyiz?
2: Bakalım neler olacak.
0: Şimdi şeytanlıklar düşünmeyin. Zonguldak'a gidiyoruz. Talis kaptana söz verdim.
3: Zonguldak'ta ne yapacağız?
2: Orada anlaşılır.
0: Efendi kaptan, tayfanın yanına gidip onları teskin etmelisin.
3: Hemen gidiyorum.
2: Hadi ben de onların yanına gidiyorum.
4: C-27 Fransız motor gambotu amacına ulaşmış, 27 Ocak 1921 sabahı Alemdar'ı yakalayarak Zonguldak Limanı'na götürmüştü. Fransızların Zonguldak Limanı'nın kontrolü için görevlendirdikleri Yüzbaşı Tilli, verdiği sert emirlerle süngülü erlerini geminin gerekli yerlerine ve birini de kaptan köşküne yerleştirip nöbete dikerek çevresine gözdağı vermek ve Türk denizcilerini sindirmek istedi. Sonra da kaptan köşküne gidip harita üzerinde İstanbul rotasını çizerek İsmail Hakkı kaptanla Fransızca bir şeyler konuştular. Hemen hareket edip limandan çıktılar, İstanbul yönüne yol verdiler. Fransız gambotu da Alemdar'ı bir mil kadar mesafeden izliyordu.
5: Ben kameranıza gidiyorum kaptan, biraz uzanıp kitap okuyacağım.
6: Tertibatımız tamamdır, rahatınıza bakın.
5: Kaptan Talis de gambotuyla İstanbul boğazına kadar bizi izleyecek.
6: Pekala yüzbaşı.
5: Ben ara sıra kontrola geleceğim ve rotaya dikkat ediniz.
6: Kaptan köşkündeki bu süngülü ere gerek yoktu.
5: Gerek var. Aramızda bağlantı kuracak.
6: Öyle olsun.
5: İyi yolculuklar.
0: Recep Reis, sen uykusuzsun. Git biraz uzan, dümene Mehmet gelsin.
7: Zarar yok bey. Dümen başında cehenneme de çıdarım.
0: Sen bilirsin. Öyleyse bu

0: rotayı muhafaza et.
1: Nasıl, İstanbul'a mı gidiyoruz?
0: Evet öyle.
1: Ha, orada dar ağaçları bizi bekliyor ha?
0: O kadar uzun değil.
1: Suçumuz ne ki? Vatana hizmet ettik.
0: Bu hak bilmez adamlar seni dinler mi?
2: Uğurlar olsun Recep.
1: Eyvallah yüzbaşı.
2: Yüzbaşı Tilli ile uzun uzun neler konuştunuz süvari bey?
0: Neler konuşacağız? Geminin emniyetini ve selametle İstanbul'a varışını istiyor.
2: Bu kahraman tayfayı zalimlerin eline bırakacak mıyız?
0: Ne yapabiliriz ki?
2: Gemiyi ellerinden kurtarıp tekrar Ereğli'ye götürebiliriz.
0: Kolay mı?
3: Biz 20 kişiyiz, onlar 7 kişi.
0: Ama hepsi silahlı.
2: Ellerinden silahlarını da alabiliriz.
1: Ölüme cüturulan öldürmeyi hak eder. Tayfanın hepsi gamlı.
2: Bu işi bana bırakın, ben yolunu bulurum.
1: Sağ ol yüzbaşım.
0: Kararını bana da bildirmelisin yüzbaşım.
2: Elbette, sen başımızsın.
0: Ayanton fırtınası çıksaydı iş daha kolaylaşırdı.
2: Ne gibi?
0: Ne gibi olacak? Gambot fırtınada varanamayıp Zonguldak'a dönecekti.
2: Evet, o zaman işimiz kolaylaşacaktı.
0: Canını hazırlarken Gambot'u hesaba katmalıyız. Bir 47 milimetrelik topu, 2 de makineli tüfeği var.
2: Onlara 7 tüfekle de karşı koruz evelallah.
0: Yani Fransızların tüfekleriyle mi?
2: Mustafa Kemal Paşa'nın da İnönü cephesine gönderdiği komutanların elinde yeterince silah ve asker yoktu ama bütün askerlerine manevi güç kazandırmıştı. Onlara Kuvvayi Milliye ruhunu aşılamıştı. Böylece kendisinden üstün düşmanı yendi.
0: Bu ruh bizim uçaklarda da vardır. Cesur ve güçlüdürler.
2: Şimdi gidip onlara ne yapacaklarını öğreteceğim. Bir halat roda etmek için güverteye dizilecekler. Bu sırada silahlı Fransızlara saldırarak silahlarını ellerinden alacaklar. Kaptan köşkündeki silahlıyı ben aklayacağım. Güvertedeki saldırıyı da Ali Kaptan idare edecek.
0: Benim kameramdaki yüzbaşı ne olacak?
2: Önce onu kameraya kilitleyip hapsedeceğim.
0: Fark ederse?
2: Edemez. Kilidi iyice yağladım. Kapının kilitlendiğini duyamaz.
0: Benim haberim yokmuş gibi davran.
2: Kumandayı sen vereceksin. Düdüğü öttürünce saldırı başlayacak.
0: Hangi düdüğü?
2: Bu düdüğü. Al şunu. Uzun bir düdük öttürünce biz işi bitiririz.
0: Farz edelim ki bu işi başardık. Gemiyi ele geçirdik. Ya bu arkamızdan gelen motobolu ne yapacağız?
2: Onunla da savaşacağız.
0: Neyle? Topu ve 2 makineli tüfeğiyle mi?
2: Fransızlardan alacağımız 6 tüfek, bir de benim tabancam.
0: Olur mu?
2: Niye olmasın?
0: Bu işe benim de aklım yattı. Hadi, seyir kamerasına gidip işi planlayalım.
2: Bunun öyle uzun uzadıya plana ihtiyacı yok.
0: Önce yüzbaşı Tilli'yi halletmelisin. Köprü üstündeki erle biz başa çıkarız.
2: Olur. Sen düdük çalınca ben Tilli'nin üzerine çullanırım.
0: Bizim pehlivan Ahçıbaşı da sana yardımcı olsun. Dikkat et, Tilli'nin üstünde 2 tabanca var.
2: İlk önce onları alır, ellerini bağlayarak kameraya kilitlerim. Ahçı Masar da bana yardım etsin.
0: Mehmet de bizim yanımıza gelsin, Recep Reis'e yardımcı olur.
1: Evelallah, bunu ben tek başıma aklarım.
0: Haklamak, öldürmek yok. Ellerini bağlayıp ambara kapamak var. Anladın mı Reis?
1: Anladım Süvari Bey, öyle yapacağız.
2: Ben gidiyorum.
0: Hadi yüzbaşım, artık vazife başına. Sana güveniyorum.
2: Bak, sana kısacık bir vaka anlatayım.
0: Dinlerim, vaktimiz var.
2: Subay çıktığım yıl büyük savaş başlamıştı. Almanların yanında İngilizlere karşı harbe girmiştik. Beni Pelengi Derya gemisine makine subayı vermişlerdi. Çanakkale savaşları devam ederken biz de Marmara'da Zeytinburnu sahilinde devriye nöbetindeydik. Bir sabah bir İngiliz denizaltı gemisi hücum ederek gemimizi torpilleyip batırdı. Prova nöbetçisi gözcü Erzurumlu İsmail adındaki er, uyuyakalmış olduğu için harp divanınca cezalandırılmış ve yeni baştan askerlik yapmaya mahkum edilmişti. Gemimizin bir kısım tayfasını Nevşehir gambotuna naklettiler. Ben de 3. çarkçı olarak aynı gambota verilmiştim. Erzurumlu İsmail de cezasını bizim gemide çekecekti.
0: Çarkçı başınız kimdi Nevşehir gambotunda?
2: Binbaşı Ali Bey'di.
0: İşte o benim dayımdı.
2: Geçen sene öldü. Rahmet olsun.
0: Sana da Allah çok ömür versin.
2: Sağ ol, sana da.
0: Hikayenin sonu?
2: Hikaye değil, olmuş bir şey anlatıyorum.
0: Dinliyorum yüzbaşı.
2: İşte bu Nevşehir gambotu ile bir gün Çanakkale'ye erzak ve cephane taşıyan konvoyu izlerken ağır yolla batı istikametinde seyrediyorduk. Hava kararmıştı. Kıç taraftaki gözetleme nöbetçisi Erzurumlu İsmail'di. O sırada ben de vardiyayı teslim etmiş, makine dairesinden güverteye çıkmıştım. Deniz havasını içime çekerek derin nefes alıyordum. Hafif bir rüzgar vardı. Denizin yüzü buruşmuş, çırpıntılıydı. Ben farkında olmadım ama Erzurumlu İsmail "Geliyor, geliyor!" diye bağırdıktan sonra denize atlayınca şaşırdım. Kıç tarafa koştum. Denizin üstü kıpkırmızı kan kesilmişti. O zaman anladım ki bir denizaltı gemisinden atılan torpilin gemiye çarpacağını anlayan İsmail, çaresiz kalarak torpilin üstüne atılmış, hayatını feda ederek gemimizi batmaktan kurtarmıştı. Çünkü ikinci bir torpil daha gelerek dümenimizin bir metre açığından geçmişti.
0: Duyulmamış bir fedakarlık.
2: Kahramanlık ve Türk askerlerinin vatanseverliği onun ruh asaletinden gelmedir.
0: Doğrudur.
2: Hadi, hadi şimdi Allah'ın izniyle bu işi başaracağız.
0: Tanrı yardımcımız olsun.
4: Biraz sonra Fransız yüzbaşı Tilly de kontrol için köprü üstüne gelmişti. Etrafına dikkatlice göz gezdirip her şeyin yolunda gittiğini, özellikle Fransız gambotunun yakın mesafeden gemiyi izlediğini görünce ferahladı. Kaptana göz atarak...
5: Buyur haklı kaptan.
6: Kullanmam yüzbaşım.
5: Sahi mi söylüyorsun? Denizci olup da kullanmayanı görmedim.
6: İçiyordum ama 4 yıl önce bıraktım. Sağlığımı kazandım.
5: Öyleyse kamerama gel de ikram edeyim sana.
6: Teşekkür ederim. Birazdan gelirim. Siz keyfinize bakın.
5: Öyleyse yolunuz açık olsun. Ben kameradayım.
6: Tasalanmayın. Amacınıza kavuşacaksınız.
5: Teşekkür ederim.
2: Çok merak ettim kaptan. Tilly niye geldi?
6: Niye gelecek? Bizi kolaçan etmeye.
2: Ne dedi?
6: Önce gelip pusulaya baktı. Motamızda olduğumuzu gördü. Dürbünle çevreyi gözetleyerek motorbotun peşimizden gelmekte olduğunu görünce içi rahatladı.
2: Başka bir şey demedi mi?
6: İkram etmek için beni kameraya çağırdı.
2: Hepsi bu kadar mı?
6: Hepsi bu kadar.
2: Ben plan tatbikatını bütün vazifelilere teker teker anlattım.
0: Şu halde hazırız demektir.
2: Hepsi yapacağı işi öğrendi.
0: Sağ ol yüzbaşım.
6: Ancak Ereğli'ye yaklaşmadan işe başlayamayız.
2: Evet doğru. Baba burnu bordalamaya çok var mı?
0: Yarım saat sürer. Sabırlı olalım.
2: Kaptan, sen Fransız yüzbaşısını oyalamak için bir ara kamerasına da git.
0: Biraz sonra inerim. Bana ikram edecek. Birkaç yudum alırım.
2: Recep Reis rotayı bozmadan gider, ben de onunla konuşurum.
0: İşimize başlamamız için yarım saatten fazla zaman var. Bu vakti geçirmek lazım. Dediğini yapacağım. Yüzbaşı Tilly'nin yanına gideyim.
2: İyi olur kaptan.
0: Tamam öyleyse. Yüzbaşı Tilly'nin yanına gidiyorum.

0: Amira. Uyudunuz mu yüzbaşı?
1: Hayır, kitap okuyordum, buyurun.
0: Teşekkür ederim.
1: Hayrola, bir şey mi var?
0: Yaramaz bir şey yok. Ziyaretinize geldim.
1: Demek ikramımı kabul edeceksiniz.
0: Bilirsiniz, denizde saatler uzun sürer. Sizi yalnız bırakmak istemedim.
1: O halde lavabodaki bardağı alınız da size biraz vereyim.
0: Fransızlar ilaç gibi kullanırlar.
1: Siz de herhalde daha önce bundan almışsınızdır. Buyurun.
0: Merci monsieur. Kaptan Talis size benden bahsetti mi?
1: Evet, bu sabah. Raporunu verirken anlattı. Beraber çalışmışsınız.
0: Bir yıl kadar bir gemide arkadaşlık ettik. Çok sevişiriz.
1: Bir Fransız dostu olduğunuzu söyledi.
0: Doğru, doğrudur. 11 yıl Fransız gemilerinde kaptanlık ettim.
1: Peki ama bu kirli işe nasıl karıştınız?
0: Hangi kirli iş monsieur? Ben Ereğli'liyim. Annemin hasta olduğunu duydum. Onun yanına gelmiştim. Zaten işsiz de kalmıştım. Dün Ereğli liman reisi beni çağırdı. Sana iş vereceğim, bu gemiyi Trabzon'a götürür müsün dedi. Ben de kabul ettim. Bizi neden yolumuzdan çevirdiğinizi bu sabah kaptan Talis'ten öğrendim.
1: Demek siz bu geminin İstanbul'dan izinsiz kaçırıldığını bilmiyordunuz, öyle mi?
0: Evet monsieur, bilmiyordum. Bana dediler ki fırtınadan limanımıza iltica eden bir gemi var, kaptan da yok, Trabzon'a gidecek. Onu kaptansız gönderemeyeceğim. Sen götürür müsün dediler. Ücretimi verirsen götürürüm dedim.
1: Ücret verdiler mi?
0: 50 lira istedim, kabul ettiler.
1: Ya.
0: Peşinen 20 lira verdiler, üstünü de Trabzon'da alacağım.
1: Demek seni aldatmışlar. Bu gemi kumandan içinde yokken gece yarısı kaçırılmış. Amiralden acele telgraf aldım. Gemiyi yakalayıp İstanbul'a getirmemi emretmiş.
0: Bu işte ben zararlı çıktım. Hiçbir suçum yok.
1: Peki gemiyi kaçıranlar kimler?
0: Gemiyi dün teslim aldım, bilmiyorum. Bildiğim sadece baş makinistin de Ereğli'den gemiye iltihak ettiğidir.
1: Yüzbaşı üniformalı iri gövdeli subay mı?
0: Evet. Sanırım kaçırma işinde onun da bir suçu yok.
1: Bu bizi ilgilendirmez. İstanbul'da yapılacak tahkikat sonucu belli olur.
0: Şüphesiz öyle.
1: Köprü üstündeki mi bıraktınız?
0: Recep Reis tecrübeli bir gemicidir. Geminin lostroması da. Dürüst adamdır.
1: Pusuladan anlar mı?
0: Tabii.
1: Öyleyse bir süre yanımda kalabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Size bir çay yapsam içer misiniz?
1: Şimdi karıştırmayalım. Biraz daha var içmek için.
0: Öğle yemeği için ne düşünüyorsunuz? Makarna sever misiniz?
1: Hayır, ben yanıma kumanya almıştım. Konserve, soğuk yiyeceklerim falan var.
0: Başka arzunuz varsa ilave edecek, lütfen bildiriniz.
1: Alakanıza teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
0: O halde ben yine görevimin başına gideyim. Bir emriniz olursa iletirsiniz.
1: Size güvenim var. Ben yemekten sonra belki biraz kestiririm.
0: İyi edersiniz. Bir alabilir miyim?
1: Hay hay.
2: Fransız yüzbaşı Tilly'yi güzelce kandıran Hakkı Kaptan, köprü üstüne döndüğü zaman yüzbaşı Adil bütün tayfaya planını anlatmış, tayfalar bu düşünceyi sevinçle karşılamıştı. Dövüşmeyi, gerekirse öldürmeyi ve ölmeyi göze almışlardı. Artık gemi komutanının bir uzun düdük çalmasını, işaretini bekleyecekler ve hep beraber harekete geçeceklerdi.
3: Baba burnu bordalamak üzereyiz kaptan.
4: Biliyorum.
0: Al. Bu yüzbaşı Tilly'nin hediyesi.
3: Teşekkürler. İşe başlamadan bununla biraz keyifleneyim. Her şey hazır.
0: Acele etme.
4: Baba burnu bordalayalım. Ereğli'ye en yakın mesafede düdük çalacağım.
3: Konuştuğumuz gibi. Ben aşağı iniyorum. Tilly'nin ensesindeyim.
4: Aman ihtiyatlı ol. Yanında iki tabancası var.
3: Merak etme kaptan, tabancaya sıra gelmez. Onu kıs kıvrak bağlayacağım.
4: Allah yardımcın olsun.
3: Senin de.
0: Şu yanımızdaki Fransız eri dilimizi anlasa ne yapardık?
3: O zaman burada konuşmazdık.
5: Baba burnu bordalayırız kaptan.
0: Görüyorum. Hele biraz daha gidelim. 270'te gidiyorsun değil mi?
5: Evet kaptan.
0: İşi bitirince 180 dereceye döneceksin.
5: Peki bu silahlıyı kim başımdan alacak?
0: Ben düdük çalınca ikimiz de ona saldıracağız. Mehmet de yardıma gelecek. Onu iple saracağız.
5: Olur kaptan.
2: İsmail Hakkı kaptan çevreyi, boş ufukları bir süre dikkatle gözledi. Etrafta deniz üstünde hiçbir şey görünmüyordu. Sadece bir mil kadar geriden gelen Fransız gambotu vardı. Dürbünüyle onu da bir süre gözledi. Her şey yolunda ve kimse kararlaştırılan olaydan kuşku duymamıştı. Ama tam bu sırada Tilly köprü üstüne geldi. doğruca gidip pusulaya bakarak süvariye dedik.
1: İyi gidiyoruz değil mi kaptan?
0: Evet yüzbaşım. Makineye de yüksek istim tutturuyorum. Hava kararmadan boğazdan içeri girelim. Makinisten rica ettim.
1: İyi yapmışsınız. Bizim gambot nerede?
6: Tam arkamızda, bizi izliyor.
1: Ha, demek her şey yolunda. Memnun oldum, teşekkür ederim.
6: Yüzbaşım, kameranıza sıcak çay yollattım.
1: Teşekkür ederim kaptan. Çayınızı içeyim.
0: Rahatınıza bakın. İşinizi kolaylaştırıyorum.
5: Burnu aşağıyoruz kaptan.
6: Sabırlı ol, acele işe şeytan karışır.
5: Şu gavuru tepeleyelim mi?
3: Vakit tamam. Her şey hazır süvari bey.
2: O kamerama girdi mi?
3: Girdi. Daha bekleyecek miyiz?
2: Beklediğim iyi oldu. Herif bizi suçüstü yakalayabilirdi. Bir kere daha kontrol etmeye geleceğini tahmin etmiştim.
3: Memnun oldu mu adam?
2: Hem de nasıl, teşekkür ederek gitti.
3: Öyleyse tam zamanı.
2: Sen vazife başına gidince düdüğü çalacaksın.
3: Öyleyse ben gidiyorum.
2: Hadi hayırlısı.
0: Siz gidin, ben bakarım.
1: Yürü lan, hadi.
0: İşin bitince gene yukarı geldi Recep Reis.
1: Sen vurun süvari bey.
0: Hadi kaptan, işler tamam mı?
6: Hepsini bağladık. Silahlarını da aldık. Şimdi de ambara kapatıyoruz.
0: Hı. Adil Fransız yüzbaşıyla ne yaptı?
6: Galiba o iş de bitti. Deminki bağırışmalar kesildi.
0: Yaralanan falan yok ya.
6: Bizimkilerde bir sakatlık yok. Her iş yolunda gitti.
0: İyi öyleyse. Şimdi Gambot'la savaşa hazır olun. Sen Adil Bey'in yanına git.
6: Gidiyorum.
0: Tamam mı Recep Reis?
7: Tamamdır efendim.
0: Niye geciktin? Zorluk mu çıkardın?
5: Yok canım, kuzu gibi ciddi. Adil Bey'e yardım ettik biraz. Ha,
0: o ne yapmış?
5: Yüzbaşının silahlarını alıp ellerini bağlamış.
0: Şimdi nerede?
5: Kameraya çıtlamış.
0: Pekala. Dümen başına geç. Doğru Ereğli'ye gidiyoruz. İskele Alabanda.
5: İskele Alabanda kaptan.
0: Doğru Ereğli'ye rota.
5: Doğru Ereğli'ye.

0: pusula 179 derece.
1: Via!
0: Via!
2: Bütün tayfa arkadaşlar, beni iyice dinleyin. Alemdar tekrar elimizdedir. Ama işimiz bitmedi. Şimdi Fransız Gambot'u yolumuzu kesecek. Bizi tekrar zapt etmek isteyecek. Buna karşı koyacağız. Yolumuzda dönmeyerek Ereğli Limanı'na sığınacağız. Ereğli'ye yol verdik. Fransız Gambot'u yetişinceye kadar savaş hazırlığı yapılacaktır. Hepiniz başmakinist Yüzbaşı Adil Bey'in emrinde savaşacaksınız. O silahlarınızı dağıtacak, baş tarafta kumanda edecek. Kıç taraftakiler ikinci kaptan Üsteğmen Ali Efendi'nin emrinde olacaklar. Savaşa hazır olun. Allah yardımcımızdır. İyi silah kullanan nişancılar baş tarafa.
3: Alemdar gene Türk denizcilerinin eline geçmişti. Ama kurtuluş daha belli değildi. Geminin güvertesinde büyük bir heyecan dalgası dolaşıyor, herkes Yüzbaşı Adil'in emrinde savaş mevzilerini alıyordu. Alemdar son hızıyla Ereğli'ye doğru gidiyordu. Öte yanda geminin başının Ereğli yönüne çevrildiğini gören Fransız Gambot'un komutanı şaşkına dönmüştü. Saatte 20 milden fazla son hızıyla Alemdar'ın üzerine gidiyordu. Süvari Hakkı Kaptan tayfalara seslendi.
1: Asıl muharebe şimdi başlayacak.
4: Evet Süvari Bey, şimdi ateş başlayacak.
1: Hazırlıkların tamam mı?
4: Bütün tedbirleri aldık. Keskin nişancılara 6 tüfek dağıttım. Gambot tüfek menziline girinceye kadar kimse ateş etmeyecek. Benim kumandam bekleyecek.
1: Başaracak mıyız dersin yüzbaşım?
4: Evelallah başaracağız kaptan. Ancak siz kendinizi koruyun. İlk ateş size açılacaktır. Recep Reis sen de kendini koru. Gerekirse dümeni aşağıdan kullanacaksın.
5: Meraklanma abi, ben çok muharebeci olmuşum.
1: Şimdi ne yapacağız kaptan?
4: Sana bir tüfek gönderdim, aldın mı?
1: Aldım yüzbaşım. Ama benim tabancam var.
4: İstersen tüfeği Mehmet Onbaşı'ya ver, istersen kendin kullan.
1: Belki yüzbaşım, ben idare ederim.
4: Baş taraftayım, kumandamı beklersiniz. Ben yaralanırsam kumanda senindir.
1: Allah göstermesin yüzbaşım. Sen benden çok yaşa.
4: Bu savaştır, belli olmaz. Sana vazifeni bildiriyorum.
1: Marş üstüne yüzbaşım.
2: Yüzbaşım, sen silah kullanmayacak mısın?
4: Benim bir parabellum tabancam var. İki tabanca da yüzbaşı Tilly'den aldım. Biri Browning, sana vereyim mi?
2: Yanında bulunsun, belki lazım olur.
4: Al Süvari Bey, gönderiyorum.
2: Şansın açık olsun.
4: Nişancılar yatarak ateş edecekler. Loca ve lumbuzlardan faydalanacaksınız. Kimse başını küpeşteden dışarıya çıkarmayacak. Anlaşıldı mı?
6: Anlaşıldı yüzbaşım.
4: Herkes Gambot'taki insanlara ateş edecek. Top başındaki her hedefiniz olacak. Anlaşıldı mı?
6: Anlaşıldı.
4: Küpeşte saçlarının manikaları siper alacaksınız. Anlaşıldı mı?
6: Anlaşıldı.
4: Ben ateş emri vermeden kimse ateş etmeyecek. Anlaşıldı mı?
6: Anlaşıldı.
3: Fransız Gambot'u yaklaşırken Alemdar'da da heyecan son düzeye varmıştı. Gambot 10 dakikada erişti. Alemdar'ı durdurmak için önce kuru sıkı bir top attı. Alemdar'ın bu ihtarı dinlemeyip yoluna devam ettiğini görünce bir top daha attı. Bu sefer mermi Alemdar'ın tam baş tarafında denize düşünce sular baca boyunca yükseldi. Şimdi Gambot Alemdar'ın ön tarafına geçmiş ve onu durdurmak için makine tüfek ateşine başlamıştı.
4: Silahlar hazır ol! Alesta mı?
6: Alesta!
4: Ateş!
1: Recep Reis, kendini sakın, meydandasın. Merak etme. Ordaya dön. Daha hızlı gidelim.
7: Nermin Ölpacı'yı arasladı. Saçlar delirdi.
1: Görüyorum Recep. Sen kendini koru.
8: Tornayı arttırdık şu an. Ama sitim düşüyor.
1: Burada delikler var.
8: Daha fazla demlenmezse sitim üstün düşer.
1: Ama gayret edin Osman Efendi.
8: Limana çok var mı kaptan?
1: Bir mil kadar.
4: Aferin çocuklar, makinalı tüfek başındaki el devrildi.
1: Öteki de yaralandı.
4: Ateşe devam, göreyim sizi aslanlarım. Vur!

0: kafasını çalıştır.
1: Tertibat alacağım Süvari Bey.
2: Süvari Bey, dümen boşaldı da işte bey.
0: Ne oldu ki?
2: Gidip bakayım mı?
3: Süvari Bey, Süvari Bey. Fransız zabiti kameradan çıkmış. Dümen makinesinin başında.
0: Koş, yüzbaşı Adil Bey'e haber ver.
3: Peki efendim.
0: Evet. Git sen de dümen makinesinin istimbaltını aç.
1: Mehmet'le baş ambara iniyorduk. Ne istediniz Süvari Bey?
0: Adil Bey, dilli kaçmış, yakala.
2: Gidelim beyim. Bak işte yüzbaşı onu yakaladı.
4: Eller yukarı.
5: Şimdi seni geberteyim.
4: Bu herifi iyice bağlayıp kenefe kapatın.
6: Bırak yüzbaşım, ben götürürüm onu.
4: Ben baş tarafa gidiyorum.
2: Tamam Süvari Bey. İstimi açtım.
0: Dümen de çalışmaya başladı. Tamam. Yap. Recep.
7: Ya.
0: Mehmet, yukarı gel. Yardım et. Dümen başına geç.
1: Baş ambara iniyoruz Mehmet'le. Ne istediniz Süvari Bey?
0: Recep Reis yaralandı. Çabuk bir sedye getirin. Mehmet! Sen hemen yukarı gel.
4: Ateşi yavaşlatmayın. Arkadaşlar sahile yaklaşıyoruz.
8: Sahil müfrezeleri de ateşe başladı.
5: Artık kurtulduk demektir. İki yandan ateş altında. Yambot'un hali bitik.
4: Ha gayret çocuklar. Top başındaki Fransız da yıkıldı.
5: Yambot daha fazla dayanamaz. Kaçacak.
0: Gönlü yukarı gel, bana yardım et. Recep Reis sizlere ömür.
5: Ne diyorsunuz? Öldü mü?
1: Maalesef öyle.
5: Ah Recep'im vah. Köyüne hasret gitti. Vah Recep. Ölümüne ben mi sebep oldum?
1: Metin ol Osman Efendi. O şehadet mertebesine erişti. Bundan mutlu olur.
5: Ah, köyümün hasretini çekiyordu. Trabzon'a gideceğinizi öğrenince nasıl da sevinmişti bilseniz.
1: Allah rahmet eylesin.
5: Onu çok severdim Süvari.
1: O mert tavırlı, iyi yapılı insan. Öyle bir insandı ki onu hepimiz sevmiştik. Saygı ve sevgimizi göstermek için büyük bir cenaze merasimi yapalım.
5: Onunla ben meşgul olurum Süvari Bey.
1: Allah razı olsun.
9: Gemide sedye yok kaptan. İki kürek arasına ipten ağa gelerek yaptırıyorum.
1: Gereği kalmadı Ali Efendi. Onu yarın toprağa vereceğiz.
10: Körfez'e gireriz kumandan!
0: Fransız gambotu ne oldu?
4: Onu kaçırdık kumandan, onu kaçırdık!
0: Kurtulduk demek!
4: Evet kaptan, kurtardık alemdarı.
0: Bir kurban pahasına.
4: Ne kurbanı?
5: Koca reisi kaybettik.
4: Demek bir şehit verdik.
0: Ama zafer bizim oldu.
4: Onu denize mi vereceğiz?
5: Hayır yüzbaşım, yarın bir cenaze töreniyle onu toprağa vereceğiz.
3: Yüzbaşım! Yüzbaşım! Yüzbaşım! İsmail Usta da yaralandı yüzbaşım.
5: Nerede?
3: Makine kaportası önünde.
4: Nasıl oldu bu?
3: Gambot'un kaçışını seyretmek için makine dairesinden çıktığında bir kurşun geldi, devirdi onu.
4: Ağır mı yarası?
3: Sağ omzundan kan akıyor. Yerde yatıyor.
4: Hadi gidelim.
3: Hadi.
11: Alemdar tayfası Türk bayrağının şerefini kurtarmıştı. İstiklal Savaşı'nın deniz üstündeki ilk muharebesi zaferle sonuçlanmış, Alemdar Anadolu donanmasına kazandırılmıştı.
12: Yaralıyı hemen hastaneye kaldıralım. Şehit olan kim?
5: Kahraman Recep Reis. Onu cenaze merasimiyle toprağa verelim Reis Bey.
12: Çok iyi olur. Her şeyi hazırlatırım ben. O ilk deniz şehidimiz.
5: Sağ olun Reis Bey.
13: Vay canına. Fena vurulduk.
12: Yaran acıyor mu evlat?
13: Biraz. Zarar yok. Allah'ım Mustafa Kemal Paşa'yı başarıya ulaştır. Onun yüzünü görmeden canımı alma.
12: Biraz dişini sık evladım. İnşallah Mustafa Kemal Paşa'yı da göreceksin, zaferi de.
13: Bilmem ki yüzbaşım. Yaşarsak eğer, o günleri görmekten başka ne dileğimiz var ki? Neyse, çok şükür alemdarı teslim etmedik ya kafire.
14: İstiklal Savaşçıları adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Emrullah Nutku, yöneten Zihni Göktay, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar, anlatan

Erdoğan Gemicioğlu, Osman Efendi, Erol Keskin, Recep Reis, Zihni Küçümen, Mehmet, Ekrem Dümer, İsmail Usta, Erhan Abir, Ahmet, Mustafa Aslan, Mahmut, Osman Görgen, Üsteğmen Ali, Erdoğan Erseven, Yüzbaşı Nazmi, Ünal Gürel, İsmail Hakkı Kaptan, Nüvit Özdoğru, Yüzbaşı Adil, Bilge Zobu, Kaptan Halis, Mümtaz Ener, Masar, Ergün Işıldar, Yüzbaşı Tilli, Zihni Göktay. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir üniversite mezununa en sık sorulan soru hangi bölümü bitirdiğidir. Böyle bir soruya onun vereceği cevap Türk Dili ve Edebiyatı, Radyo ve Televizyon, Finansman gibi bölüm adları olacaktır. Yüksek öğretim kurumlarında herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan bilimlerin her biri kürsü, departman olarak tanımlanır bölüm. Hiç arşiv gördünüz mü? Arşivler bir kurumun ve kuruluşun hafızasıdır. Orada her türlü belge, fotoğraf, film, ses kaydı bulunur ve özenle saklanır. Arşive giren hiçbir belge kimseye verilmez ve yok edilemez. Bir hastanenin arşivinde hasta endeksi, dosyalama, tıbbi sekreterlik gibi bölümler bulunur. Büyük medya kuruluşlarındaki arşivler o kurumun ilk gününden itibaren tüm yayınlarının saklandığı yerlerdir. TRT'nin arşivi ise Türkiye'nin devasa arşivlerinden biridir. TRT'de arşive o kadar önem verilir ki arşiv için daire başkanlığı bulunur. TRT arşivi onlarca bölümden oluşur. Örneğin sinema filmleri ve tiyatro oyunları ayrı bir bölümdedir. Konser ve etkinlikler için bir bölüm ayrılmıştır. Belgesel ve diğer programlarla haberler için de ayrı bölümler vardır. Sadece ses kayıtları ayrı bir kısımda muhafaza edilir. Radyolarda da ayrıca ses ve müzik arşivi bulunur. Ama bütün görüntülere ve seslere aynı anda ulaşabilecek bir sistem de mevcuttur. TRT'nin bir de yayıncılık müzesi bulunmaktadır. Üç katlı müzede radyo, televizyon ve TRT'nin dergi ve kitaplarının bulunduğu bölümler vardır. Örneğin televizyon bölümünde geçmişte kullanılan kameralar da sergilenir. Bir kameranın da bölümleri olduğunu biliyor muydunuz? Kameranın üç temel bölümünden en önemlisi şüphesiz objektiftir. İkinci bölüm gövdesi, üçüncü bölümde kameramanın baktığı göz yani vizör ya da bakaçtır. Baştan beri anlatmaya çalıştığımız bölüm, bir bütünü oluşturan parçaların her biri fasıl, kısım anlamına gelir. TRT'de arşiv, televizyon, haber, dış yayınlar gibi bölümler varsa, bir kuruluşun yönetim birimlerinden her birine bölüm denir. Bu bölümler departman, seksiyon olarak da geçer. Bir konuşmada, yazıda veya kitapta konunun ana parçalarından her biri de bölümdür. Her öykünün serim, düğüm, çözüm bölümleri olur. Bir metinde farklı bölümleri belirtmek için bölüm imi yani bölüm işareti konur. Bölüm işareti

0: bu durum belli edilir. Metin şöyle devam edebilir. Lehçeler ve şiveler bir dilin en önemli kaynaklarından ve zenginlik göstergelerinden sayılır. Lehçeleri ve şiveleri korumak da devletin dil konusunda önemli görevlerinden olmalıdır. Bu bölümler 3 yıldız yerine tek yıldızla da ayrılabilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet yetkilileri taziye mesajı yayınladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepeüst bölgesini ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. Özetlerin ardından haberler. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. El Sani'nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, merhum Baba Emir için Allah'tan rahmet diledi. Katar halkı ve İslam dünyası için ortaya koyduğu duruş ve eserleriyle hatırlanacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, merhum Baba Emir'i bilge bir devlet adamı olarak andı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, merhumun Türkiye-Katar dostluğuna sunduğu katkılara dikkat çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, merhum Emir'in iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2100 rakımlı Zirvin Tepeüst bölgesini ziyaret etti. Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti.
2: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Gürlek, bir gazeteye açıklamalarda bulundu, elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Gürlek, FETÖ'cülerin kendilerini çok farklı sosyal grupların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalıştıklarını belirtti. Adalet Bakanı, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti ve bu yıl ilk 6 ayda güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyonda 2451 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital

mecralarda kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Dijital ekosistemin sürekli takip edildiğini belirten İletişim Başkanı Duran, milli güvenliği hedef alan her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milli Birlik ve Beraberlik ruhuyla tek yürek oldu. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen bisiklet turu Taksim Meydanı'ndan başladı. Aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da vardı. O da sporcularla birlikte pedal çevirdi. Bisikletliler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilerledi. Tur 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde son buldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt dışında da anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikler, milli irade ve demokratik direnç 10. yılında 15 Temmuz temasıyla gerçekleştirilecek. 15 Temmuz'un halk iradesini ve anayasal düzeni koruma mücadelesi olduğu vurgulanacak. Temmuz ayı boyunca Berlin, Saraybosna, Brüksel, Bern, Lahey, Jakarta, Pretoria, Tiran, Abuja ve Londra'da etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin yapılacağı ülkeler 15 Temmuz hafızası da uluslararası kamuoyuyla buluşturulacak. Etkinliklerde ayrıca fotoğraf sergileri açılacak, Şafak Vakti belgeseli izleyicilerle buluşacak. 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler unutulmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 2571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı. Destekler istihdama sınırlı kalmadı. Şehitlerin anne ve babaları, eşleri ve 25 yaşını doldurmamış çocuklarına şehir içi toplu taşıma araçlarıyla demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat hakkı tanınıyor. Bu kapsamda hak sahiplerine bugüne kadar 10.986 ücretsiz seyahat kartı verildi. Öte yandan şehitlerin isimleri okul, cadde, sağlık ocağı ve çeşitli kamu hizmet alanlarına verilerek yaşatılıyor. Şehitlerin dul ve yetim aylığı alan yakınlarıyla gazilerin ikamet ettikleri konutlarda kullandıkları doğalgaza %50 indirim uygulanıyor. Faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi ödeniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Kıbrıs Barış Harekatı'na hedef alan kararı yaptığı yazılı açıklamayla kınadı. Üstel, söz konusu kararın adalet ve insan hakları ile bağdaşmadığını belirtti. Üstel, Avrupa Birliği kurumlarına Kıbrıs meselesine tarihi gerçekler ışığında yaklaşma çağrısı yaptı. Soykırımcı İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de siviller ateşkese rağmen bombardıman, barınma sorunları ve çöken sağlık sistemiyle karşı karşıya. Binlerce çocuk tedavi edilmeyi bekliyor. Batı Şeria'da da işgalci İsrail'in düzenlediği baskınlarda 22 Filistinli daha alıkonuldu. ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor, karşılıklı saldırılar sürüyor. Körfez ülkelerinde İran'ın ABD üslerine saldırıları sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi vurdu. İran tarafı bu gelişmenin ardından boğazda geçişin kapandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu iddiayı reddetti, boğazın açık olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'nın liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet yetkilileri taziye mesajı yayımladılar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üst bölgesini ziyaret etti. Adalet Bakanı

0: Güngörlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. Dünya Kupası'nda iki dev adını yarı finale yazdırdı. İngiltere geriye düştüğü maçta Norveç'in Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Son şampiyon Arjantin, normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Arjantin bu sonuçla yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 25 yaşındaki kaleci El Cezire ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Wimbledon erkekler finalinde şu sıralar Zverev ile Sinner karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Milli sporcu Ramazan Yılmaz bisiklette tarihi bir başarı elde etti. 23 yaş altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda yarışan Ramazan, bronz madalya kazanarak Türkiye adına bir ilki başardı. Yurdun kuzey kesimleri ve Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Bursa 18, İstanbul, Konya ve Trabzon 20, İzmir ve Muğla 22, Edirne ve Tekirdağ 19, Çanakkale ve Manisa 21, Aydın ve Denizli 23, Antalya, Adana ve Diyarbakır 25, Hatay ve Gaziantep 24, Şanlıurfa 28, Erzurum, Van ve Eskişehir 15, Kars ve Sivas 12 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun 0 ile 7. kilometreleri arasında Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma Yolu'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl Yolu'nun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel 715 sayılı bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 14 ve 16 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 10 dakika kuzey, 29 derece 35 dakika doğu. 41 derece 19 dakika kuzey, 29 derece 30 dakika doğu. 41 derece 18 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. 41 derece 8 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. Denizcilere duyurulur.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın.

Martı 9. ve son bölüm. Yazan Anton Pavlovich Çehov. Çeviren ve radyoya uyarlayan Rukiye Aydın Kambur. Yöneten Tilbe Saran. Efektör Ersin Temelli. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Tilbe Saran, Konstantin Gavrilovich Treplev, Engin Hepileri, Nina Zareçnaya, Irmak Örnek, Yevgeni Dorn, Bülent Şakrak, Irina Nikolayevna Arkadina, Senan Kara, Polina Andreyevna, Serpil Göral, İlya Şamrayev, Cem Cücenoğlu, Boris Alekseyeviç Trigorin, Yetkin Dikinciler.

Piotr Sorin, yeğeni Konstantin'le köydeki çiftliğinde yaşamaktadır. Moskova'da ünlü bir oyuncu olan kız kardeşi Arkadina ve onun dünyaca ünlü yazar sevgilisi Trigorin de tatillerde bu çiftliğe konuk olurlar. Oyuncunun tek oğlu Konstantin, sevgilisi Nina için yazdığı deneysel bir oyununu konukların şerefine sergilemek ister. Ama annesi oyunla alay ederek herkesin içinde oğlunu küçük düşürür. Öfkelenen Konstantin oyununu yarıda keser. Sevgilisi genç yazar adayının bu başarısızlığı Nina'yı ondan uzaklaştırmış ve genç kızın ilgisi tümüyle Boris Trigorin'e yönelmiştir. Ünlü yazar gençken yaşayamadığı bu tutkulu aşkı kaçırmak istemez. Arkadina'dan ayrılmak ister ancak başaramaz. Olaylar büyür. Konstantin intihara teşebbüs eder ve sevgilisini elinden alan yazarı düelloya davet eder. Arkadina Trigorin'i çiftlikten uzaklaştırır. Oyuncu olmak için evden kaçıp Moskova'ya giden Nina, Trigorin'le buluşur, bir süre onunla yaşar, ondan bir çocuk doğurur. Skandalın üzerinden 2 yıl geçer. Kahya'nın kızı Maşa, öğretmen Medvedenko ile evlenmiş, bir oğlu olmuştur. Ama Treplev'e olan karşılıksız aşkını kalbinden söküp atamamıştır. Sorin'in sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine Arkadina derhal çiftliğe çağrılır. Haberi alan ünlü oyuncu Moskova'dan aceleyle gelir ama Trigorin'le birlikte. Trigorin ve Arkadina'nın köye gelmesiyle çiftliktekiler eski günlerdeki gibi toplanırlar. Uzun kış gecelerinde çocukluklarında yaptıkları gibi birlikte tombala oynamak üzere neşeyle oyun masasına otururlar. Artık bilinen, hikayeleri yayınlanan bir yazar olan Treplev, Nina'yı hiç unutamamış, çıktığı oyun turnelerinde uzaktan uzağa onu takip etmiş ama aşkına karşılık alamamıştır. Nina, arada bir ona martı imzalı mektuplar yollamıştır sadece. Nina, çıkacağı bir taşra turnesi öncesinde tam 2 yıl sonra ilk kez kasabaya geri dönmüş, eve gelmeye cesaret etmiştir.

0: Kim var orada?
1: Nina. Nina. İçime dolmuştu. Hadi gel. Gel içeri geçelim, terasta durma.
2: Konstantin.
1: İşte buradasın. İnanamıyorum sarıldığımıza. Sensin. Sen.
2: Nina.
1: Geleceğini hissettim. Bütün gün içimde bir şey vardı. Nasıl? Nasıl özlemişim? Ver. Ver şapkanı. Ellerini de alayım. Canım sevgilim. Sevgilim bana geri dön. Hayır ağlamamalıyız. Ne olur sen de ağlama.
2: Burada birisi var.
1: Hayır kimse yok.
2: Kapıyı kilitle, birisi gelebilir.
1: Tamam, kimse gelmez.
2: Annenizin burada olduğunu biliyorum. Kapıyı kilitleyin.
1: Tamam, diğer kapının kilidi. Koltuk koyacağım. Tamam. Şimdi artık korkmayın, kimse gelemez.
2: Size bakayım biraz. Etrafa da bakayım. Her şey değişmiş. Burası çok rahat ve sıcak olmuş. Eskiden oturma odasıydı. Ben çok değişmiş miyim?
1: Evet. Biraz zayıflamışsınız. Ama gözleriniz eskisinden daha büyük görünüyor. Nina, sizi görmek çok garip. Neden size gelmeme izin vermediniz? Neden daha önce gelmediniz? Yani neredeyse bir haftadır buradasınız, biliyorum. Her gün otelinize defalarca geldim. Pencerenizin altında bir dilenci gibi bekledim.
2: Benden nefret edersiniz diye korkuyordum. Her gece rüyamda beni görüp tanımıyorsunuz. Geldiğimden beri gölün etrafında dolanıp duruyorum. Evinizin yakınlarına çok geldim ama içeri girmeye cesaret edemedim. Otursak. Hadi oturalım. Oturalım. Oturup bol bol konuşalım. Oh, burası çok sıcak, rahat. Dışarıda rüzgarın uğuldamasını duyuyor musunuz? Turgenev'in dediği gibi, böyle gecelerde başını sokacak bir evi, sıcak bir köşesi olana ne mutlu. Ben bir martıyım. Yine de ben... Hayır. Ha? Ne diyordun? Ah evet, Turgenev. O der ki, ve Tanrı tüm evsizlerin ve avarilerin yardımcısı olsun.
1: Yine ağlıyorsun Nina.
2: Olsun, böyle rahatlarım. 2 yıldır ağlayamıyordum ben. Geçen gece bizim eski tiyatro hala duruyor mu diye bahçeye bakmaya gittim. Duruyormuş. 2 yıldan sonra ilk kez orada ağladım. İçim hafifledi ve rahatladım. Tamam. Tamam, bakın. Artık ağlamıyorum, tamam. Demek yazar oldunuz. Ve ben de bir oyuncu. İkimiz de bir akıntıya kaptırdık kendimizi. Ne kadar mutluydum bir zamanlar. Çocuk gibi. Sabahları şarkı söyleyerek uyanırdım. Sizi seviyordum. Ve ünlü olma hayali kuruyordum. Ya şimdi? Yarın sabah erkenden 3. sınıf bir vagonla bir sürü köylüyle birlikte Yeletse gitmek zorundayım. Oraya gittiğimde sözde eğitimli tüccarlar sırnaşıp duracaklar. Hayatım ne kaba.
1: Neden Yeletse gidiyorsunuz?
2: Kış için orada oynayacağım, anlaşmam var. Benim için gitme vakti geldi.
1: Nina, size lanet ettim. Sizden nefret ettim. Fotoğraflarınızı yırtıp attım ama yine de... biliyordum ki ruhum size ait. Ebediyen. Sizi sevmemek elimde değil. Sizi kaybedip yazmaya başladığımdan beri... sürekli acı çekiyorum ya. Hayatım katlanılmaz durumda. Sanki gençliğim... ansızın çekip alındı benden. Kendimi 90 yaşında hissediyorum. Sizinle hayallerimde konuşuyordum. Bastığınız toprakları öptüm. Nereye baksam sizin yüzünüz. Ve hayatımın en güzel yıllarını aydınlatan gülüşünüz gözlerimin önüne geliyor.
2: Neden benimle böyle konuşuyor? Neden?
1: Çok yalnızım. Beni ısıtacak kimsem yok. Bir mağarada yaşıyormuşum gibi. Donuyorum. Ne yazarsam yazayım kuru, kasvetli ve kaba. Gitmeyin. Burada kalın. Nina, size yalvarıyorum. Ya da izin verin, ben de sizinle geleyim.
2: Şapkamı ve pelerinimi uzatır mısınız?
1: Nina, ya neden yapıyorsunuz? Tanrı aşkına Nina.
2: Arabam kapıda. Beni yolcu etmeye gelmeyin. Yolu kendim bulurum. Biraz su alabilir miyim?
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Kasabaya. Anneniz burada mı?
1: Evet. Dayım perşembe günü hastalandı. Gelmesi için ona telgraf çektik.
2: Neden bastığım toprakları öptüğünüzü söylediniz? Ha? Öldürmeli beni. Çok yorgunum. Sadece dinlenmek istiyorum. Dinlenmek. Ben bir martıyım. Hayır.
0: Ben bir oyuncuyum. Ben bir oyuncuyum. Trigorin de mi burada? Onun gülme sesi. Neyse. Önem yok. Tiyatroya inanmadı o. Hayallerimle alay etti. Bu yüzden ben de yavaş inancımı kaybettim ve cesaretim kırıldı. Sonra aşkın getirdiği sıkıntılar, kıskançlıklar, bebeğim ne olacak diye endişeler. Küçüldüm, acınacak hale geldim. Sahnede duramıyor. Ellerimi ne yapacağımı bilemiyor, sesimi kontrol edemiyordum. İnsanın sahnede çok kötü oynadığını bilmesi ne kadar korkunç bir şeydir, hayal bile edemezsiniz. Ben bir martıyım. Hayır. Bunu demek istememiştim. Hatırlar mısınız? Eskiden bir martı vurmuştunuz. Derken bir gün bir adam geliyor. Kızı görüyor. Havasında avare bir adam. Ve yapacak bir işi olmadığından kıza kıyıyor. Kısa bir hikaye konusu. Ama onu demek istememiştim. Ne anlatıyordum? Evet, sahne. Artık değiştim. Şimdi gerçek bir oyuncu oldum. Sahnede kendimden geçiyorum neredeyse ve kendimi müthiş hissediyorum. Buraya geldiğimden beri yürüyorum ve düşünüyorum Kostya. Her geçen gün ruhumun güçlendiğini hissediyorum. Konstantin, artık anlıyorum ki bizim için yazsak da, sahneye çıksak da esas önemli olan şan ve şöhret değil, sabredebilme yeteneğidir. Karşılaştığın kötülüklere katlanmasını bil ve inan. Ben inanıyorum. İnanıyorum. Bu yüzden de acı çekmiyorum artık. Mesleğimi düşününce yaşamdan korkmuyorum.
1: Siz yolunuzu bulmuşsunuz. Ve nereye gittiğinizi biliyorsunuz. Bense ne yaptığımı, nereye varacağımı bilmeden rüyaların ve hayallerin kaosundan kurtulmaya çalışıyorum. İnandığım bir şey yok. Amacımın ne olduğunu da bilmiyorum.
2: Gitmek zorundayım. Hoşça kalın. Ünlü bir oyuncu olduğumda ileride beni izlemeye gelin, söz mü? Fakat şimdi geç oldu. Ayakta duracak halim yok. Bitkinim, acıktım.
1: Kalın. Yiyecek bir şeyler getireyim.
2: Hayır. Peşimden gelmeyin. Yolu bulurum. Arabam da uzakta değil. Demek gelirken onu da getirdi. Neyse, ne önemi var? Trigorin'i gördüğünüzde ona bir şey söylemeyin. Onu seviyorum. Hatta eskisinden bile çok seviyorum. İşte kısa bir hikaye konusu. Onu seviyorum. Onu tutkuyla, ümitsizce seviyorum. Eskiden ne kadar mutluyduk Kostya. Hatırlıyor musunuz? Hayatımız ne kadar eğlenceli, parlak ve saftı. O nazlı, narin çiçeklere benzeyen o duygular. Hatırlıyor musunuz? İnsanlar, aslanlar, kartallar, keklikler, boynuzlu geyikler, kazlar, örümcekler, sularda dilsiz balıklar, deniz yıldızları, gözün göremediği her şey, tek kelimeyle tüm hayatlar, bütün hayatlar, bütün hayatlar oluşlarının acıklı çemberini tamamlayıp sönüp gittiler.

bahçede biri görür de anneme söylerse iyi olmaz. Üzülebilir. Annem.

0: Evet şu şeyi tekrar bir şey yapalım. Ben mumları bir yakayım da.
1: Masaya oturalım mı dostlar?
0: Hadi maşallah.
1: Üç tane değil. Üçünü yakmayalım.
0: Tamam şey. Tamam.
1: Tamam.
0: Evet. Hadi sen bir daha çek bakalım. Çay isteyen var mı?
1: Çaylar...
0: Çay da
1: getirelim. Çay getirelim.
2: Sağ olayım. Trigorin, benden doldurmamı 17. istediğiniz martı şu dolapta. Gelin buyurun size göstereyim onu.
1: 26. Ben de.
3: Ne bu şimdi? Yok, bu kuş hakkında 25. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey.
4: Hiçbir şey. Muhtemelen benim ilaç şişelerimden biri patlamıştır. Endişelenmeyin.

0: Düşündüğüm gibi eter şişesi patlamış.
1: Çok korktum. Öyle gürültüyü duyunca ödüm koptu, bir anda. Aklıma neyse, düşünmesi bile korkunç. Gözüm karardı.
0: İşte yeniden senin karşında büyülenmiş gibi duruyorum ben. Boris, bir gelir misiniz? 2 ay önce bu dergide Amerika hakkında bir makale çıkmıştı. Size bu konu hakkında bir şeyler sormak istiyorum. Şöyle gelir misiniz? Bu soru aklımı çok kurcalıyor. Arkadina'yı buradan götürmelisiniz. Konstantin kendini vurmuş.

Martı adlı oyunumuzun 9. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

0: sistemleri devreye girdi. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi vurdu. İran tarafı bu gelişmenin ardından Boğaz'da geçişin kapandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu iddiayı reddetti. Boğaz'ın açık olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Soykırımcı İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de siviller ateşkese rağmen bombardıman, barınma sorunları ve çöken sağlık sistemiyle karşı karşıya. Binlerce çocuk tedavi edilmeyi bekliyor. Batı Şeria'da da işgalci İsrail'in düzenlediği baskınlarda 22 Filistinli daha alıkonuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan isimlerden biri de Profesör Doktor İlhan Barank'tı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgale gelen askerlere karşı en ön safta yer almış ve hain kurşunların isabet etmesi sonucu şehit düşmüştü. Barank, şehadetinin 10. yılında Fatih Şehzadebaşı Camii'nin avlusundaki kabri başında dualarla anıldı. Muğla, Denizli, Aydın ve Balıkesir'de zirai, makilik ve ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Yangınlar orman ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Tercih süresi 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular bugün sona eriyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AI sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşecek. Avrupa'da yeni bir sıcak hava dalgası var. İtalya'nın Napoli kentinde sıcaklık 41 dereceye yükseldi. Fransa'da 24 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Eyfel Kulesi kapılarını erken kapattı. Fransa bisiklet turunun 9. etabı da 30 kilometre kısaldı. Haberleri dinlediniz.
1: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişilerin ne söylediğini tam olarak anlayamazsınız ve efendim diyerek tekrar ettirirsiniz. Onlar aslında düzgün konuşuyorlardır ama söyledikleri adeta havada kalır, sesleri kulağınıza ulaşsa da sözleri anlaşılmaz. Çünkü sesleri zayıf çıkmakta ve bu zayıflık söylediklerini anlaşılmaz duruma getirmektedir. Bağırarak konuşmak ne kadar yanlışsa, fısıldar gibi konuşmak da o derece yanlıştır. Zayıf sesle konuşmak bir söyleyiş kusurudur. Bu ses kusurunu ortadan kaldıracak olan sesi güçlendirme çalışmalarından örnekler vereceğiz bugün. Dinleyenler yararını çok kısa sürede görecek. Tiz ve keskin bir sese sahip olanlar sesini göğüs bölgesine doğru indirmelidir. Bunun için de her gün arada bir şu çalışma yapılabilir. Dudaklarınızı açmadan, M sesinden başlayarak hiç ara vermeden N sesine geçin ve nefesiniz bitinceye kadar öylece devam edin. Burnumuzdan derin bir nefes alıp dudaklarımızı kapayalım, başımızı öne eğelim ve M sesinden başlayıp bir süre sonra N sesiyle devam edelim ve nefesimizin bitimiyle birlikte bırakalım. Şimdi pozisyonumuzu bozmadan şu heceleri tekrar edelim. Ma ma ma ma na na na na ma ma ma ma na na na na. Bundan sonra yine pozisyonunuzu bozmadan şu heceleri söyleyelim. Mam mam mam nan nan nan mam mam mam nan nan nan. Bu çalışmayı aklınızda tutarak başınızı eğip her gün 2-3 dakika tekrar ederseniz ve günlük konuşmalarınızda aynı tonda yapmaya gayret ederseniz 10-15 gün içinde sesiniz tizlikten kurtulup ortalama bir ses konumuna dönüşebilir. Sesini tizlikten kurtarmak isteyenler için ikinci bir önerimiz daha var. Bu aslında tiyatrocuların seslerini ısıtmak için kullandığı bir yöntem. Birden 50'ye kadar saymak. Nefesimizi alıp başımızı eğerek gayet sakin bir şekilde 1-2-3-4-5-10-20-40-50 diye birden 50'ye kadar duyulabilir bir sesle sayıp da bundan sonraki konuşmalarımızı da en azından bu ses tonunu bozmadan kullanabilirsek kısa bir süre içinde tizlikten kurtulabiliriz. Şimdi de sesi zayıf olup da daha işitilebilir ve anlaşılabilir bir ses tonuyla konuşmak isteyenler için önerilerimiz. Öncelikle kendimize güvenmeli ve başarabileceğimize inanmalıyız. Acaba yapar mıyım? Bu sesimi düzeltebilir miyim diye bir şüpheye düşmeyin. Başaracağım deyin. Bunu başardıktan sonra hayatınızda pek çok şeyde başarabileceğinizi göreceksiniz. Önce birden beşe kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de 5'ten geriye sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Ve şimdi bu rakamlara bir ses gücü değeri verelim. 1 ile 4 arasına 1 kuvvet uygularken 5 sayısına 10 kuvvet uygulayarak ses verelim. İleri ve geri sayışlarda bu gücü sesimizle gösterelim. Lütfen tekrar ediniz. 1, 2, 3, 4, 5! Bu bağırma esnasında aklımıza sevmediğimiz bir kişiyi ya da bir olayı getirirsek daha güçlü bağırırız. Sonra tekrar 5 diye bağırarak 1'e doğru normal sesle dönüyoruz. Lütfen beni tekrar edin. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi baştan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5! 5, 4, 3, 2, 1. Bir duvara kollarınızla dayanıp duvarı yıkacakmış gibi bir hareket yaparsanız hem sesiniz daha güçlü çıkar hem de kol güçlendirme çalışması yapmış olursunuz. Bir duvarı kollarımızla itmeye çalışalım. Lütfen sözlerimi tekrar edin. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi dönüş. 5, 4, 3, 2, 1. Bu basit çalışmalar sesinizi güçlendirmek için yararlı olacaktır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.
3: Yazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek şaşkın.

olmak zor. Sensiz olmuyor. Ah, sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor. Sensiz olmuyor.

Açıp da avucumu dinle beni demiştin. İçinden geldiğince olanı söylemiştin. İçinden geldiğince olanı

0: yalancı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.
1: Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin, bu yolda hep beraber yürümeyi diledim.
0: Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

diledim. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün spor tarihinin en büyük başarılarının en karanlık terör olaylarından biriyle gölgelendiği 1972 Münih Olimpiyatlarından söz edeceğiz. Neşeli Olimpiyatlar sloganıyla başlayan bu organizasyon, Mark Spitz'in 7 branşta 7 dünya rekoru kırarak kazandığı yüzmedeki 7 altın madalyayla zirve yapmıştı. Michael Phelps'e kadar kırılamayan bu yüzme rekorunun yanında, jimnastikte Olga Korbut sergilediği figürlerle dünyayı kendine hayran bırakıyordu. Ancak bu şölen 5 Eylül sabahı Kara Eylül örgütünün Olimpiyat köyünü basıp İsrail kafilesini rehin almasıyla trajik bir hal aldı. Başarısız bir kurtarma operasyonuyla 11 sporcu ve 7 antrenörün hayatını kaybetmesi olimpiyat ruhunu ciddi anlamda sarstı. Oyunlara bir gün ara verilse de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Brundage'nin oyunlar devam etmeli kararıyla tüm müsabakalar hüzünlü bir atmosferde tamamlandı. Yaz tutulan o günlerde basketbol sahasında da tarihin en tartışmalı finali yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki maçta son 3 saniye 3 kez tekrar ettirildi ve Sovyetler Birliği son saniye basketiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni 51-50 mağlup etti. Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımı haksızlığa uğradığını düşünerek gümüş madalyaları almayı reddetti. O madalyalar hala İsviçre'deki bir banka kasasında sahipsiz durmaktadır. 1972 Münih Olimpiyatları, Mark Spitz'in zaferiyle zirveyi, terör faciasıyla dibi görmüş bir organizasyondur. Güvenlik önlemlerinin ve spor-siyaset ilişkisinin yeniden tanımlandığı bu dönem, hafızalarda hem bir yüzme havuzunun serinliği hem de adeta bir helikopterin alevleri olarak kaldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender Abbas, Sirik, Buşehir ve Jask kenti ile Keşim adasında patlamalar duyulduğunu bildirdi. Tahran'dan saldırılara karşı kendimizi savunacağız mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yeni ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladığı saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zavtar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı.